hidayete ermişler. Öyleyse birinci safa ile üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birincisi ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak, 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada irşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım. Devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el ebelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacir'in, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, Muhacir'in, Muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister Muhacir'in, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye

tabi'in tabi olmuştur. İrşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamet uğuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar. Onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesefak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler Ensar ve Macirin'indir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Macirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah-u Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَا كَمَ وَهُمِ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar?
kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim Esması tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşad makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşad makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşad makamının söylediklerinin, hidayete müteallik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah-u Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinden Allah-u Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ Kim Allah'a iman ederse, yani amene olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala, ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe gelebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece
göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine, göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis-sabri ve's-salati innehu lekebiretun illa alel-hâşiin ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki,
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle. Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır, tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesiyle paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. basamakta tamamlanır. İradenin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur. Ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak. Ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki nefsin hidayetinin de 3 iradenin hidayetinin de 4 hepsinin Allah'a teslimi nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de
olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar.
Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır. Nefse emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 tezkiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu. Nefsi levame, kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi.
ruhu üçüncü gök katında nefs-i mülhime şems 8 fe elhama fücura ve takva o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefs-i radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak fecr 28. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuştur da Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı,
Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve özlifetül cenneti lil muttakine gayri bahit hazamatu adüne li külli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için, meaba sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri, takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala ve o insanlar Allah'a teslim olanlar, Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır, meaba sığınmıştır.

belki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin 1. makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın 1. ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. 1. ruh 22. basamaktadır. Fena makamı 2. ruh beka makamında öğretilir. 3. ruh züht makamında öğretilir. 4. ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın 2. ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahiyle bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil, zikre dönüktür. Dünyaya değil, Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası züht makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız.

Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesir sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı hesaplıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin dördüncü safhasıdır. Burada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz %19 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil,
Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. Dört kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde dört kademe Kur'an'ın ruhundasınız. Ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği. Ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sitretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulul elbap makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, dilediği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar.
İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir, hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez. Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sittetül Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. O zaman Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salah makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve ma umiru illa le yabudullah muhlisine lehud dine hunefa ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı, muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bir gün kendisine Sittetül Münteha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh İhlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. 20. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin birinci mertebe, birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. İkinci mertebesi Allah o kişinin ikinci kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin
Onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve dördüncü mertebe, dördüncü kademe, Allah Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıra ver, bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah Teala'nın aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşat edilmesine artık vasıtadır. Allah Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkik imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkik imanı da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası
hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef, herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki, kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
1: Ezine enam çareyim gayrı mazul yaneyim ve rezalim. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ne kadar hamd etsek çok etsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insandan başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vaka var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah-u Teala oluşturuyor. Sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah-u Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak. Öyleyse mutluluğunuzun şu dünya hayatında tahakkuk edebilmesi hepiniz için bir muhteva ifade ediyor. Dört ayrı cephede adetimizin muhteva kazanması lazım. Riyazet ayrı olacaksınız. Bir. Mücahede sahip olacaksınız. İki. Zikir yapacaksınız. Üç. Ve başkalarına mutluluk bitiren, mutluluk başlayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi zikre varan bir insan hangi vasıflar mıdır? Beraberce vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini bulunan hasretleri doldurmuştur. Böyle bir dizaynda o kişi için başkaları ilişkilerin düzeninde o kişiden etrafına sadece pozitif dalga boyları geldiğini görüyoruz. bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldırır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların, bu saydığım faslaların hepsi, unutmayın sevgili izleyiciler, hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bir güzelliği sergilemek hepinizin elindedir. Unutmayın, üniversitenizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusudur. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizdir. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse bu düsturu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikavanın insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir statüde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir. Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden nefsindeki afetlerdir. Ama nefsindeki afetleri tamamen temizleyen, daimi zikrine sahip olan kişi burada bir düzeyine ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu. Oldu mu? Öyleyse ilişkilerimize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif dalgaları ulaşan, mutluluk rüzgarları ulaşan, mutluluk meltemleri ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bunun ve vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletinize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. Daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerimizi kendilerini hiç zorlamadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da daimi zikre hedefine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarınız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek istemiyorsa o zaman nefsinizle cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede deniyor. Nefsinizle cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular. Artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ يَرْجُوا كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَلَ اللّٰهِ لَا. Ne diyor Allah-u Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. Ve 6. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. O kişi nefsine cihat etsin. İşte bu cihat nefsinizin Allah'ın emirlerine karşı gelmesine kesinlikle müsaade etmemelidir. Bu konuda zor kullandığınız ve nefsinize yapması lazım gelen şeyleri zorla yaptırmanızdır. Öbür taraftan nefsinizin afetleri Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin afetleri yapmak ister. İşte böyle bir dizayna da müsaade etmemek durumundasınız. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye kalkarsa ona mutlaka engel olmalısınız. Hem mücadelede hem de bu ikinci konu olan riyazette Allah'ın yardımı mutlaka üzerinizde olacaktır. Yardımı hissedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yardımına dikkatle bakın. Allah'ın yardımı sizin içindir. Siz Allah için olun. Yardım her zaman sizin için olacaktır. Allah Teala'nın size yardım edebilmesi için hepinizin bir belli hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti iç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. Unutmayın, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz varsa hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşünceniz varsa Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa o zaman siz size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Nefsiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum. Niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur. O götürdüğü yer dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hazır suratlı, hüzünlü, sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz. Arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu nefslerinin istediği şeyleri tahakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, mutsuz insanlar, mutlu insanlar. İki yoldan birini seçmek durumundasınız. Allah Teala bilin ki size hiçbir şeyi zorla yaptırmaz. Eğer Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız buyurun. Bütün kapılar sizin için açıktır. Hizmet etmek istemiyorsanız o zaman çekinin. Kendi hayatınızı yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Ama o zaman mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarını yüklemeye kalkmayın. Arkasında sadece siz varsınız, kendiniz varsınız. Öyleyse sözlerimi iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah-u Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri dolayısındadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman hep nefslerinin taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir.

daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihetle siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz, onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu eden, mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım. Gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar, binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafındaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar. Sizin onlarla beraber olmanız onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden, negatif tavırlar yayan bir insan değil, şeytanın kumandası altında bir insan ancak nefsinin kumandası altındayken negatif dalgalar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafında yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun, ben Allah yolunda hizmet

etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk mu veriyor? 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanları huzursuz edebilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz. Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlık zannettiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka ulaşacak. O zaman eğer başkalarına hizmet etmek, eğer Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona koşmanızı istiyor. Ona müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ben bugün kimlere mutluluk verebildim?
etrafındaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ve aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir yardım etme düşüncesini işlemek. Bu düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan (gülüyor)
insanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz. Mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemine de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemin adı şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir meclisleri gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan, devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarına helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin afetleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez. Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşüncelerinizin de filmi alınır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünceleriniz hep bilinir. Onları gizlediğiniz zannedersiniz. Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite kainat üniversitesidir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecesiniz. İnsanlardan birisiniz. Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini, hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka kimse yok. Bir kişiye
mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de götüremeseniz de o mutluluk, o mutluluğu götürdüğünüz takdirde o kişinin mutlu olmaması halinde de gene siz mutlu olursunuz. Çünkü mutluluğu size verecek olan o kişi değildir. O kişiye ulaştıracağınız mutluluk da değildir. Allah'tır. O kişiye ulaştırmayı düşündüğünüz mutluluk sizin mutluluğunuzun sadece sebebidir. Sonuç Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği mutluluktur. O sebeple dayalı ama Allah'ın üzerinizde oluşturduğu bir mutluluk söz konusu. İşte bu kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın. Siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan cennetsizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız, kendinize yaptığınız, nefsinizle yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen, mutsuzsanız, söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın. Allah Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz.
Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda krallık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman, mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah-u Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister. Ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı. Mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvuflu değildim diye. Öyleyse hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelecek haftadan itibaren bu konuşmayı yarım saat evvel almak istiyoruz. Bu konuda problem yaşayacaksanız aynı saatleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Lütfen bize ulaşın. Saatlerinizin dizaynını söyleyin. Türkiye'deki standartlarda saat 20'de başlayacağımız bu sohbeti 12'ye almak istiyoruz. Bu durumda eğer kardeşlerimiz iş yerlerinden veya evlerinden internetin dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamanı ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Allah hepinizden razı olsun. Gördün mü?
1: Ben
0: yatakta.
1: Tamam.
0: Almamış mı demin? Kaydı almamış mı Fatih?
1: İkisi de almış.
0: İkisi almış mı? Kahve içmek için bize zaman tanımışlar. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Fatiha ile başlayan bir gecede Allah Teala hepimizi bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bunda ne yapıyor? Azıcık kısımlar seçiyor.

0: Bu akşam sualler ve bu suallerin cevapları söz konusu. İnşallah Serdar Hocamız sualleri okuyacak ve biz de inşallah cevapları vereceğiz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, yaşadığımız her olayda kendimizden öne Allah'ı nasıl geçirebiliriz? Buradaki doğru düşünce şekli ne olmalı? Olayın sonunda düşündüğümüz zaman mürşidimiz mi, Allah mı vardı, yoksa biz mi vardık, nasıl anlayabiliriz?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikre ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür-i pak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki intihaya ulaşırız, kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki intihaya ulaştığımız zaman, ihlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh, Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetinde bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuha davet edilmez. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse İhlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onun salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuha davet edilirse o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuha yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasından tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yutinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazen sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazen sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrinin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olarak ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulu'l-elbab olursak. İlmel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlmel yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala %9 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulu'l-elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulu'l-elbab makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün yedi katını ve yedinci kattaki yedi tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve yedinci katın son alemine kadar zikircileri buradan hemen biraz evvel, bir kademe evvel başlar ve biter. Zikircilerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer sitesin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu, bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. ve başın üzerinde selam nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen, büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındın, bütün Allah Teala'nın mürşitlerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelbap ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema ersellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû talenûn. Ey sahabe, size sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci göre. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci göre. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü göre. Size hikmeti öğretsin diye. Dördüncü dönem. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci dönem. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkül yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala'ya 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak. ve ondan sonra salah makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabliyen yetiyekümün azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinize tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman alır. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah-u Teala 5 vakit namazı farz kılıyor, 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah-u Teala, onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakit ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunca kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da Ensar'dandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsenamanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör ahsenamanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esfel-i safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla kara arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalanmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169. Şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. İnnellezîne keferû ve zalemû. Lem yekunullâhi liyâfire lehum. Ve lâ yehdiyehum tarika. İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor. Onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat dallü dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının da vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala onların başlarına

karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki, ya Rabbi, sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim, sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsam yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi, bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur, oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü, sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım, ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bize alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, sizlere öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan, ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? Yok.

0: isterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek, onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısına bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak ki diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa sana 3 hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi. Sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki hani diyor benimle yapabilirdin. Ben sana demedim diyor sen benimle yapamazsın. İşte diyor ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki bir daha yapmayacağım ama diyor şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helaldar olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. kendi gemilerime. Ama diyor bir geminin sahibini çekemeyecek çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor katiyen diyor. Artık diyor bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hazreti Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadığını ve birisini öldürmüş def aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı onun ona yükleyeceği o ağır zamanı sattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor. Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir gayretin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itaz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, arenaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz, ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın. Bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinmiştir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz, size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız. Sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecbur etmesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki, ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, bana önünden geçiyor, maraz sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep atlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde, siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talep etseniz hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek. Sevmek. Sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. (gülüyor) 34 yıldan beri. Ve gayretiniz hep himmetle, hep hüsretle beraber söylediklerimi tatbik etmek için her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Gayretlerimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz. Üzüntü duyuyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütünüyle yok edebilirsiniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisi ise ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesirini getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor, arabayla gezecek diye, ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir, ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz, o da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış, üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat, zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız, arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü Paris'in Ücabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buğz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daimi zikrin sahibi, hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede, nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakmak. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna ayıp olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk, Allah Teala'nın çok zeki bir mahluk. Ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar. Ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derecat nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şerri yaptığınız takdirde ne kadar derecat kaybedecekseniz yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar. Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap. Biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır. Derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda hangi olayda onu yenerseniz o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin. Bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben mi savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah-u Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz, yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik hiç sezerilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veya tasavvufun gereklerine riayet edebilirseniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün, aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafif etseler, siz göremeseniz bile, onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığını iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti tepkin. Şu haline bak. Denizin kıyısında 5 parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş, şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş, bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş, benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş, Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, satmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışa derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden bildiğinde size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanızda at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesini, şeytandan da size ulaşıyor, yoksa sizin düşünceniz mi, ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin, onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa düzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak sadece, nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrol altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sararan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz

0: siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya devam edersiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendim. Zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman. Dikkat edin. Bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, ki bu partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala.

0: Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde Adem Aleyhisselam'da da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayar söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasını bütün boyutlarıyla kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun. İçinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çift heceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyük olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde. Onda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. ve kadının seksiniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işliğe varsınız. Mümkün değildir. Seksiniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikre bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız. Ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazlası, salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları tutamayın. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkanda da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklersiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sınırı var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin. Ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman o emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestle gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü soru. Şu anda acil zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı bahsi geçen son resimde Mehdi Resulü tabi sabit nem adil olmuşlar bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak himmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkine evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve öğütlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sebil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşım burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı, alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatini araştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatini araştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatini ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. ki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı. Bugün bunun ortadan kalktığına göre bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep, bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle sınanacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda. Bu sualin de cevabını burada tamamlamış olalım inşallah. Başka soru var mı? Servis mi yapacaklar? Kola ve börek. Saat kaç şimdi? 10'da bitirelim de ondan sonra bir kısa kısa süreli bitirelim. Olmazsa yarın akşam bir defa da anlatırız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz 14 asır önce de Mekke'den Medine'ye göç edilmiş. Ve birçok aileler bir süre için birlikte oturmuşlar. Osmanlı zamanında da geniş aileler beraber oturmuşlar. Böyle durumlarda aynı çatı altında şeriat hükümlerini yerine getirmek konusunu açıklar mısınız? Hanımların ve beylerin ayrı ayrı sorumlu oldukları konular nelerdir? Birlikte yaşamak gerçekten çok güzel bir olay. Ancak bu güzelliği yaşarken önemsemediğimiz şeyler bize kaybettirir mi? Bize birlikte yaşamayı öğretir misiniz?
0: Allah razı olsun. Şimdi deminki suallerden birinde bir sofru kelimesi geçiyordu. Aslında bu sofru kelimesi sufi kelimesinden geliyor. O da ehli sufadan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabenin bir kısmının üç tarafı açık olan sadece üstü örtülü

0: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyor. Erzurum'u İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu iki satır beraber başka bir iki satır var. Halk şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Ondan sonra demek ki kimi saygılıyor. Görelim Mevlam neyler, neylerse hayr eyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu dağılımın insanlara yansımasında gerçekten muhteşem bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah hesabı çabucak görür, hemen görür. Seri olarak, derhal görür. Allah'ı seviyül hesap buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Her aktivite iki tane sonuç doğurur. Bir, kendisine ya hayır ve veya şer oluşturur. Ya da bir başkasına hayır veya şer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hırsız birisinin bir şeyini çalmışsa, hırsız şer işlemiştir, derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişi zalimin zulmüne uğramıştır, mazlum hüviyetine girmiştir ve bir hak doğmuştur, kul hakkı. Hırsızın kaybettiği derece malı çalınan kişiye kiramen katibi melekleri tarafından devredilir. Hesap görülmüştür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dünya üzerindeki bir davranış biçimi karşılığı anında ödenen bir sonuca ulaşmıştır. Birinci olay dünya üzerinde görenler. Birinin malı çalınmıştır, biri de mal çalmıştır. İkinci kesim kişinin rakamlı kitabında Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap diyor. Hayat filmimiz. Hayat filminde cenan eder. Hırsızın o fiili, hırsızlık fiili işlemi sebebiyle derecelerinden o kadar düşme yapılır. Ve bu düşen dereceler malı çalınana derhal teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim derecat kaybedilen her olayın şer, derecat kazanılan her olayında hayır olduğunu söylüyor. Derecat kaybedilen her olayın günah olduğunu, derecat kazanılan olaylarında kişisel olarak kendi fiiliyle oluşmuşsa sevap adını alıyor. Öyleyse hayırla şer karşılıklı iki tane unsur, günahla sevap karşılıklı iki tane unsur, bir de seyyiatle hasenat, gene karşılıklı iki unsur. Seyahat, derecat kaybettiğimiz bütün olaylar, hasenat, derecat kazandığımız bütün olaylar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman derecat kazandıracak bir olay işlemişsek, işte o zaman Allah-u Teala'nın izinde bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne zaman derecat kaybedecek bir olay işlersek, o zaman da şer işlemiş oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi irademizle yaptığımız her olaya Allah-u Teala kaza adını veriyor. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir icra ederse, bu olayın da bizim için adı kaderdir. Ya külli irade tarafından, yani sünnetullah tarafından, veya ilahi irade tarafından, bizatihi Allah'ın iradesi tarafından veya başka bir cüz-i irade tarafından bizim üzerimize vücuda getirecek olan herhangi bir olay bize tesir ediyorsa ama bizim irademizin bu olayda hiçbir dahli yoksa bu bir kader olayıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda, hangi olay vücuda gelirse gelsin, aynı anda adalet tesis eder. Aynı anda onun karşılığı mutlaka ödenir. Sümbül Efendi Hazretleri talebelerine diyor ki, bugün bütün çarşılara, pazarlara, İstanbul'un her tarafına dağılın. Ne kadar hoşunuza gitmeyen olay varsa onları tespit edin. Nerede yanlışlıklar varsa gelin bana söyleyin. Kim en güzel anlatırsa o benim postuma sahip olacağım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bütün talebeler İstanbul'a dağılıyorlar. Akşam gelenlerin elinde tamam tamam kağıtlar. Falanca mahkemeye gittik, Kadı Efendi Hazretleri mahkemede hüküm verdi. Bir hırsız bir adamın falanca şeylerini çalmış. Büyük bir haksızlık oluşmuş. Kadı Efendi de hırsızı cezalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Olaylar bir bir anlatılıyor. Ama sonradan Merkez Efendi Hazretleri adını alacak olan, aynı zamanda Sümbül Efendi Hazretleri'nin damadı olacak olan zat sessiz bir köşede oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Herkes hararetle anlatmış. Hepsini dinlemiş Sümbül Efendi Hazretleri. Ve en sonunda hiç sesi çıkmayan ona sormuş. Evladım demiş, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Efendi Hazretleri demiş, ben onların dediği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama onlar gibi düşünemiyorum. Her şeyin merkezindeydi demiş. Efendi Hazretleri sormuş, yani ne demek istiyorsun sen? Demiş ki, kimin hangi dereceyi kaybetmesi söz konusuysa Allah Teala ona zulmedenden daha o dereceyi alıyor, onun hayat kitabına kaydediyor. Adalet anında yerini buluyor diyor. Her şey merkezinde. İşte bu her şey merkezinde sözü Sümbül Efendi Hazretleri'nin damadı olan Merkez Efendi'nin adını koyuyor. Merkez Efendi. İkisinin de kabirleri İstanbul'da. İki büyük evliya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun üzerine şimdi inceleyelim bakalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Doğru mu? Düşünün. Birisinin malı çalınmış. Kişi dehşetli üzgün. Malı çalınmış. Hırsız da seviniyor. Malı çaldı, satacak veya onu kullanacak, parasını yiyecek. Her neyse, nefsi itibariyle bir sevinç içerisinde. Ama olay vücuda geldiği anda Allah Teala hırsızlık malın değerine göre tayin ettiği derecatı kiramen katibin melekleri vasıtasıyla o hırsızın günahhanesine kaydediyor. Olay cereyan eder etmez. Ondan sonra da onun tam karşılığını malı çalınan kişinin sevaphanesine kaydediyor. Ve bize derecat kazandıran bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de hayır diye tayin ediliyor sevgili izleyenler. İşte biz insanlar, olaylar bizi üzerse ona şer deriz. Olaylar bizi sevindirirse ona hayır deriz. Allah Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Malı çalınan kişi için o olay onu üzen bir olaydır. Onu şer olarak değerlendirir. Ama bilmez ki malı çalındığı anda kilamen katil melekleri görevlerini derhal yaparlar. Onun hesabının pozitif tarafına hırsızlık mal ne kadar derece kaybettirmişse hırsıza o kadar değeri o kişinin amel defterine hayır tarafına, pozitif tarafa yazarlar ve kişi üzüldüğü şerrin hayra dönüşmesi olayıyla karşılaşır. Bütün kainatta bütün şerlerin karşılığı hayırdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kişi varsa şer mutlaka hayra dönüşür. Hangi şer? Kişisel zanlara dayalı tabii şer. Yoksa bir kişinin malının çalınması şer değil, hayırdır. Çünkü mutlaka ona derecat kazandıracaktır. Kim bu dünya üzerine bir haksızlık yapmışsa o da mutlaka derecat kaybedecektir. Kime karşı haksızlığı oluşturmuşsa o kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse görüyorsunuz ki malı çalınan kişinin kendisini üzmesi sebebiyle şer zannettiği olay aslında hayra dönüşmüştür. Erzurumlu İmam-ı Hakk Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayr eyler. Hayr ediyor muymuş? Diyordu ki kesinlikle böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyelim ki siz birisine bir hakarette bulundunuz. Birisine kötü bir davranışta bulundunuz. O kişiyi üzdünüz. Derhal derecat kaybettiniz. Karşı tarafı derhal sizin kaybettiğiniz derecatı kazandı. Adalet anında tahakkuk etti. Ama üzerinizdeki o başkasını üzmekten doğan vicdan azabını, huzursuzluğu almanın yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kime karşı bu haksızlığı oluşturduysanız gidip ondan af dileyeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu gönlünüzde asıl yapabildiğiniz an meseleyi sıfırlamış olursunuz. O kişi sizi affettiği an konu kapanmıştır. Bundan sonra ne yapmalısınız? Ona öyle güzel davranışlarda bulunmalısınız ki o sizin daha önce yaptığınız şeyi unutmak şöyle dursun. Yeniden yaptığınız güzelliklerle sizi hatırlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, peki kendisine kötü davranılan, ondan sonra kendisine özür dilenen kişinin durumu ne olacak? O da kendisine kötü davranan kişi kendisinden af dilediği an onu mutlaka affetmelidir. Ve ondan sonra da ikisi arasında bir dostluk münasebeti başlamalıdır. Eskiler demişler ki büyük dostluklar büyük düşmanlıklardan sonra başlar. Mümkündür. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynında eğer siz hep pozitif davranışların sahibi olursanız hep kazananlardan olursunuz. Yani muhtevanın başkaları tarafından oluşmasına müsaade etmeyin. Başkaları tarafından davranış biçimleri negatif de olsa, pozitif de olsa, size negatif olarak da yansıyorsa onlar için bir güzellik düşünün daima. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdaki anlaşmazlıkları yok edin. Size bir şey söylendiği zaman etrafınızdaki insanlar tarafından onu şu açıdan dinleyeceksiniz. Acaba ben bana bunu söyleyen kardeşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bakınız bu ruhunuzun talebidir. Ama nefsiniz de tam tersini söyler. O benim şöyle şöyle bir şeyler yapmamı istiyor. Buna ne hakkı var? Ben onun uşağı değilim. Onun nefsinin taleplerini ben yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Dikkat edin, etrafınızdaki insanlar size ulaştırdıkları güzellikleri siz elinizin tersiyle iterseniz Allah yolunda olan bir kişinin davranışları olamaz bunlar. Boşuna kendinizi avutmayın. Allah'ın yolundayım diye kendinize payeler vermeyin. Eğer etrafınızdaki insanlarla olan davranışlarınız bunları gösteriyorsa, siz başkalarına huzur değil, huzursuzluk veriyorsanız, o zaman Allah'ın yolunda olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin buradasınız? Eğer bunca uğraşılarımız, uğrunuzda harcadığımız bunca emekler, sizi hala arkadaşlarınızla dost geçinmeye ulaştıramadıysa, onların taleplerini hala değerli bulmuyorsanız, hala insanları engellemekle meşgulseniz, hala ben onlara nasıl yardım edebilirim diye değil, ben onların söylediklerine nasıl kendimi müdafaa edebilirim diye cevap vermeye hazırlanıyorsanız, büyük yanlışlıkların içindesiniz. Evvela şunu bilin. Kim kendisine onu suçlayan bir sual sorulduğunda, bir sual ulaştırıldığında kendini müdafaa etmek mecburiyetinde görüyorsa kendisini, o lazım geleni yapmadığı kesinleşen bir insandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü davranış biçiminiz var. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların hatalarını ortaya koyarsınız. Bir. İkincisi de onların haklı olan taraflarını ortaya koyarsınız. İkisi birbirine tamamen zıt iki olaydır. Eğer siz hala insanların hatalarını onlara ulaştırmakla meşgulseniz ve kendinizi bunlarla müdafaa ediyorsanız, o zaman tasavvufun neresinde olduğunuzu bir düşünün bakalım. Bunca emekleriniz boşa gitmiş olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah'ın yolundaysanız, her şeyden evvel başkalarının hatalarını arayan insanlar olmaktan çıkacaksınız. Başkaları size ters gelen bir davranışta bulunduğu zaman onun böyle

size öyle davranmasındaki haklı sebeplerini arayacaksınız. Normal insan tabiatı niye dayandırır sevgili izleyenler, dinleyenler? Nefslere. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin ortaya koyduğu şekil nedir? Sadece iki ayrı cephe gösterir. Bir, başkalarının kusurlarını arar devamlı. Hep onlara haksız çıkacak sebepler bulur. İki, kendisine hep haklı gösterecek sebepler bulur. Öyleyse şeytanla mücadeleniz, görüyorsunuz ki o kadar zor değil. Sadece tanımanız lazım işlemi. Eğer siz başkalarının hatalarını arayan, onların size yaptığı davranışlarda onların haksız sebeplerini arayan bir kişiyseniz, nefsinizin ve şeytanın esirisiniz. Eğer siz onların size yaptığı bir yanlış davranışta haklı sebeplerini aramaya başlarsanız, o zaman Allah'ın yolunda olursunuz. Çünkü o zaman nefsinizin değil, ruhunuzun sesini dinlemiş olursunuz. Dikkat edin, araştırın, haksız sebeplerinizi yakalayın ve insanlara olan davranışlarınızda muhtevaya bakın. Onlar size kötü davranıyorlarsa, arkasında onların nefsleri yerine kendi nefsinizi arayın. Onun size öyle davranmasında size dayalı bir sebep olamaz mı zannediyorsunuz? İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep şikayet edenler. Şikayet edenleri dinlediğiniz zaman şunu görürsünüz, kendilerinde katiyen bir suç yoktur. Bütün suç öteki taraftadır. Şikayet eden zerzemle yıkanmış gibi saf ve tertemizdir. İki ayrı açıdan meseleye bakar. Birincisi, karşı tarafın hatalarını, yanlışlıklarını, haksız davranışlarını dile getirir. İkincisi, kendisinin haklılıklarını dile getirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün bunlardan haberdar olmadığını mı zannediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman nefsinizin ve şeytanın ne kadar kontrolleri altında olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız? Doğru davranış biçiminiz bu değildir. Doğru davranış biçiminiz size haksız bir davranışta bulunan kişinin hangi haklı sebeplere dayalı olarak bunu yaptığını incelemelisiniz. Acaba onun böyle davranmasında sizin ne kadar dahliniz var? Siz ne yaptınız da o size böyle davrandı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daima sözüm iki tarafa birdendir. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu bir ortamda toplum mutluluğu yaşanamaz. Sahabenin için mutluydu. O devrin için asıl saadet deniyor biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabenin her biri için arkadaşlarının hepsi kendilerinden daha değerliydi. Onlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarının hatalarını aramazlardı. Davranışlarının arkasındaki haksız sebepleri aramazlardı. Haklı sebepleri ararlardı. Ve hep kendilerini suçlarlardı. Tabii ben ona geçen gün şöyle davranmıştım, farkına bile varmadım. Ama o davranışın mutlaka onu özmüş olmadı ki, o da bana böyle davrandı, öyleyse haklıdır. Ben gidip ondan af dilemeliyim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şey sormak istiyorum size. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz ve şeytan bu affı dilememeniz için size olmadık kurnazlıklar önerir. Oysa ki doğru olan nedir? Eğer bir kalbi kırdıysanız, mutlaka tahmin etmek mecbur etmesiniz. Sevgili izleyenler, şunu prensip edin.

bilirsiniz. Eğer bir başkasının kalbini kurduysanız, o kalbi tamir etmeden rahat uyku uyuyamamalısınız. Neden hep kendinizden yanasınız, hiç düşündünüz mü? Neden kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde hissediyorsunuz? Kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde neden hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü arkasında hatalarınız var. Nefsiniz de o hataları örtmek gayretinde. Hala anlamıyor musunuz? Eğer siz bütün iç dünyanızla tertemiz olsanız, kendinizi müdafaa etmek gereğini duymazsınız. Size birisi ona niçin öyle davrandın dediği zaman, kendinizi haklı çıkaracak sebepleri ard arda saymak yerine, hatanızı kabullenip, ondan af dilemek istediğinizi söylemelisiniz. Ve bu kulağınıza küpe olmalı, gelecek sefer size ters davranan birisinin artık neden haksız olduğunu değil, neden haklı olduğunu araştırmaya başlamalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın siz başkalarının kalbini kıran insanlar olmayın. Tasavvuf adamına bu hiçbir zaman yakışmaz. Zaten eğer böyleyseniz, tasavvufu yaşamadığınız açık değil mi? Nefsinizin esiri, nefsinizin zebunu olduğunuz şeytanın kültürü içinde, şeytanın karanlığı içinde, şeytanın emirleri doğrultusunda yaşayan bir insan olduğunuzu davranışlarınız koyuyor ortaya. Ne zaman siz bir başkasına huzursuzluk ulaştırmışsanız, siz o anda mutsuzluk üçgeni içindesiniz. Dikkat edin, bir üçgenin üç kenarı vardır. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz fiil, şer. Şer, şeytan ve nefs. Bunlar mutsuzluk üçgeninin üç kenarıdır. Ama eğer siz başkalarına hep mutluluk verecek davranışların içindeyseniz, o zaman gene bir üçgenin içindesiniz. Ama bu üçgen mutluluk üçgeni, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu üçgenin birinci kenarı Allah'tır. İkinci kenarı ruhunuzdur. Üçüncü kenarı işlediğiniz işlemdir. O işlemde de hayırdır. Mutlaka siz derecat kazanan birisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlarla vücuda getirdiğiniz bütün olaylarda iç dünyanıza hemen dönün bakın. Başka birisine şöyle veya böyle davrandığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa içinizde bir şeyler mi sizi rahatsız ediyor? Onun kalbini kırdığınız gibi bir düşünce içinde misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer öyleyseniz o zaman yanlış yaptığınız açık değil mi? Her olayın arkasından, etrafınızdaki insanlarla her diyaloğunuzun arkasından iç dünyanıza bakın. Acaba ne hissettiniz? Mutluluk mu, huzur mu? Yoksa bir kırıklık mı? Sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya nefsinizin eseri olarak ya da ruhunuzun. Eğer aklınız ruhunuzun talebini kabul etmişse etrafınızdaki insanlara mutluluk verdiniz demektir. Bundan ancak huzur duyarsınız. Mutluluk duyarsınız. Eğer içinizde başkalarıyla yaptığınız bir konuşmanın sonunda bir sızı hissediyorsanız o zaman nefsinizin sesiyle başka birisine yanlış bir davranış ulaştırdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi benim sizlere bir sualim var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İkinci sual, eğer istemiyorsanız burada işiniz ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası
Allah'ın üniversitesi. Bu üniversitede sizlere biz mutlu olmanın Allah tarafından öğretilen metotlarını veriyoruz. Bu metotları biz icat etmedik. Bu metotların sahibi biz değiliz. O sizi yaratan Allah, nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla, her şeyinizle sizi yaratan, size akıl veren Allah Teala nasıl mutlu olacağınızın standartlarını da veriyor. Eğer tasavvufa girmeden evvel yaptığınız gibi gene nefsinizin esiri olacaksanız, bunu hala sürdürüyorsanız, o zaman yıllardan beri yaptığımız bunca gayret, bunca emek sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamış demektir. Bize değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama kendinize yazık etmediniz mi? Hala ders alamadıysanız, buraya gelmenizin sebebini hiç düşünmediniz mi? Allah-u Teala'nın sizden ne istediğini hiç düşünmediniz mi? O hedefe ulaşmanızı isteyen Allah-u Teala sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediği için o hedefi sizin için uygun görüyor. Buyurun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Der ki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız devam etmeyin yolunuza. Bu yola layık olmadığınızı düşünün. Eğer değişmek istiyorsanız başımızın üzerinde yerimiz var. Burası Allah'ın üniversitesi. Bunun için kuruldu. Sizi mutlu kılmak için. Ama Allah'ın sizin için oluşturduğu nimetleri hala elinizin tersiyle itiyorsanız, o zaman bizden nasıl yardım göreceksiniz? Size bunca zamandır mutluluğa ulaşmanın kanunlarını veriyoruz. Dünya üzerinde hiç bilinmemiş kanunlar. Ne kadar bahtlı olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Dünya üzerinde insanların hiçbirinin ulaşamadığı bir ilim ve irfan dizaynı size Allah-u Teala tarafından takdim ediliyor. Siz hala onun kıymetini bilmiyorsunuz. Kendi kendinize sorun bakalım, etrafınızdaki insanlarla aranız nasıl? 10 kişilik bir toplum içinde hala birbirinizle anlaşamıyorsanız, hala birbirinizi şikayet ediyorsanız, hala birbirinizin kalbini kırıyorsanız bunca sene sonra, o zaman ne aldınız siz tasavvuftan, bana söyler misiniz lütfen? Bu mu olmalı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunca yıllık emek, bunca yıllık gayret size bunları öğretmek için miydi? Kendinizi mutsuz etmeniz ve kendinizle beraber başkalarını da mutsuz etmeniz için miydi? Neden bu kadar duruyoruz davranış biçimlerinin üzerinde? Çünkü davranış biçimleri sizleri mutluluğa götürecek olan temel muhtevadır. O muhteva içerisinde ağaçlarınız meyve verir veya çürür gider. Öyleyse kanunları yerli yerine oturtun. Başkalarının mutluluğu için değil,
sizin mutluluğunuz için kanunu hiç unutmayın. Siz ancak başkalarını mutlu edebildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Bütün çevrenizdeki insanlar sizin mutluluk verdiğiniz insanlar olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki dünyada yaşayabilirsiniz. Sıfır noktasının üstü Allah'ın ülkesidir. Sıfır noktasının altı şeytanın ülkesidir, negatif ülkedir. Siz ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçimi sergilerseniz veya daha evvele ulaşalım, ne zaman başka insanları mutlu kılmak yönünde düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatle bakın. Sizin mutlu olmanız başkalarının elinde değil, Allah'ın elinde. Sizin mutlu olmanız sizin Allah'a başkaları için sunabildiğiniz şeylerle uzatma. Ne zaman başka birini mutlu etme konusunda bırakınız aktiviteye geçmeyi, kuvveden fiile çıkarmayı, daha başka bir insanı mutlu etmeyi, ona bir huzur verici davranışta bulunmayı, ona bir mutluluk verici davranışta bulunmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üzerindesiniz. Negatif dünyada yaşamıyorsunuz. Şeytanın dünyasında yaşamıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyle siz oradasınız. Aklınızla, fizik vücudunuzla, gücünüzle, zamanınızla, size ait olduğunuzu ettiğiniz her şeyinizle kendinizi başka birisine adamış noktadasınız o zaman. Kimin için o kişiye mutluluk verecek bir davranış düşünmeye başlarsanız, o andan itibaren siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Ne zamana kadar? O mutluluğu o kişiye sunduğunuz ana kadar. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu size o kişi vermedi. Mutluluğu size Allah verdi. Ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçiminin içine girerseniz, düşünmeye başlarsanız, ben ona nasıl bir huzur verebilirim, ona hangi davranışımla bir mutluluklaştırabilirim diye düşünmeye başlarsanız, düşündüğünüz andan itibaren siz Allah-u Teala'nın indinde bir kıymetsiniz. O size böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz sürece hep huzur verir. Ruhunuz da nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Allah'ın verdiği bir huzur kalıcıdır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman biter. O zaman da zaten yeni bir ufuk daha açılmıştır. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Başka birisine başka bir açıdan faydalı olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayallerle yaşamayın. Allah bana çok para verseydi ben herkese o parayı dağıtırdım da çok mutlu olurdum diye düşünüyorsanız, bu bir palavradır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size de şu kadarcık bir faydası yoktur. Evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Şu anda siz
siz nelerin sahibiyseniz, o sahibi olduğunuz şeyler, sadece onlar sizin etrafınızda bulunan birçok insana mutluluk bıraktırmanız için yeterlidir. Sadece sahip olduğunuz şeyler. Onun için geleceğe mütalik hayallerle ben ah Allah bana parayı verseydi de gösterseydim ona bak nasıl yardım edeceğim insanlara. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Sizi şununla oyalıyor. Yani diyor ki şeytan size kabul ettirmiş durumda. Sen şu anda hiçbir şeyin sahibi değilsin. Başka insanları mutlu edebilecek. Yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin elinizdeki her şey, zamanınız, aklınız, düşünce sisteminizin insanlara yönelik kusur aramayan, kusurları örten, insanlardan güzellikleri esirgemeyen, güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan. İşte böyle davranış biçimlerinin sahibiyseniz, bunun manası o olayları yaşadığınız sürece Allah size sevgili izleyenler ve dinleyenler neleri vermişse Allah'ın size verdiği her şeyinizde siz başka birinin emrindesiniz. Başka birinin mutluluğu için yaşıyorsunuz, kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başka bir insan için yaşıyorsunuz. Ona o mutluluğu ulaştırdığınız andan itibaren yeni bir ufuk açılacaktır önünüzde. Sırada bekleyen bir sürü insan var. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Bir kapısıdır. Ve sonsuz bir hazinenin sahibisiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Karın kadar zengin olmanıza, başkalarına mutluluk vermek üzere karın kadar zengin olmanıza gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neniz varsa sadece o kadarına ait olan bir miktarı vereceksiniz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbeti merkezi Allah olan ve bunun etrafında dönen bir sohbet içinde. Bir zikir sohbeti. Bizi yaratan Allah, kölesi olduğumuz Allah, şu kainatta bize bir hayat hakkı nasip etmiş diye ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Hayatımızın Allah katında değerli olması söz konusudur. Bu dünyada sadece iki tane eğilim söz konusudur. Ya Allah'a olan eğilim ya da şeytana olan eğilim. Ya da ruhun hakimiyeti altında bir hayat veya nefsin hakimiyeti altında bir hayat. İkisi de aynı manaya gelir. Yani Allah'a olan eğilim ruhun eğilimidir. Şeytana olan eğilim de başlangıçta nefsin eğilimidir. İşte insanlar bu açıdan ikiye ayrılırlar. Allah'a dönük olanlar, şeytana dönük olanlar. Ve dünyada sadece iki çeşit insan yaşar. Çünkü Allah'a dönük olmayanların hepsini Allah-u Teala şeytana dönük olarak kabul ediyor. Şeytana dönük olan insanlar normal standartlarda olup da şeytanın büyüsünü, sihrini tatbik etmeyen insanları da itibar eder. Şeytanın büyüsünü, sihrini, hüdavını tatbik eden, sağ ilmini öğrenen, onları tatbik eden insanlar da olabilir. İkinci grup tamamen şeytanın emrine girmiştir. Diğer grup bir kısmı Allah'ın yolunda olduğunu da zannedebilir. Zamanımızın din alimleri gibi ama aslında şeytana hizmet ederler. Öyleyse şunu hiç unutmamamız lazım ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Bu yozlaşmaya dönük standart içindeki insanoğlunu yozlaşmaktan kurtarmak için mutlaka Allah'ın yolunu almak mecburiyetindesiniz. Yalnız Allah'ın yoluna girebilenler, Allah'a gönül verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacak olan sadece bunlardır. Öyleyse yozlaşma deyince orada durun. Bunun manası neden Allah-u Teala'nın belli devir geçtikten sonra Allah'a göre bir devir geçtikten sonra mutlaka yeni bir peygamberle açıklamalar yapmayı gerekli görmesi? Bunun arkasında sadece insanın yozlaşması var sevgili dinleyenler ve izleyenler. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra da her kavme Allah-u Teala Resuller göndermekte devam ediyor. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın gönderdiği bu Resuller neyle görevli? Son peygamber, şeriat kitabı kendisine inmiş olan Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şeriatı kıyamete kadar devam edecek. Tamam. Öyleyse bu şeriatın devamında yozlaşmayı nasıl engelleyecek Allah-u Teala? İşte asırlar boyunca her kavme yeniden peygamber olmayan Resuller gönderir. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde
buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Ardı arkası kesilmeden göndeririz. Buyuruyor Allah Teala. Ve bugüne kadar diyor hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor. Tarih boyunca hiçbir kavim hiçbir Resulü kabul etmemiş. Her devirde aynı olaylar hep cereyan etmiş. İşte bunun arkasında yatan şey insanların yozlaşması. Allah sadece emirlerini verir. İnsanların yoldan çıkması veya Allah'ın yoluna girmesi Allah'a bir fayda veya zarar veremez. Öyleyse bu konu insanların kendilerine zarar vermesiyle noktalanabilir. Ya Allah'ın yolunda olmak veya olmamak. İnsanlar son devreye baktığımız zaman Allah'ın yolundan bütün boyutuyla ayrılmış durumdalar. Yani iblis ne yapıyor, ne ediyor? Öyle sonuçlar husule getiriyor ki oradaki dizayn bozuluyor. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlere indirdiği esaslar birbirinin aynıdır. Sadece İslam'ı talim etmiş Allah-u Teala. İnsanlara İslam'ı öğretmiş sadece. Verdiği bu İslam talimatı bir insanın ruhunu, fizik vücudunun nesini Allah'a teslim etmesi olayı. İblis de kısa zaman sonra mutlaka Allah-u Teala'nın bir güzelliğini devre dışı bırakmış. İnsanları öyle bir şekilde kandırmış ki Allah'ın temel emirleri, İslam olmaya müteallik emirleri hep unutulmuş. Öyleyse doğruların yerini hep yanlışlar almış. İşte bunun adı dejenerasyondur. Bunun adı yozlaşmadır. Asırlar boyunca insanların peygamberler arasındaki devrelerde adım adım yozlaştıklarını, yeni bir peygamberle yeniden hayat bulduklarını görüyoruz. Son defa hayat buldukları nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 beraber. Peki yozlaşma durmuş mu onunla beraber? Elbette durmuş. İnsanlar gerçek anlamda tekamül etmişler. Allah'ın evliyaları olmuşlar. Ve hedeflere gitmişler. Allah sana bir dizayn koyuyor ortaya. İnsanların mutluluğunu sağlayacak olan kanunları Allah-u Teala mutlaka serdediyor. İşte ne yazık ki peygamberden sonra adım adım İslam'ın temel gayeleri unutuluyor. Ve insanlar adım adım yoldan çıkıyorlar.
Bugün de aynı trajedi yaşanıyor. 14 asır evvel sahabe İslam'ı yaşamış. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamış. Ve bugün insanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam'ı yaşamıyorlar. Ve insanlara İslam'ı anlattığınız zaman İslam'la ilişkisi olmayanlar hep sizlere İslam ülkelerini gösterirler. İslam olduğun zaman derler, sen de onlar gibi olacaksın. Oysa ki dünya üzerinde şu anda İslam'ı yaşayan hiçbir ülke yok. Hepsi İslam'ın 5 tane şartını baş tacı etmişler. İslam olmanın ne olduğunu zannediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Böyle bir teslim olmanın bütünüyle ama bütünüyle unutulduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Unutmuşlar İslam olmayı. Ve şeytan onları bir anda değil, asırlar boyunca adım adım İslam'dan çekmiş, koparmış ve İslam'ın dışına gitmiş. Her şey mi? Her şey tersine dönmüş. Asli unsurlar Allah ile olan ilişkilerde son derece önemlidir. Çünkü insanın kurtuluşu, çünkü insanın saadet ulaşması onlara bağlıdır. Şeytansa insanın kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ve vaz ettiği her şey bunu sağlamak

Allah karnını kıyar. Ve koyduğu karınlar Allah'ın faizlerini teşkil eder. Ama asırlar geçtikçe şeytanın son derece kurnaz bir oyununun kurbanı olurlar. İblis şöyle düşünür. İnsanlar da ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetler yapmalıdırlar ki bu ibadetler onları hiçbir zaman kurtaramamalıdır. Kurtaracak olan ibadetleri ise yok etmem gerekir diyor İblis. Başarabilmiş mi? Evet, başarabilmiş. İnsanlara bırakmış namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasına zikri koymamış. Bunların arasında safhaları oluşturan temel kanunları koymamış. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi koymamış, kazdırmış, devreden çıkarmış. Mürşide ulaşmayı devreden çıkarmış. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini devreden çıkarmış. Daha sonra fizik, vücudun ve nefsin Allah'a teslim edilmesini devreden çıkarmış. Her cepheden meseleyi sıfıra ulaştırmayı başarmış. Yani İslam alemi bugün özellikle bu ibadet yaptıklarını zannedenler, İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlar, iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmekle meşguller. Hiçbir şekilde kurtulabilmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu kurtuluş vesilelerine dikkatle bakın. Onları öğrenin. İblis zaman içerisinde her şeyi tersine çevirmeyi başarıyor. Allah'ın temel kanunlarının teşhirler çekiyor insanları. Ve insanlar şeytandan geldiğini bilmeksizin bir süre sonra birçok konunun sahibi kesiliyorlar. İşte zamanımızda deniyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Kim söylüyor bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis söylüyor. Çünkü Allah Teala tam onun zıttını söylüyor. Yüz aynı Allah'ın söylediğiyle şeytanın söyledikleri arasındaki bir dengeye oturtursak bakıyoruz ki tam ve kesin olarak şuna emin olmak mümkün. Allah Teala ne söylemişse şeytanın tersini söylemiş. Halk arasında dolaşan laflara birer birer bakın. Hepsi iblisin birer tuzağı. İşte bunlardan bir tanesi o söylediğimiz şey. İblis insanla Allah arasına kimse giremez deyince neyi sağlıyor? İnsanların mürşide ulaşmalarını engellemeyi sağlıyor. Başarabilirse ne başarmış? 14 yıl sonra bu televizyonları parçalayan bütün din alimleri aynı şeyi söylüyorlar. İnsanla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı deyince neyi kastediyorsunuz diyoruz. Diyorlar işte rahipleri kastediyoruz. İnsanların günahlarını çıkartıyor. Onları affediyor. Bitiriyor. Siz de bunu iddia etmiyor musunuz diyorlar bize. Allah'ın söylediklerinin ne kadar yanlış anlaşıldığını her vesileyle bir defa daha işitiyoruz sevgili. Bu adamlar müşriklere yedek ilahlar diyorlar. Yani kim müşrikse bir defa mutlaka Kur'an'a göre evliya müşriktir. Yani Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasıysa ne olur? Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki Yunus 62, 63, 64'te
Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun ve mümül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

onlar ahenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Yani takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı 80 bin kadronu oluşuyor. 80 bin kadronun büyük kısmı vazifeli olan imamlar, müezzinler. Ve mürşidin ne olduğunu soruyoruz. Onlara diyorlar işte biz mürşidiz. Siz evliya mısınız diye sorarsanız eğer diyorlar ki değiliz. Nasıl mürşit oluyorsunuz? Mürşit olmak için diyorlar evliya almaya gerekmiyor. Gerek yok. Evliya olmak gerekmez. Oysa ki Allah-u Teala mürşitlerin mutlaka evliya olduğunu söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuya yeterli ışığı tutmuş. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya mürşid bulunmaz. Mürşidin vasfını veriyor Allah Teala, evliya diyor. Evliya olacak mürşid. Başka özellikleri var mı? Elbette var. Bakınız ne diyor? Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Bu bir mürşit tarifi. Birinci özellik Allah'a teslim olmak. İkinci özellik Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin hepsinin sahibiymişler. Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte bakınız Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor ki, Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle kalbimizdeki görme hassasıyla görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim Allah'a çağıran, Allah'a ulaştıran yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Hepsi teslim olmuştu. Allah Teala teslim keyfiyetini açıkça Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da Allah'a veçlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için bir olay var. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Yani mürşit olmanın
birinci vasfı olan Allah'a teslim olmak, ikinci vasfı olan Allah'a çağırmak, hep onların sahip oldukları şeyler. Kımarımız mı? Bunların hepsine şiddetle karşı çıkıyor. Allah'a çağırmak mı diyorlar? Ne demek diyorlar bu? Bir insanın diyorlar ruhunu Azrail Aleyhisselam alır ve kişi ölür. Ve Azrail Aleyhisselam da ölmüş olan kişinin ruhunu Allah'a getirip teslim eder. Bunun dışında bir insan sağ iken onun ruhunun Allah'a ulaştırmasında bir şey yoktur. İşte yozlaşma dediğiniz şey böyle oluyor sevgili dinleyenler. Allah-u Teala'ya ne kadar hamdetsek şükretsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var. 14 asırdan beri bir kelimesi bile değişmeyen bir mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki o geldiği yerinde sapasağlam duruyor. Ve oradaki Allah'ın emirlerine rağmen bu yozlaşma, bu yoldan çıkma, bu cehenneme doğru yol alma, Kur'an-ı Kerim'in varlığına rağmen. Düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bu sözleri söyleyenler, bu inci tanelerini yumurtlayanlar, aslında büyük kısmı bir Kur'an-ı Kerim'in de meal vericisi. Ne azim ticaridir ki Allah'ın söyledikleriyle bunların söyledikleri birbirine tamamen ters düşüyor. Bir tarafta Allah-u Teala var, bir de bugün çağımızda öğretilen din ilmi. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın, ne söylemişse bunlar da tam onun tersini iddia ediyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunlarda öyle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek diye bir şey yok diyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Mürşide ulaşacaksınız. Bunlar da diyorlar ki mürşide ulaşmak diye bir şey yok. Mürşide tabi olmak diye bir şey yoktur. Mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Bir insan mürşide tabi olmak söz konusu değildir. Allah-u Teala ise farz kılıyor bildiğimiz gibi. Allah-u Teala diyor, ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız diyor. 11 defa üzerimize farz kılıyorum diyor. Bunlar da diyorlar ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ancak ölümden sonra ulaşır. Yani kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i araştırın. Allah'ın söylediği her şeyin zıttını bu insanlar zaman içindeki yazdıkları kitaplarla başka insanlara kabul ettirmişler. Ve böylece korkunç bir olayla karşı karşıya kalmışız. Allah'ın dininin muhtevası Allah'ın söylediklerine değil, söylediklerine ters falsolarla doldurulmuş. Her şey çığırından çıkmış. Her şey mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın doğrularını söylemekle vazifeliyiz. Adamlar diyorlar ki insanla Allah arasına kimse giremez. Biz de onları soruyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler gönderdiğini söylüyor. Nebiler gönderdiğini söylüyor yani. Resuller gönderdiğini söylüyor. Ve biz diyor Resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye, onlara tabi olmasın diye gönderiyoruz. Habibim sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir diyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Ve Allah-u Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki biz emrimizle insanları Allah'a hidayet etsinler diye, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye
emrimizi onlara tebliğ ederek bunu yapsınlar diye imamlar kılarız diyor. Allah Teala diyor biz kılarız diyor. Onlar da yoktur diyorlar. Yani her şey bütün boyutlarda Allah'ın yolundan ayrılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah neyi söylemişse artık insanlar tersini iddia eder olmuşlar. Allah Teala zikir meclisini koyuyor. Diyor ki Allah'ın ismiyle zikredin. Zikri böylece farz kılmış. Sonra çok zikri, günün yarısından daha fazla olan zikri farz kılmış. En sonra da daimi zikri farz kılmış ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıklarını görüyoruz. Ve zamanımızın ilerlemesi diyor ki zikir öyle sizin söylediğiniz gibi Allah'ın ismini tekrar etmek falan değildir. Zikir hatırlamak anlamına gelir. Ara sıra Allah-u Teala'yı hatırlayacaksınız. Bizim gibi yapın. Allah'ı ara sıra hatırlayın. Yani kavram adına Allah-u Teala kelime yapısı olarak kelime yapısıyla son derece net olarak verdiği Allah-u Teala'nın verdiği her şeyi zıvanadan çıkarmışlar. Bu zıvanadan çıkmış olan adamlar. Her şey zaman içerisinde hedefini şaşırmış. Yani şeytanın elinde onun bir silahı olmuş çıkmış. Böylesine korkunç bir uğraşı, zülmani bir uğraşı ve sonunda onların zaferi. Artık İslam Allah Teala'nın verdiği temel emirler itibariyle mevcut değil. Yani bugünkü insanların ortaya koyduğu din ilmi adını verdikleri şey artık din falan değil. İnsanların yorumlamalarıyla insanları Allah'ın cennetine değil, şeytanın zulmani alemine ve bundan sonra da cehenneme ulaştırmak için kurulan bir din haline almış. Bütün doğrular tersine çevrilmiş. Ve en kötüsü din alimleri eliyle yanlışlar insanları cehenneme götürecek olan yanlışlar, doğrular diye insanları götürülüyor. Bir kısım din alimleri bunu yaparken bir art niyetin sahibi değiller. Gerçekten öğrendikleri o. Öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin açıklamasını yapıyorlar sadece. Allah'ın söylediklerinin tamamen tersi her açıdan bunlar tarafından ortaya konmuş. Allah-u Teala neyi söylemişse onlara tersini söylemiş. İşte Allah-u Teala ne diyor? Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Yani Allah Teala diyor ki insanlarla aramıza biz vasıta koyarız. Biz koyarız diyor. Biz emrederiz. Bizim emrimiz de olur. Emrimizi tebliğ ederek insanların ruhlarını bize ulaştırırlar diyor. Ve şeytan da diyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Ondan sonra mürşitlere ne olacak? Tabi olunacak. Nasıl? El öpme suretiyle bir tabiiyet meselesi söz konusu. Onun da hemen muhtevasını şeytan getirmiş. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kimi kastediyorsunuz diyoruz papazları. Sebep diyorlar ki o papazlar günah çıkartıyorlar. İnsanlara diyorlar ki senin günahlarını affettim. İnsanların günahlarını affettiklerini zannediyorlar.
Harika, gerçekten de böyle olay. Papazlar günah çıkartıyorlar, günahların affedildiğini söylüyorlar. Böyle bir husus bizim dışımızda nasıl düşünüyorlarsa öyle yapsınlar, tamam. Ama ruhban sınıfı yoktur diye onlar gibi kabul ettikleri mürşitleri kastediyorlarsa burada olay bütünüyle dinin nasıl bir çıkmaza girdiğinin açıklamasını kapsar. Mürşitler hiç kimsenin günahını affetmek yetkisinde değillerdir. Günahları Allah affeder. Affetmek yetkisinin yegane sahibi Allah'tır. Kulların işlediği günahların. İnsanlar ne yapar? Kendilerine karşı işlenmiş olan suçların affının sahibi olabilirler sadece. Öyleyse mürşitlere tabi olunduğu zaman o insanların günahlarını mürşitler mi affediyor? Bunu demeye getiriyorlar. Sanki nasıl onlara, rahiplere tövbe ediliyormuş, rahiplere tövbe edildiği zaman günah, yani günah çıkartılıyormuş. Günah çıkartıldığı zaman nasıl rahipler o insanların günahlarını affediyorlarsa mürşitler de aynı şekildeymiş. Allah Teala diyor ki biz diyor affederiz. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tövbe eden bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi mümin olur. Kim tövbe eder de mümin olursa o böylece diyor nefsi ıslah eden amellere başlar diyor Allah Teala. Ve diyor biz onun bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, yani nasıl bir aldatılmayla karşı karşıyasınız? Allah Teala diyor ki biz affederiz diyor, biz sevaba çeviririz diyor. Onlar da mürşitleri insanlara günah çıkartan rahipler gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki mürşitler o günahları biz sizin bütün günahlarınızı affettik gibi, biz sizin bütün günahlarınızı sevaba çevirdik gibi bir hüviyete sokmak istiyorlar. Oysa ki her mürşit der ki kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, o mürşide ulaşıp önde de çıkıp tövbe etmişse Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın doğruları var. Şeytanın da yanlışları. Allah'ın her doğrusunun karşısına iblis bir yalanı getirmiş ve insanlara bunu asırlar boyunca adım adım yürüyerek kabul ettirmiş. Artık her taraftan bunu duyuyorsunuz. Hangisini duyuyorsunuz? İnsanla Allah arasına kimse giremez. Hangisini duyuyorsunuz? İşte bu sizin mürşitleriniz var ya, onlar yedek ilahtır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, mürşitler,

çalışırlarsa, gerçek bir müşri oluşurlarsa, İblis'in o kişi üzerindeki bütün sultası mutlaka sona erecektir. İblis de sadece bundan korkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sultasının, insanlar üzerindeki sultasının sona ermesinden. Bunun için her şeyi yapar. Bütün gücüyle o istikamette çalışır. Doğruları unutturabilmek konusundaki gayretleri bu esasa dayalıdır. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa o artık iblisten kurtulmanın yolunu bulmuş olan birisidir. Neden? Zikir yapacaktır. Başka ibadetlerini de yapacaktır tabii. Başkalarından çok daha fazla olarak. Ve onların neticesinde de her geçen gün nefsindeki afetler biraz daha, biraz daha, biraz daha azalacaktır. Manası, şeytan afetlere tesir edebildiğine göre, şeytanın tesir edebilme sahası %100'den giderek küçüle küçüle küçüle %50'nin altına düşecektir. Sonunda da sıfırlanacaktır. İblis de buna tahammül edemez yani. Onun için bir sürü yanlışı insanların eliyle insanların kandırılmasında kullanacaktır. Ve bunu son derece rahat bir biçimde gerçekleştiriyor. Ne yapar? Alim geçinen insanları şeytan elinde oyuncak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'in aslının var olmasına o kadar çok seviniyoruz ki, o olmasaydı söylediklerimizin hepsi havada kalacaktı. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var. Kimin yalan, kimin doğru söylediğini en açık şekilde ortaya koyan son peygambere indirilmiş olan son şeriat kitabı. Ama bu yalanları söyleyenler de diyorlar ki ne yazar yani Kur'an-ı Kerim'se? Biz insanlara söyleyeceğimizi söyleriz. Hadi sen aksini söyle de onları Allah'ın tarafına al bakalım alabilirsen. Bu insanların profesör titüllerinden, doçent titüllerine bakan bizim tertemiz insanımız, bu Allah'ın söylediklerine taban tabana ters iddiaların sahiplerine inanıyorlar. Söylüyorum ki hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın her açıdan onların şeytanı temsil ettiklerini görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın ister safhalar itibariyle durumuna bakın. 5 safhaya yürüyor insan saadetini. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. safha. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmiş olmak, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a ulaştırmadan ahsen kılarak muhsin standartları içinde 4. safha ve 5. safhada kişinin en zor teslim olan nefsini de Allah'a teslim etmesi var. Bunların hepsi yok edilmiş. Ne ruhun Allah'a ulaşması kalmış. Bir defa insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması filan öyle bir şey söz konusu değil. Herkesin ruhu ölümden sonra ulaşır diyorlar. Vücudun Allah'a teslim olması diye bir şeyin hiçbir şekilde farkında bile değiller. Nefsin Allah'a teslimine girince kafadan Allah böyle bir şey onların kitaplarında yazmıyor. Ve siz Allah'a teslim oldunuz mu diye sorduğumuzda biz diyorlar bugüne bugün İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz arkadaş diyorlar. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz. Hacca da gittik çok şükür. Bir de ara sıra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da dedik mi? Tamamdır diyorlar. Biz Allah'a teslim olmuşuz ve doğru postada cennete gireriz. İşte

0: Allah Teala fizik vücudun Allah'a nasıl teslim olacağını şartlarını söylüyor. Daha birinci şartta bu insanlar yoklar. Birinci şart ne? O kişinin zahit olması. Yani o kişinin günün yarısından daha fazla her gün zikir yapmak mecburiyeti. Ancak böyle insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olabilirler. Ve daha sonra daimi zikre ulaşanlar sadece nefslerini Allah'a teslim edebilirler bütün seçtim. Şimdi bırakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler daimi zikre ulaşmayı. Bu insanlar zikir yapmıyorlar. Daimi zikre ulaşmayı bırakın, zikir yapmıyorlar. Bu insanlar zikri farzların arasından koparıp almışlar. Bugün size 32 farzdan bahsedilir. Bugün size 54 farzdan bahsedilir. Ama ne 54 farzın içinde, ne 32 farzın içinde zikir mevcut değildir. Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki Veskül ismi Rabbike ve tebessel ileyhi tebkira Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Allah'ın ismiyle zikret. Peki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrar. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek çok zikir? Zikir çok olacak. Günün yarısından çoğu olmalı ki zikrin çokluğu kesinleşsin. Yani bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yapıyorsa ancak o kişi çok zikir yapan biridir. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Feskülallâhe kıyamen kuğuzen ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikri arıyorsunuz. Elinizde mikroskop zikir arıyorsunuz. Zikir yok. Farzların arasından zikri kaldırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tekamülünün temeli zikirdir. Zikir olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tabi tasfiye etmeniz de hiçbir şekilde mümkün olmaz. Nefsin tezkiyesi demek, nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasının yok olması, yerine ruhun hasletlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi halidir. Tasfiye ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ve yerine ruhunuzun hasletlerinin bütün olarak nefsinizin kalbini tamamen işgal etmesidir. Öyleyse bunun insanlar tarafından artık bütünüyle unutulmuş olduğunu görüyorsunuz. Zikir mi diyorlar? Hayır, sizin söylediğiniz gibi diyorlar. Değil diyorlar. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Biz ara sıra Allah'ı hatırlarız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Zikir yaparız, Kur'an-ı Kerim okuruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i kendi dizaynları içinde yoruma tabi tutuyorlar. Aslında gerçekten Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okumayı da, namaz kılmayı da, Allah'ı zikretmeyi de üçünü mukayese ediyor Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu oku onlara, sahabeye oku ve anlat. Tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin zamanın, namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu ibadetlerin en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir diye bir olay var. Bu zikir müessesesi insanın kurtuluşa ulaştıracak olan asıl unsurdur. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefsi emarenin tamamlaması, böylece ruhun birinci kata ulaşması yok. Nefsi levvame ve ruhun ikinci kata ulaşması yok. Nefsi mülkime ve ruhun üçüncü kata ulaşması yok. Nefsi mutmainne, radiye, mardiye, teskiye, ruhun dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması söz konusu değil. Zikir yoksa bunların hiçbirisi yok. Oysa ki nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin vermiş tezkiye olacak diye. Ruhumuz Allah'a misak vermiş, ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Ve fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak diye. Eğer zikir yoksa bu yeminlerin hiçbirisinin yerine gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir işlem var. Allah Teala'nın izniyle insanların Kur'an'dan nasiplerini alması. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dinleyenler ve izleyenler bir tabir var. Ulul Elbab. Elbab kelimesi lüb kelimesinin çoğulu çiftliğe yazılır. Ulul de sahipleri demek. Ulul Elbab lüblerin sahipleri manasına giriyor. Lübün ne olduğu ise onlar tarafından şekle bağlanmış. Lüb akıl manasına gelen bir kelime olduğu için Ulul Elbab akılların sahipleri oluyor. Ve bize diyorlar ki biz Ulul Elbab denen Kur'an-ı Kerim'de nerede Ulul Elbab geçiyorsa o biziz diyorlar. Her söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e der. Niçin diyoruz siz Ulul Elbab'sınız? Çünkü diyorlar biz Kur'an-ı Kerim okuruz, yani zikrederiz. Allah-u Teala diyor ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de Allah'ı zikredin. Yani 24 saat siz Kur'an-ı Kerim okuyabilir misiniz? Okuyamayız ama diyorlar 24 saat okumaya gerek yok ki ara sıra okursun. Böylece Ulul Elbab olursun. Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler Ulul Elbab'ın tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Li Ulul Elbab yeşkurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarımız var ya, onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Bütün Kur'an'daki kavramların sahibi olduğunu iddia edenler de diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okuruz, sık sık okuruz. Bazen ayakta okuruz, bazen otururken okuruz, bazen de yatarak okuruz. Öyleyse biz Ulul Elbab'ız. Bir kere akıllı olmadığımızı kimse iddia edemez diyorlar. Elhak adamlar profesör olmuşlar. Hiç kimse akılsız olduklarını iddia edemez gerçekten. Ama işte oradan sonrasında Allah-u Teala'nın ilmiyle onların ilmi ayrılıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte zamanımızda din ilmiyle meşgul olan insanlar artık ilimsizliği ilim zannediyorlar. Ve Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu bir dünyada sadece onların söylediklerine inanan insanları cehenneme ulaştırmakla, kendilerini de cehenneme hazırlamakla meşguller. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi söylemişse bu insanları dinleyin ve görün ki bunlar hepsinin tamamen tersini iddia etmektedirler. Her açıdan Allah'ın dostu çizgisi altında birçokları farkına bile varmadan Allah'ın düşmanı fonksiyonunu eda ediyorlar. Ve kime hangi açıdan din öğretmişlerse öğrettiklerinin hepsi adım adım onlarla beraber cehenneme gitmeye mahkum. Başka hiçbir alternatifleri yok. Her şeyin sahibi zannediyorlar kendileri. Söylediğimiz gibi biz diyorlar ulu'l-elbabız. Oysa ki daimi zikrin sahibi falan değiller. Zaten hiç zikir yapmıyorlar. Bırakınız ara sıra zikretmeyi ki ulu'l-elbab olmak daimi zikir yapmak demektir. Bırakınız daimi zikri, hiç zikir yapmıyor adamlar. Ve daimi zikrin sahibi olan ulu'l-elbab yerine de kendilerini rahat rahat yerleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bir sonuç koymuşsa ortaya, onun tam tersini onlarda bulabilirsiniz. Öyleyse bir tarafta şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırda Allah'ın bütün söylediklerini insanlara unutturmuş, yetmez. Onların terslerini kabul ettirmiş insanlara. İnsanlar öyle bir hale gelmişler ki Allah neyi söylemişse onun tersinin doğru olduğunu zannediyorlar. Belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Gerçekten nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığınız takdirde tamamdır. Vaktiyle bir gazete bizim önümüzde birçok şeyler yazmıştı da biz de tutuklanmıştık. Sonra beraat ettik. Ve beraattan sonra artık herkes bizi tanıyordu. Gittiğimiz yerlerde bize aynen şöyle diyorlardı. O gazete senden bu şekilde bahsediyorsa sen muhakkak Allah'ın dostusun. Ne diyoruz? Şeytan ne söylüyorsa tersini yaparsınız. Şeytan böylece size Allah'a ulaştırıcı bir rehberlik yapar. İşte bir takım gazeteler de şeytanın yaptığını yaparlar. İnsanlar bu gazete falan cekli diyorsa o tamamdır, Allah'ın dostudur muhabbet. Bunlar birer hüküm sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile en güzeli yaşamak var mı? 14 asırda sahabe yaşadı. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki 14 asır evvel nasıl yazılmışsa aynı şekilde duruyor. Bu sebeple elimizde kainattaki en sağlam ispat vasıtası var. Ve bu Kur'an-ı Kerim bizim zamanımızdaki bu din adamlarının söyledikleriyle her safhada ve her sahada ters düşüyor. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp hep bu emani kitapların kendilerine öğrettiği, Kur'an'a söylediğimiz gibi her açıdan ters düşen şeyleri insanlara öğretmekle meşguller. Öyleyse daha çok konular var. Her bir konu şeytanın bir öğretisi ve Kur'an-ı Kerim onların söylediğinin tamamen, her açıdan tamamen tersini söylüyor. Öyleyse eskiler demişler ki hocanın dediğini yap da yaptığını yapma. Ama zamanımız artık öyle değil. Hoca ne söylüyorsa onun tersini yap gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Her şeyi zamanadan çıkarmışlar. İnsanları cehenneme ulaştırmak için bütün yolları hazırlamışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her safhada insanların cehenneme götürüldüğünü, bölük bölük cehenneme götürüldüğünü görüyoruz sadece. Ve bunlara mani olmak bizim vazifemiz. 3-4 sene sonra söylediklerinin hepsinin aksini biz şimdiye kadar yüzlerce ispat ettik ama bu yüzlerce defa ispat büyük insan kitlelerine henüz ulaşmadı. Onlar henüz bizi anlamak konusunda bir gayretin sahibi değiller. Ama kitaplar yazıldı, kasetler verildi yüzlerce. Yani hangi tarihte onların yazıldıkları belli. Bu önümüzdeki yıllarda her şey adım adım kullanacak. Öyleyse hepimizin Allah'ın nuru yolunda, Allah'ın doğrularını takip ederek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Amin. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce Angarya gibi gelen namaz kılmak,
1: oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. ve mührü zülmani kapının üzerinde tutar. Zülmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse Neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye İnsanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
3: İnşallah efendim.
4: Tamam. O zaman başlayalım inşallah. Allah razı olsun.
3: İnşallah.

0: siz ulaşmadınız mı Berhan?
1: Efendim, ses ulaştı. Ben şu anda inşallah 5 sinyal yaptım. Müsaadeniz anasını da getirdim efendim.
0: Tamam. Hazırlığın inşallah. Allah razı olsun.
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. İnşallah bir güzel günde daha sizlerle birlikteyiz. Ve az sonra bir yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersiyle daha muhterem efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali Mihir sizlerle birlikte olacaklar. Bu arada ben sizlere hatırlatmamızı ulaştırmak istiyorum. Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, biliyorsunuz dünyada ilk olarak tasavvuf üniversitesi Amerika'da kuruldu. Bu konuyla ilgili bilgi almak isteyenler veya tasavvuf üniversitesinde öğrenim yapmak için kayıt olmak isteyenler internetten www.universityofallah.org yani O-V-G adresine girebilirler. Ve şimdi inşallah müsaadenizle muhterem efendimize demek istiyorum. Muhterem efendimiz, önceliklerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Hepimiz için inşallah çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde de zatenizi, muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz inşallah muhterem efendim.
0: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Maliki yevmi din iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâta l-mustakîm. El-âmte aleyhim gâirul mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmakla görevliyiz. Bir defa daha bu güzelliği birlikte yaşamak için Allah-u Teala bize yeni bir imkan, yeni bir gün, yeni bir nafaka veriyor. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimize başlıyoruz. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3 yani Âl-i İmrân Suresi. Âl-i İmrân Suresi 173. ayet-i kerimeyle inşallah sözlerimize başlıyoruz. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala buyuruyor. Ellezine gâle lehmün nâsü innen nâse kat ceme'u lekum. Fahşevhüm fezâdehüm imana ve gâlu hasbünallâhü ve ni'mel vakîn. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede ahsen olanlardan bahsetmişti. Şimdi de diyor ki o kişiler ki, o ahsen olan kişiler ki, insanlar onlara andolsun ki insanlar, sizin düşmanınız olan insanlar hiç şüphesiz ki, muhakkak ki size, sizin için yani size saldırmak, size hücum etmek için toplanmışlar. Aman onlardan korkun dediler. O ahsen kişilere diğerleri düşmanların kendileri için, kendileri harp etmek için, kendilerini öldürmek için toplandığını anlatmışlar. Allah Teala diyor ki o zaman bu söz onların ancak imanını arttırdı. Ve dediler ki Hasbinallahu ve nimel vekil. Allah bize kafidir. Kefildir, kafidir. Ve Allah ne güzel vekildir. Koruyucudur, yardımcıdır. Onların düşmanlarının çok olması Allah'ın dostlarını korkutmuyor. Onlar biliyorlar ki savaş iki tane sonuç doğurur. Şehit olmak, gazi olmak. İkisi de Allah katında en kıymetli hususlar. Öyleyse bundan sadece sahabe mutluluk duyar. Ama daha evvelki ayetlerde gördük ki münafıklar hiç mutluluk duymuyor. Onlar Allah için olmadıkları için Allah yolunda yapılan savaş onların ölümüne noktalanacaksa bu onlar için çok kötü, korkulacak bir durum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bu insanlar için tabiatıyla mutluluk var. Ahsen olanlar için. Ahsen olanlar zaten cennet saatinin en üst boyutlarını elde etmişler. Ama bunlara bir de şehit olmak şerefi eklenecek. Allah yolundaki en üst noktaya ulaşacaklar. Öyleyse bunlar için sadece büyük bir şeref. Allah razı olsun. Allah Teala'ya duydukları güven, Allah'a karşı duydukları saygı, sevgi, onları Allah yolunda en üstün yapan bütün faktörler, onların şehit olmasını, sadece Allah'ın bir güzelliğini yaşamak olarak değerlendirmelerine sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Ayet 174. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fen kalebu bi nimetin minallahi ve fadlin lem yemseshum su'un ve tebe bu rıdvanallahi vallahu zü fadlin azim. Ve böylece kendilerine bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazl ile geri döndüler. Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah fazlın azim sahibidir. Büyük fazlın sahibidir.

Burada Allah Teala bu güzelliği anlatıyor. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve faz ile geri döndüler. Fevzül Azim, Hazzül Azim ve Ecrül Azim. Üç tane azim nimeti Allah-u Teala'nın. Nimetlerin en büyüğü. Ücret açısından, mükafat açısından ve haz, mutluluk açısından üç tane husus. Üçünü de ihtiva ediyor konu. Ve sahabe Hazzül Azim'inde, Fevzül Azim'inde, Ecrül Azim'inde sahibiydi. İşte Allah-u Teala bunların hepsini sahibi olduğu fazlın azimden veriyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanlar, yani sahabe, ahsen olan sahabe, ki o devrede, bu ayetin indiği devrede sahabenin bir kısmı ahsen olmak şerefine ulaşmıştı. Daimi zikrin sahibiydi. Nefsindeki bütün afetleri yok etmişlerdi. Ve irşat makamının sahibiydiler. Gerçekten Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesine, 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını açıklarlar ve Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğü iyilikle önleyin. Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Bu iyiliğe kötülük, kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazreti Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Ve sahabeye bakıyoruz, Allah'a çağırıyorlardı. Sahabeye bakıyoruz, Allah'a teslim olmuşlardı. Sahabeye bakıyoruz, iyiliğe, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Hepsi irşat olma standartlarının hepsine sahip olmuşlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat etme yetkisi Allah-u Teala tarafından verilir. Bütün sahabeye verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa onların hepsi hidayete ererler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu güzelliklerini hep insanların yaşaması söz konusu. Herkese kapıları açmış olabildiğine, Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz ki sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde. Sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Sahabe Hazreti'nin sahibiydi. Sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Böylece Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir insanlar grubu. Zamanımızda da, bütün zamanlara da, kıyamete kadar geçecek olan bütün devrelerde en güzel örneği teşkil etmişler. Ayet 175 Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ zâlikümüş şeytânü yuhav rifü evliyâehu felâ tehâfifun ve hâfûni in kuntum mü'minîn. Allah Teala diyor ki size o haberi getiren, yani işte düşmanlar sizin için toplandı.
onlardan korku diyenler, onlar ancak şeytanlardır diyor Allah Teala. Kendi dostlarını ölümle korkuturlar. Nitekim gördük ki bundan evvelki ayetlerde sahabe korkmuyor. Sahabe böyle bir cevap aldıkları zaman ancak imanları artıyor, Allah'a güvenleri artıyor. Biz Allah'a güveniyoruz diyorlar. O bizim vekilimizdir. O bizim sevgilimizdir. Biz ona güven duyarız. Öyleyse Allah'ın buradaki sözlerini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana güveniyorsanız, eğer bana inanıyorsanız güvenin. Güveniyorsanız bilin ki en kıymetli sizsiniz. Ve burada Ali İmran suresinde Allah Teala ne diyordu? (gülüyor) 139. ayetinde Allah Teala diyor ki gevşemeyin. Müminseniz siz galip geleceksiniz. 160. ayet-i kerimede eğer Allah'a tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Allah'a güvenirseniz sizi yenecek yoktur. İşte bu güven duygusu, insandaki güven duygusu, Allah'a güven duygusu son derece önemli bir olay. Allah'ın bütün nimetleri bu güven duygusuna sahip olan insanlara ulaşır. Bütün peygamberler Allah'a en çok güvenenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki sen bu ayı ikiye bölebilir misin? O zaman biz sana tabi olalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı hayır ben bölemem. Ama Rabbime dua ederim. Eğer o gün görürse o mutlaka böler. Söz veriyor musunuz bana? Allah Teala eğer ayı ikiye bölürse bana tabi olacağınıza söz veriyoruz diyor Mekke kafirleri. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz talebini kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ama bu bir sihirdir demişler, tabi olmamışlar. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a güvenini işaret etmek istiyoruz. Öylesine Allah'a güveniyordu ki Allah o neyi isterse mutlaka gerçekleştireceğinden emindi. Hazreti İsa denizin en çok dalgalandığı noktada Allah'a güveniyor. Allah'tan müsaadeyi alıyor ve denize dalgalarını bitir, sufle tüküne dönüş diyor. Ve Allah Teala denizi sakin hale getiriyor. Arkasında ne var? Allah'a olan güveni. Hazreti Musa Allah'ın denizin kıyısına vardığında bir mucize vücuda getireceğinden emin. Ve Allah Teala denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırıyor, yol açıyor Hazreti Musa'ya ve onun arkadaşlarına ve karşıya geçtikleri zaman arkalarından takip etmekte olan Firavun'un ordusu üzerine Allah denizi kapatıyor ve suda boğuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'a güven duymanıza bağlı. Ona ne kadar güvenirseniz o kadar kesin sonuç alırsınız. Yunus ne diyor? O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o dost tutar diyor. Yani Yunus Allah'a öylesine güveniyor ki ne söylerse Allah'ın yapacağından emin. İşte burada Allah-u Teala'nın sözü Allah'a duyulan güvenle birlikte sonuç geliyor. Eğer gerçek müminler iseniz
korkmayın diyor onlardan. Neden? Çünkü siz gerçek müminlerseniz ve bana tevekkül ediyorsunuz demektir bunun manası. Bana güveniyorsunuz, öyleyse ben onları mutlaka yenerim diyor Allah Teala. Siz değil diyor, ben yenerim diyor. Bütün dünya sizinle beraber olsa diyor, bütün dünya düşmanlarınızla beraber olsa ben sizinleysem ben yenerim diyor. Bütün dünya bir tarafta olsa, ben bir tarafta olsam ben yenerim. Öyleyse Allah Teala her zaman galip. Her şeyi yaratan olduğuna göre, ol dediği her şey anında vücuda geldiğine göre aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim.

şeylere onlar olur diye baktıkları için ve kesin bir imanın sahibi olarak baktıkları için Allah onları vücuda getirir. Öyleyse kim müminse Allah Teala'nın sözlerini unutmayalım. Eğer mümin iseniz, iman ediyorsanız, mümin iseniz diyor kalbinize, ben imanı yazdıysam o zaman bana tevekkül edin diyor. Eğer tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor. Allah Teala diyor, bana tevekkül ediyorsanız sizi yenecek yoktur diyor. Allah Teala diyor ki yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Ne zaman bu güvenin sahibi olmuşsa sahabe kendilerinden 3 kat 5 kat düşmanı 3 kat 5 kat fazla olan düşmanı gelmişlerdir. Allah'ın yardımı gelmiştir. 5000 kanatlı, 5000 işaretli melekle Allah'ın yardımı. Allah yenmeyi istediği takdirde mutlaka yener. Ama istemesi için savaşa girecek olanların o tevekkülün, o imanın sahibi olması lazım. Allah'a güven duyması lazım. Biz müminiz. Öyleyse bu savaştan şartlar ne olursa olsun galip çıkacak olan mutlaka biziz demeleri lazım. Bunu dedikleri zaman mutlaka savaşı kazanırlar. Allah razı olsun.

Ayet 178. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sene ben nellezine keferu enne ma nümli lehum hayrun li enfusihim innema nümli lehum liyezdadu isma ve lehum azabın mühin. Sakın diyor Allah Teala o kafirler onlara verdiğimiz mühleti kendileri için bir hayır, bizim tarafımızdan onlara gelen bir iyilik sanmasınlar diyor. Onlara bu mühleti vermemiz sırf günahlarını arttırmaları içindir. Onlar için alçaltıcı azap, azabın mühim var buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın hayat verdiği, mühlet verdiği kafirler, işte görüyorsunuz ki Allah Teala bize hayat verdi, ömür verdi. Öyleyse biz o ömrü yaşarız diye, Allah kendilerine ömür verdi diye sakın o kafirler, Allah'a ulaşmayı bilemeyen, bu seyretle mürşide ulaşmayan, kalbinde de bu sebeple küfür yazılı olanlar sakın buna güvenmesinler diyor Allah Teala. Biz onlara o ömrü mümin olmayanlara sadece günahlarını arttırsınlar diye veririz diyor. Dikkat edin, Allah Teala onların günahlarını arttırmalarını istediği için değil. Onlar küfür yolunda devamlı derecat kaybedecekleri için, günahları otomatik olarak artacağı için Allah Teala böyle söylüyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar için alçaltıcı bir azap var diye Allah Teala ayetini tamamlıyor. Ben ise Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın bir kısmını öldürmesi söz konusu oluyor insanların. Aslında Allah Teala için onun ölümle noktaladığı, hayatını noktaladığı kafirler o güne kadar ne kadar günah işlemişlerse onunla kurtulmuşlardır. Cehennemin üstteki katlarına gideceklerdir. Ama hayat verdiyse o kişiler hayatları boyunca günahlarını devamlı arttıracak olanlardır. Öyleyse bu artan dizayn içerisinde onlar sadece hüsranda olacaklardır. Öyleyse hayatları ne kadar uzun sürerse işleyecekleri günahlar o zaman parçasında kapsayacağı için daha büyük olacaktır. Daha alt kat azabı daha çok cehennemlere gireceklerdir. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 179. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kânallâhu li yezeral müminine ala ma entum aleyhi hatta yemi zel habise minet tayyib ve ma kânallâhu yetli akun alel gaybi ve lakin Allah'a yectebi min rusulihi men yeşâ ve aminu billahi ve rusulihi ve in tu'minu ve tetteku fe lekum ecrün azim. Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gaybtan haberdar edecek de değildir. Fakat Allah Resullerinden dilediği kişiyi seçer. Yani gayba ona, o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne

bildirmesi söz konusu Allah-u Teala'nın. O halde ona ve Resullerine, Allah'a ve Allah'ın Resullerine iman edin diyor Allah-u Teala. Ve eğer iman eder ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için ecrün azim var diyor Allah-u Teala. Buradaki ecrün azimi gördüğünüz zaman büyük bir ücret, büyük bir mükafat, karşılık söz konusu. Allah Teala 7 tip takva koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Aminu takvasının sahibi olursunuz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız mümin takvasının sahibi olursunuz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız vuslat takvasının sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, Allah'a vasıl etmiş ve evliya olmuş olursunuz. Allah'a vasıl olma işleminiz tamamlanmıştır. Ruhunuzun hidayeti tamamlanmıştır. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Muhsinler takvasının sahibi olursunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edersiniz.

Ah, sen takvanın sahibi olursunuz. Sonra irşada ulaşırsınız. Azim takvanın sahibi olursunuz. Sonra Allah'a köle olursunuz. Allah iradenizi de kaldırır. O zaman bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse bunlardan son üçü, üçü de azim mükafatın birbirinden farklı azim mükafatların sahibi olduğunuz bir dizaynı gösterir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, senler. Allah-u Teala burada ben tümünü ve tettekû feyleküm cühezîm sizin için icazim vardır diyor. Eğer imanın amin oluşun bu boyutuna ulaşabilirseniz. Allah-u Teala her takva boyutunda amin oluşunda bir boyutunu koymuş. Amin olun, amin olduğunuz zaman takva sahibisiniz diyor. Sonra mürşidinize ulaşın, yeniden amin olun böylece. Yine takva sahibisiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Gene amin oldunuz. Yeni bir takvanın sahibi oldunuz. Vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Yeniden takva sahibi oldunuz. Yeniden amin oldunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Yeniden amin oldunuz. Yeniden takva sahibi oldunuz. İrşada ulaştınız, yeniden amin oldunuz, yeniden takva sahibi oldunuz. Allah'a köle oldunuz, yeniden amin oldunuz, yeniden takva sahibi oldunuz. Takvaları Allah-u Teala art arda sıralamış. Ve takva müessesesi, lügat manası Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak olmasına rağmen son derece önemli bir hüviyet kazanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında takvaları mutlaka yerlerine oturtmak durumundasınız. Daha üçüncü basamakta amin olma takvasının sahibi olursunuz. Ama mümin olduğunuz yerdeki mümin takvası, müminler takvası, aminler takvasından epey uzakta 14. basamaktadır. Daha üçüncü basamakta olan kişi zaten 7. basamakta demektir. Çünkü birkaç dakika içinde Allah-u Teala onu mükafatlarıyla 7. basamağa hemen ulaştırıyor. Kişi amilüler takvasının sahibi oluyor. Mürşidine ulaştığı zaman, tövbe edip, diz çöküp tövbe ettiği zaman, 10 tane ihsanı almış birisi olarak, müminler takvasının sahibi oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah'a ruhunu vasıl ettiği için, vuslata erdiği için bu vuslat takvası oluyor. Bu noktaya dikkatle bakalım. Burada ne var? Ruhun Allah'a ulaşması var, vasıl olması var. Allah'ın zatında yok olması var. Fenafillah, Allah'ın zatında ifna olması var. Burada ne var? Kişinin velayet sahibi olması var. Burada ne var? Kişinin nefsini tezkiye etmesi var. Burada ne var? Kişinin fizik vücudunu Allah'a kul etmekte yarıyı aşması var. İşte bunların arasından ruhun teslimi söz konusu olduğu için ruh da Allah-u Teala'ya vasıl olarak Allah'a teslim olduğu için bu vuslat takvası adını alıyor. Allah'a vasıl olma, vuslata nail olma,
takvası. Basamak 22. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Belki burada başka bir isim de kullanılabilir. Çünkü Allah'ın zatı burada ruhumuza meab oluyor, sığınak oluyor. Belki buna evvab takvası diyebiliriz, meab takvası diyebiliriz. Yirmi beşinci basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Bu teslimin dizayna baktığımız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu anda biz muhsinlerden oluyoruz. Onun için buraya muhsinler takvası diyoruz. Muhsin oluş takvası. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuş ve kendisinin işini gerçekleştirmiştir. Sonra 27. basamakta nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Ne oluyor? İhlas sahibi oluyoruz. Ve nefsimiz ahsen oluyor. İşte takva ayetlerinde bu ahsen olma müessesesi geçtiği için ona ahsen takva diyoruz. Basamaklardan 27. basamaktayız. 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmaktır. İrşada ulaştığımız zaman Allah-u Teala'nın bize verdiği mükafatların adına azim dediğini görüyoruz. Ve azim mükafat işte oradadır. Onun için buraya azim takva diyoruz. Daha sonra ise Allah-u Teala'nın taleplerimizi kabul etmesi ve bizim talebimiz üzerine irademizi bağlaması ve ref etmesiyle iradesi de Allah'a bağlanan bir kişi olarak bir hakkın takvanın ulaşabilecek olan en üst seviye takvanın sahibi oluyoruz. Böyle bir takva takvaların en üst boyutunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neyi anlatıyor bu takvalar dizisi bize? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağını anlatıyor. Tam 7 ayrı seviye takva koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine. O konudaki ayetleri hepsini gözden geçirdiğimiz zaman 7 ayrı safha görüyoruz. Başlangıçta kullandığımız isimler seviyeyi göstermesi bakımından çok uygun isimlerdi. Ama bir kardeşimiz bize sordu, bu isimler Kur'an-ı Kerim'de de bu adla mı geçiyor diye. O zaman şimdi ki hayır. 28 basamaktaki seviyeleri en güzel ifade etmelerine rağmen takvaların isimleri bütün seviyelerde onlar da yedi bir kısımda tam olarak oturuyor yerine. Yani isim olarak da Allah'ın takva ayetlerinde kullandığı kelimeyi kullanıyordu. Ama kardeşimizin bu sözü bizim için bir
işaret oldu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki isimleri kullanarak takvaları yerlerine yerleştirelim dedik ve bu noktaya ulaştık. Bu söylediğimiz isimlerin hepsi takvalarda tam bu takvaları anlatan işaretler taşıyor. Öyleyse o kardeşimiz bilsin ki bu takvaların hepsi tam bulundukları seviyeyi gösterir. Amin olma takvası üçüncü den gidinceye kadar olan basamakları işaret eder. Mümin takvası 14. basamağı. Üstad takvası 21. basamağı. Muslimler takvası 25. basamağı. Ahsen takva 27. basamağı. Azim takva 28. basamağın 4. mertebesine ve bir hakkın takva 27. basamağın 6. mertebesini ifade eder. Takva ayetlerinde Allah Teala bu isimleri kullandığı için biz de tam Kur'an'a uygun bir statüde bu isimleri kullanıyoruz. Allah razı olsun. Yüz sekseninci ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve la yahse ben nellezine yephalune bima Atahumullahu min fadlihi huve hayrun lehum bel huve şerrun lehum. Se yutta ve kune yutav ve kune ma bahi lu dihi yevmel kıyameti vallahu ve lillahi mirasus semavati vel ardi vallahu bima ta'melune habir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeyi

0: Allah yolunda infak etmeyenler, cimrilik edenler sanmasınlar ki bu kendileri için hayırdır. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Şimdi Allah-u Teala bize fazlından hep bir şeyler veriyor. Allah'ın verdiği bu şeylerden mutlaka zekat olarak 1/40'ını, bir olarak 1/40'ını daha infak etmemiz lazım. Başkalarına vermemiz lazım. Allah-u Teala biliyorsunuz ki zekatı farz kılmış. Gene Allah-u Teala biliyorsunuz ki birri de farz kılmış. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala birrin farz olduğunu söylüyor. Ama din alimlerimiz bunu unutmuşlar. Farzların arasına bunu almamışlar. Farzların arasında bu husus mevcut değil. Oysa ki Allah Teala orada birrin hastalara, yolculara, çalışamayacak durumda olan miskinlere 3, yetimlere 4, dinlenenlere, esirlere ve kölelere, akrabalara verilmesini emrediyor. 7 tane grup saymış. Zekatın nisabına baktığımız zaman bunun Hanefi mezhebinde 1/40 olduğunu görüyoruz. Şafii mezhebinde 1/10 olduğunu görüyoruz. İmam-ı Şafii Hazretlerine diyorlar ki imtihana gelmişler onu. Söyle bakalım diyorlar bize. Zekatın nisabı kaçtır? İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Allah'a göre mi diyor yoksa diyor bana göre mi? Onlara diyorlar ki Allah'a göre diyorlar. Onu söyle bakalım bize. %10'dur diyor. Tamam diyorlar bildin. Ama bu sefer merak etmişler adamlar. Peki demişler sana göre ne? O da demiş ki ben zaten kendim zekatım her şeyimle. İşte Allah'ın aslında insanlardan istediği şey her şeyinde zekat olmak. Biliyorsunuz ki her şeyde zekat olabilen bir Hazreti Ebubekir çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para topladığı zaman herkes getirdi. Cömertçe kendine ait olan şeylerin birçoğunu, tek çoğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsine teşekkür etti. O sırada Hazreti Ebubekir geldi. Elinde evinden anahtarıyla anahtarı teslim etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve dedi ki bu andan itibaren bana ait olan ne varsa hiçbirisi benim değildir. İşte evimin anahtarı. Her şeyim senindir yani Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, burada da Allah yolunda infak etmek müessesesi zekat fitir olarak iki ayrı hüviyette mütalaa edilmelidir. Bizim din adamlarımızın Allah'ın hükümlerini unutması önemli değil. Önemli olan bizlerin Allah'ın koyduğu bu kaideleri tatbik etmemizdir. Sahabenin tatbik ettiği gibi. Öyleyse Allah Teala ne diyor Bakara Suresi'nin 177. ayet-i kerimesinde? Öyle diyor. parayı kazanacaksınız. Bir sene bekleyeceksiniz. Elinizde kalırsa onun zekatını vereceksiniz. Yoksa vermeyeceksiniz. Böyle bir şeyi ben Kur'an-ı Kerim'de emretmedim diyor. İnsanlar bunları kaide olarak ortaya çıkarlar diyor. Onların bileceği şey. Ama Allah'ın koyduğu kaide parayı zamanında ihtiyaç sahibine teslim etmektir. İşte Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesi bu açıdan önem taşır. Allah'ın saydığı 7 grup insan bu parayı sizden anında isterler. O anda ihtiyaçları vardır. Yetimlerin o anda ihtiyacı olduğu zaman vereceksiniz. Yolda kalmış olan yolcu evine geri döndüğü zaman o paraya ihtiyacı olmayacak. O anda vereceksiniz. Hasta olan kişinin hasta olduğu zaman tedaviye ihtiyacı var. O anda vereceksiniz. Öyleyse iki ayrı dizaynı, iki ayrı statüde düşünmek mümkündür. Zekat için bir sene beklemek usul haline getirilmişse de biz diyoruz ki burada da bir sene beklemenin gereği yoktur. Evvela şunu diyoruz, hiç unutmayacaksınız. İki tane kırkta bir kazandığınız paranın iki tane kırkta birini eğer size helal değil diye düşünürseniz, bu parayı biz kazandık ama bu bize helal değil, bu bizim paramız değil diye düşünebilirseniz, bu büyüklüğe ulaşabilirseniz o zaman o paralar sizin elinizi yakar. Mutlaka onları vermek gereğini duyarsınız. İçinizden devamlı olarak paranızın %5'ini derhal elinizden çıkarıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak ihtiyacını duyarsınız. Hamd ediyoruz ki zamanımızda bu ihtiyacı duyan birçok kardeşimiz var. Öyleyse Allah'ın Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesindeki hükmü geçerli oluyor. O zaman ne olur? Birinizi de zekatınızı da parayı kazandığınız an vermiş olursunuz. Üzerinizde bir borçla hiçbir zaman ölmüş olmanız mümkün değil. Zekatınız için bir seneyi beklerken öldünüz. Ne oldu? Zekatınızı veremediniz. Ama ben bu ayki bütün paralarımı toplayayım da ondan sonra vereyim dediniz. Neden her kazandığınız paranın 40'ta birinin size ait olmadığını düşünmüyorsunuz? Aslında bir aylık bir süre uzun bir süre değil. Bunu da usul haline getirmeniz uygun olur. Ama biz diyoruz ki zekatın da verilmesinde bir yıl bekleyip bir yılın sonunda neyimiz var neyimiz yok onlarınkini verelim diye düşünmek, Allah'a karşı borcumuzu ödemekte gerekli dikkati ve hassasiyeti göstermememiz, burada ihmalimizin ve teseyyübümüzün olduğunu ifade eder diye düşünüyorum. Hiçbir kardeşimizin zekat borcuyla ölmesi doğru bir hareket olmaz diye düşünüyorum. Öyleyse zekatımızı anında birbirimizle birlikte vermek mecburiyetindeyiz. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre zekat sadece 1/40 değildir. Hanefi mezhebi içinde 1/40 değildir. 2 tane 1/40'dır. Ve ihtiyaç sahiplerine bunu anında vermekle mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynın içindesiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bunu gerçekleştireceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala eğer insanlar Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeyi Allah yolunda infak etmezlerse, cimrilik ederlerse bu kendileri için hayır değildir, şerdir diyor. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse hayrı ve şerri birbirinden ayıracaksınız. Ve bu minvalizle hareket edeceksiniz. parayı kazandığınız zaman bileceksiniz ki onun iki tane %2,5 yani %5'i size helal değildir. O parayı mutlaka elinizden çıkaracaksınız. İhtiyaç sahiplerine teslim edeceksiniz. Allah yolunda harcayacaksınız. Güzellerin en güzeli o parayı Allah yolunda harcamaktır. Öyleyse böyle yaptığınız zaman asıl güzelliğe ulaşırsınız. Ayet 181. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Dekat semiallahu kavlellezine galu innallâhe fakirun ve nahnu avniyâü senek tübü ma galu ve katle hümül enbiyâe bi gayri hakkın ve nekûlü zûku azâbel harîk. Muhakkak ki diyor Allah Teala şüphesiz ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü andolsun ki Allah işitti. Allah'ın işitmediği bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Biz onların dedikleri şeyleri ve haksız yere peygamberlerini öldürmelerini yazacağız diyor Allah Teala. Ve yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Kiramen katibin melekleri onların hayat filmlerine kim bunu söylemişse arkadaşlarıyla beraber hayat filmlerine o sahneyi kiramen katibin melekleri filme alarak elbette yazmış oldular. Allah-u Teala böylece vaadini yerine getirdi. Kainatın sahibi olan Allah'a Allah fakirdir. Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerle zengin olduklarınızı neden bazı zavallılar böyle yazmışlar, yazabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dersimiz, konumuz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtenâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezînâ enâmte aleyhim. Gâilel mağdûbi aleyhim ve lel-âlimîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere. Gene Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi Allah'tan bize gelen, bizden sizlere ulaşan bir sevgidir. İlahi bir sevgi. Biz Rabbimizin azatsız kölesiyiz. Hayatımızı bu yolda tamamlamak üzere görev aldık. Ömrümüzün sonuna kadar devam edecek bir görev. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi sevgili kardeşlerim. Biz talepte bulunmadık. Biz neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde onun tarafından, Allah-u Teala tarafından seçildik. Ama günler geçtikçe bunun sebepleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer biz din konusunda mürekkep yalamış birisi olsaydık, eski tabir öyledir. Osmanlı devrinde Darülfünun'u bitirenler, yani üst seviye fen okullarını bitirenler, üniversiteleri bitirenler, mürekkep yalamışlar olarak halk arasında anlatılırdı. Sevgili kardeşlerim, işte biz bir din tahsili görmedik. Hiçbir zaman da dini bildiğimizi iddia etmedik. Biz bir hiçtik. Din adına onun D'sini bile bilmeyen bir hiç. Ama şimdi Allah Teala bize dini öğretti. Dinimiz diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Tek bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim, babamız İbrahim olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de. Babamız İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'le alakalı dinler diyenler bu konuda bir büyük yanlışın içindedirler. Burada farklılığı kabul etmek söz konusudur. Ayrı ayrı dinler vardır. Ama hepsi İbrahim'den birine bize bir şeyler almıştır gibi bir anlam çıkıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı dinler yok. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu din üç özellik gösterir. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Üç özellik. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Hazreti İbrahim diyor ki Allah tektir. Kim sizin karşınıza çıkar da hayır Allah ikidir, üçtür vesaire diyorsa, birçok tanrı vardır diyorsa, eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi, onların hepsi fasafisodur. Sadece bir tek Allah vardır. Bütün kainatı yaratan Allah. O Allah ki şöyle söylüyor: eğer birçok ilah olsaydı onlar gökte mutlaka kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ve huzur duyun. Allah'ın yolunda olduğunuz için. Allah'a sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bütün dünyanın tek bir dinin sahibi olduğunu Allah bize öğretti. Ve onun emrettiği üzere Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 dinde de tam olarak mevcut olduğunu gördük. Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, 4 oldu. Nefsi Allah'a teslim, 5. Muhlis olmak, 6. İradeyi Allah'a teslim, 7. 7 Safa da Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat'ta bu 7 Safa'nın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların kesin olarak yaşadıkları ifade ediliyor. Yeter mi? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar için yettiğini kabul edelim. Ya Hazreti İsa ve ona tabi olanlar? Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği kitabın adı İncil. Ve yedi safanın yedisi de orada mevcut. Yedi safanın yedisi de Hz. İsa ve ona tabi olanlara farz kılınmış. O zamanki bütün insanlara, o zaman yaşayan bütün insanlara farz kılınmış. Sonra Hz. İsa ve ona tabi olanlar hepsi bu farzı yaşamışlar. Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince bunu yüzlerce defa anlattık. Kur'an-ı Kerim de yedi safa dört teslimden oluşuyor. Yedi safanın yedisi de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Ve Allah'a ruhlarını da, eşlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmakla mükellefsiniz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse Hz. İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tevhid adını taşıyor. Bu birincisi Allah'ın tekliği vahdet. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olup şirkten, küfürden, dalaletten bütün negatif faktörlerden kurtulmak. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir hususun tahakkuku bütün insanlar için çok mutluluk vereceği bir olay. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safanın yedisini de yaşamak. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz bir defa daha söyleyelim. Biz onun ayağının tozu olamayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Hazreti Adem aynı dinin sahibiydi. Yedi safa, dört teslimden oluşan, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle noktalanan bir kainatın tek dininin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzel şeyler sizlerle olsun. Allah Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Yedi safa ve dört teslimi. Öyleyse bunu tespit ettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslim farz kılındığına göre Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşadığına göre dinler var mı sevgili kardeşlerim? Üç tane kitap var. Üç tane peygambere indirilmiş şeriat kitabı. Ve üçü de yedi safa ve dört tane teslim içeriyor. Birbirlerinden bu ana faktör itibariyle hiçbir farklılıkları mevcut değil. Üçünde de durum aynı sevgili kardeşlerim. Aynı statü, aynı standartlarda verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi yerli yerine oturtmalısınız. Hepiniz için Allah'ın indinde bir güzellikler silsilesi duruma hakim olmalı. Biliniz ki Allah Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliğidir. Teslim. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslim ruhunuzun teslimidir. Bu teslim fizik vücudunuzun teslimidir. Bu teslim nefsinizin teslimidir. Bu teslim iradenizin Allah'a teslimidir. 28 basamakta bu konu tamamlanır. 28 basamakta 4 tane teslimi tamamlamış olursunuz. Ve o zaman siz de sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim,

Allah ile olan ilişkilerimiz bu teslim esasına dayanır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. En son irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hepsi de Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Din dediğiniz zaman teslim söz konusu olduğunu, din dediğiniz zaman bunun temelinin teslimler olduğunu yakinen bileceksiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. İşte bu ulaşmadan sonra dik yokuşu tırmanacaksınız. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesinden evvel ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Bu zikrinizi 5-6 kat arttırmakla gerçekleşebilir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 33 bin zikirde olabilirsiniz. En çok 41 bin zikirde olabilirsiniz. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim için günün en az 18 saatini zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu başlangıçtaki ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve üçüncü cennetin, üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olduğunuz noktanın 6 kat ötesi görünen bir yer. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu hiç unutmayacaksınız. Siz neye azmederseniz Allah Teala sizi oraya ulaştırır. Başlangıçta şeytan size orasının ulaşılamaz bir yer olduğunu, çok güç olduğunu söyleyecektir ve sizi ondan caydırabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama ona aldırmamayı başarırsanız ve Allah'ın yolunda hedeflere doğru yürürseniz, o zaman çok farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Allah'ın yardımını alacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzlerce Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insan yaşıyor. Öyleyse siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'ın verdiği çok özel bir hediyedir. Layık olmak için nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Ulaşmak istediğiniz mutluluğun boyutuna bağımlı. İsterseniz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Hayır, siz ulaştırmazsınız. Allah'a ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer derseniz ki ben üçüncü kat cennetin Allah'a hamd ederim, şükrederim ki sahibi oldum. Allah Teala bana bu müjdeyi verdiğine göre ben eğer devam ettirebilirsem bu 33 bin zikrimi veya 41 bin zikrimi, ikisinin arasındaki bir zikir seviyemi devam ettirebilirsem buradan düşmem. Öyleyse hangi şartların içinde olursam olayım, ben bir defa asgari bunu devam ettirmeliyim. İşte böyle bir niyetle yola çıkan kişi bunu devam ettirebilirse mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur.

sevdirmiştir. Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona ibadetleri sevdirmiştir. Ve onu hedefe yöneltmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin elinde böyle bir imkan var. Bedava. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından Allah Teala'nın mutlaka sizi ruhen kendi zatına ulaştırması. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hadi koşun. Ne diyor Allah Teala? Hadi koşun diyor. Arzı dünya kadar olan cennetlere koşun diyor. 7 kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaştırılır onun ruhu. Ve o kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Bir kere bu kişi cehennemden kurtulmuştur. 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Öbür taraftan dünya mutluluğunda yarısı onundur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim bu sonuçla karşı karşıyasınız. Ve o zaman endişe etmek niye? Gelecekten ümitsizlik niye? Allah Teala garanti etmiş bunu. Üstelik kişi hangi dinden olursa olsun, başka başka dinlerden olduğunu söyleyenlere sesleniyoruz şimdi. Sizin kitabınızda da ey Hristiyanlar, ey Museviler, sizin kitaplarınızda da, sizlerin kitabında da aynı şeyler söz konusu. Ruhu Allah'a teslim etmek, 3. kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını 3 dinde de insana temin eder. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz hemen dileyin. Her dileğinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. İşte Tevrat'ta da bu mevcut. İncil'de de mevcut. Hristiyanlardan veya Yahudilerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbinden bir dileği geçirir de Allah-u Teala'ya bunu ulaştırırsa, o kişi bilsin ki bu iş tamamdır. Ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi Allah'ın katında evliya olmak, ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Evliyalığı çok ötede bir hüküm olarak görenler için olay açıklık ve kesinlik kazanıyor. Dünya üzerindeki inanç birimlerine baktığımız zaman bugün yapılan yüzlerce kuruluşun yaptığı araştırmaların sonunda 72 ayrı inanç biçimi tespit edilmiş durumda. Yani ayrı ayrı fırkalar. Bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu

aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Peki bunların hepsi cennete mi girecek? Ya da bunların arasından cennete kaç tane fırka girebilecek? Bir fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırkayı Naciye. Ey Allah'ın Resulü onların özelliği ne? Onlar da sizler ve benim gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sizler ve benim gibi takva sahibi olanlardır. Sizler ve benim gibi gizli şirkten kurtulmuş olanlardır. Hanif olanlardır. Bu müesseselerin her birisi aynı şeyi söylüyor. Asırlarca önce Hazreti İbrahim zamanında Allah Teala meleklerini gönderiyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim melekleri görünce korkuyor. Onlara bir kızarmış dana getiriyor. Yesinler diye ama melekler yemiyor. Hazreti İbrahim korkuyor onlardan. Onlar da diyorlar ki korkma. Biz bu kavme azap etmek için geldik. Ve onların yaptığı incelemeler gösteriyor ki Hazreti İbrahim'in devrinde bile Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edebilmiş. Sadece bir tek aile tespit edebilmişler. Sadece bir tek aile tespit edebildik diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mukaddes kitapları dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 72 fırkanın içerisinde öyle bir fırka olacak ki o fırka kurtulacak, 72 fırkanın hepsi gidecek cehenneme. İşte 73. fırka diğer 72 fırkanın içinde yaşayan Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Öyleyse kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sevgili kardeşlerim, o kurtuluşa ulaşandır. Hangi fırkanın içinde bulunursa bulunsun, hangi grubun içinde bulunursa bulunsun, hangi inanç grubunun veya inançsızların içinde yaşarsa yaşasın, ama o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemişse, mutlaka kurtuluşa erecektir. Öyleyse dinlere baktığımız zaman dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını bize en güzel ispat eden ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini de aynı din, şeriatı da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik olmamış peygamberler, ulul azm peygamberler boyunca. Bu beş peygambere ulul azm peygamberler deniyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, beş ulul azm peygamberden Hazreti İbrahim, Hanif dininin
sahibi. Ve babamız İbrahim diyoruz adına. Neden? Çünkü bir oğlundan Hazreti İsa, affedersiniz, Hazreti Musa geliyor İshak'tan. Bir oğlundan Hazreti İsmail'den, ondan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dünyaya. Onun için onların babası, gerçek anlamda babaları, bu sebeple Tevrat'ta da babanız İbrahim diye geçiyor, İncil'de de babanız İbrahim diye de geçiyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in din açısından hepimizin babasıdır. Ve görüyoruz ki tek bir şeriat söz konusu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde fokus edelim düşüncelerimizi. Mercek altında tutalım konuyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine bakalım. Bu konuda en açık bilgi Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Habibim Hanif olarak veçini, şu fizik vücudunu dine ikame et. Din için ayakta tut. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar gidecek olan din sadece bu dindir. Ne kadar geriye gidersen git, insanlar var oldukça bu din hep vardı diyor Allah Teala. Ne kadar ileriye gidersen git, kıyamete kadar bu din var olmakta devam edecektir. İşte şimdi 3. asr-ı saadet yaşanacak. 1. asr-ı saadet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. İkincisi Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşandı. Üçüncüsü de bu devrede Mehdi Aleyhisselam'ın devresinde yaşanacak. Bütün dünya bir bolluk ve bereket patlamasıyla huzur ve mutluluğa ulaşacak. Savaşlar bitecek, harpler bitecek, sulh ve sükun bütün dünyayı kucaklayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Böyle bir dizaynda bütün insanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bolluk bereket ki erzak devamlı birikecek, hepsi yenemeyecek. Öylesine bir bolluk bereket ki dünyada bütün savaşlar sona erecek. İnsanlar sadece mutluluğu yaşayacaklar. Kavga bitecek, düşmanlık bitecek. Bütün insanlar kardeş olacaklar. İşte yeni bir çağ, yeni bir dizayn. Bu çağ Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Öyleyse hepinize o veriyor bu müjdeyi. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yakın gelecekte mutlaka başlayacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Kuvvetli görünen bütün statülerin bir bir yerle bir olduğunu göreceksiniz. İnsanları aldatma uğruna kurulan bütün yanlışlıklar düzeltilecektir. Gelecek günlerde sevgili kardeşlerim, üç dinin mensupları mutlaka birleşecektir. Dünyaya İlluminati değil, inananlar ve Allah'tan emir alanlar hakim olacaktır. Bir başka ifadeyle Allah hakim olacaktır. İşte o zaman dünyada bütün adaletsizliklerin yok olduğu bir devre yaşanacaktır.
yaşayanların tadı damağında kalacak olan bir güzellikler kumkuması. Bir muhteşem dizayn. Her yerde bir büyük bereket. İnsanların birbirini düşman olarak değil, birbirini bağrına basan en büyük Allah dostları olarak birbirini kucaklayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Herkes öğrenecek ki insanlık bunun için var edilmiştir. Muhtelif dinlerin sahipleri aslında dinleri arasında bir farklılık olmadığını kendi kitaplarından öğreneceklerdir. İşte hamdolsun ki bu reçete bugün elimizdedir. Üç kitaptaki yedi safhanın bütün ayetlerini tespit ettik hamdolsun. Üç kitaptaki yedi safha ve dört teslim hem farzlar olarak tespit edildi, hem de üç kitabın peygamberlerinin ve onlara tabi olanlarının hepsi tarafından yaşandığı tespit edildi. Şimdi neden bizi Birleşmiş Milletler'de konuşturmak istemediklerini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Eğer konuşabilseydik, belki o noktadan sonra dünya sulhü için ilk adım atılmış olacaktı. Ama bu birçok insanın şu dünyaya nefsleri istikametinde hakim olmaya çalışanların hiç sevmedikleri bir sonuç. O zaman kuvvetin değil, dostluğun ve sevginin hakim olduğu yeni bir nizam kurulacaktır, dünya nizamı. Birbirini yenmek için beslenen orduların savaşları için ayrılan milyarlarca, milyarlarca doların dünya sulhu kurulduğunda sadece insanların refahı için harcandığını göreceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde çok şey değişecek. Işık hızı aşılacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün doğruları insanlara söylenmesine rağmen örtülen nükleer fiziğin hakikatleri birer birer dünyayı aydınlatacak. İşte ışık hızının altındaki hızlarda maddenin bir pozitif ağırlığının sahip olduğunu, ışık hızında bu ağırlığın sıfır noktasına indiğinde, bu inişten sonra da eğer ışık hızının üstüne çıkılırsa, maddenin negatif bir kütleye sahip olduğu görülecektir. Bu şimdilik ilmi kontrolleri altında tutanların karşı çıktıkları Allah'ın bir nimetidir insanlığa. Başka gezegenlerde, birçok gezegende ışık hızı aşılmıştır ve o bize göre sonsuz uzak sayılan gezegenlerden buralara sonsuz hızla hareket eden hava gemileriyle birçok yabancı dünyadan insan gelmiştir. Tekrar bir kısmı ülkelerinde de
dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, fizik olarak bu üç hal ispat edilmiş durumdadır. Kütlenin sıfırın üstünde oluşu, ışık hızında sıfır kütle oluşumu ve kütlenin negatife dönüşmesi noktasında ışık hızının mutlaka aşılacağı gerçeği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar size geleceğe ait müjdeler olarak söylenmesi bize emredilen hususlar. Gelecek çok güzel günleri sinesinde taşıyacak. Mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın, Allah için yaşamanın mükafatı bu önümüzdeki son harflerden sonra bütün dünya üzerinde yaşanacaktır. Mutluluk bütün boyutlarıyla dünya üzerinde yer alacaktır. Birbirine düşman olan ülkeler değil, birbirini kıskanan, birbirinden nefret eden insanlar değil, birbirini seven, birbirine sadece yardım eden insanlar dünyaya hakim olacaktır. O zaman kıskançlığın, hasetin, düşmanlığın yok ettiği bütün insanlık meziyetleri dünyayı kavrayacaktır. Ve bu dünyayı kuşatan eleğimsama, şu yedi renkli güzellik bütün dünyayı kaplayacaktır. Bu konuda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Alın, kitapları okuyun. Son devrede ne kadar güzel şeyler olacağını birer birer öğrenin. Çünkü yakın gelecekte bunları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözün kısası odur ki, Allah Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve başka bir din hiç olmamıştır. Ve ayrı ayrı dinlerden olduklarını zannederek birbiriyle yüzlerce yıldır, binlerce yıldır savaş eden insanların bu savaşları çok yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra sona erecektir. İnsanlar tahkik edecekler, kendi kitaplarında da Allah'ın bütün hakikatlerinin yer aldığını göreceklerdir. Yedi safa, dört teslim, üç kitapta da farzdır ve bütün dinlerin mensupları bunu gördükleri zaman aslında birer kardeş olduklarını, birbirlerine düşman olmamaları lazım geldiğini idrak edeceklerdir. O zaman dünyayı bugün idare etmekte olan şer kuvvetler, kuvvetlerini kaybedeceklerdir. Sadece Allah'ın güzelliklerinin yaşanabileceği yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o dünyada yer alacak olan sizlere sesleniyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed Ezzübillahirrahmanirrahim. Sırat-ı lezzine ve nam tanihim gâlimu Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha Allah ile birlikte olmak üzere, bir defa daha şeytanın ülkesinde değil, Allah'ın ülkesinde yaşamak üzere. Öyleyse sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şunu bileceğiz ki, ne zaman Allah'tan bahsediyorsanız, Allah'ı anlatıyorsanız insanlara, o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Ruhunuzun bir güzelliğini yaşıyorsunuz. Bir kenarını ruhunuzun hasletlerinin ve bir kenarını Allah'ın, üçüncü kenarında Allah'tan bahsetmek sebebiyle kazandığınız derecatın, hayrın oluşturduğu bir üçgende, bir mutluluk üçgeninde yaşıyorsunuz. İşte şimdi biz bir mutluluk üçgenindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Konumuz Allah'a davet. Davet kelimesi ve dua kelimesi aynı kökten geliyor. Duaya icabet etmek, davete icabet etmek. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, eğer kullarım seni benden sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Bundan sonra diyor ki Allah Teala Arapça metinde, ucibu davete da'i iza de'ani. Her yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Bana dua ettikleri zaman, bana dua ettikleri takdirde dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler, mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kafirlerin duasına, davetine icabet edilmez. Öyleyse Allah Teala ne demek istiyor Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde? Bize dua edildiği zaman diyor, dua edildiği takdirde o zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ondan sonra da diyor ki, ama davete icabetimiz için bir şart lazım diyor. Onlar da bizim davetimize icabet etmeli. Mümin olmalı ve böylece irşada doğru yola çıkmalı ve irşada ulaşmalı. Öyleyse Allah'ın bir daveti var. Davet irşad olmaya kadar uzanıyor. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselamü. Allah teslim yurduna çağırır. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakîm. Kimi dilerse yani hangi istikameti dilerse kimi o teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Allah'ın daveti kendi zatına. Allah zatına davet ediyor. Davetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmaya, dilemeye daveti görürüz. Mürşide tabi olmaya daveti görürüz. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeye daveti görürüz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye daveti görürüz. Nefsimizi Allah'a teslim etmeye daveti görürüz. İrşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davetini görürüz. Ve irademizi de Allah'a teslim etmeye Allah'ın davetini görürüz. Hepsi için davetiye çıkarmış mı Allah Teala? Kesin. Allah Teala'nın 7 grup davetinin var olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İşte Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenüttekullâhe. Vebtegû ileyhil vesilete buyuruyor. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin buyuruyor.

Burada irşada ulaşmaya davet açıkça konmuş ortaya. İrşat makamına ulaşmak için davet bu. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Buyuruyor Allah-u Teala.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecrallâhi lâ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah Teala bir muhteva tayini yapmış. Bu tayinde bir olay görünüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah böyle bir dizaynda Allah Teala'nın açıklaması bir muhteva kazanıyor. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemenin bir muhteva taşıdığını Allah Teala burada açıkça ifade ediyor. Sonraki muhtevaya baktığımız zaman Allah'a yönelmenin Allah-u Teala tarafından emredildiği vakasıyla karşı karşıya oluyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiye azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Bir farz-ı bir

Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı iddia etmek. Rad suresi 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِغَاءَ وَجَّ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. İptiga etmek, sabırla iptiga etmek. Allah Teala burada açık bir şekilde sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dilemekten bahsediyor.

Allah Teala demin söylediğimiz Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde onlar da benim davetime ersinler, benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler, amen olsunlar ve irşada ulaşsınlar böylece buyuruyor. Öyleyse davet amen olmaktan başlıyor. Fel yestecibu li ve yu'minu bi. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve amen olsunlar diyor Allah Teala. Leallehum yerşudun ve böylece irşada ulaşsınlar. Böylece ameni olmaktan, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor her şey. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın daveti olarak kesin Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Amenu olmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala buna amen olmaya açık bir şekilde davet ediyor insanları. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Birinci merhale Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeye Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle insanları davet ediyor. Bu ayet iki tane davet icabet ifade ediyor. Birincisi bu, ikincisi de irşada ulaşmak. Öyleyse birinci davetle, birinci safhadaki davetle, altıncı safhadaki davet ikisi beraber Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde. Peki irşat makamına davet aynı zamanda mümin olmaya davet mi? Evet. Allah Teala biraz evvel söylediğimiz Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenettekullahi Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olun Vebtegû ve iptiga edin, isteyin, Allah'tan isteyin. Kimi? Kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin. Vettebu ileyhi vesilecin. Ona vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin. Öyleyse vesileye ulaşmak için vesilenin istenmesi de üzerimize farz. Davet ediyor Allah Teala vesileyi benden isteyeceksiniz diyor. Ve diyor ki Alallahi kasrü sebili sebilin tayini her mürşidin yaşadığı dergah bir sebilin başlangıcıdır. Oradan devrin imamının dergahına bir sebil vardır. Sebillerin tayini ise Allah'a aittir diyor. Vebtegu ileyhil vesilete dediği zaman Allah Teala ona Allah'a vesile ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin dediği zaman Allah Teala açık bir şekilde davet ediyor insanları. Ve
bütün davetlere icabetin farz, Allah'ın bütün davetlerine icabetin farz olduğunu Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Her davet Allah'ın daveti kelimesinin içinde var olmuş durumda. Muhtevanın içerisinde var. Neye davet? Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Gördük ki var. Neye davet? İrşat makamına ulaşmaya davet. Gördük ki var. Neye davet? Allah'a ulaşmaya davet. Var mı? Demin gördük. Yunus suresi 25. ayet-i kerime. Allah'u yedi darü selamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, bir başka ifadeyle teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Niçin kendi zatına diye ilaveyi yaptık? Allah'ın daveti kendi zatınadır diye. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Kimi oraya, o teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Sırat-ı mustakimin de Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Görüyor muyuz? Nisa 175 bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, bakınız bir Allah'a ulaşmak var. 21. basamağı ifade eder. Bir Allah'a sarılmak var. 22. basamağı ifade eder. Ve Nisa suresinin söz konusu olan ayet-i kerimesi 175. ayet-i kerimesi kim amenü olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilemek iki ayrı cephesini ifade ediyor. Bakalım Nisa 175 bu konuda ne söylüyor? İşte bakıyoruz Nisa 175.

فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ Kim Allah'a amen olmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, وَاَتَسَمُوا بِهِ ve ona sarılmayı dilerse, فَسَيُدْخِلُهُمْ fi rahmetin minhu Allah onu rahmetinin içine koyar. O zaman koyacaktır. Se kullanıyor Allah Teala gelecek zamanı ki onu rahmetinin içine koyacaktır ve fadlin rahmetinin ve fazlının içine koyacaktır. Ve yehtihim ileyhi sıratan müstakime onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Yehtihim onu erdirecektir, ulaştıracaktır. İletecektir. Nereye? Kendisine ulaşan sırat-ı müstakime. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Hidayet etmek, ulaşmak, ulaştırmak biliyorsunuz. Ve Allah-u Teala bu açıdan bir başka noktaya da ulaşıyor. Gene sırat-ı müstakimle insanları hidayete erdirdiğini söylüyor. Enam 87 ve 88. Onların atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim kim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayetin ne olduğuna bakalım. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet isim hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Fiil hidayet fiili hüda İnnel hüda hüdallah. Birinci hüda isim çünkü el hüda diye geçiyor. İkinci hüda fiil ve nereye ulaştıracağı da belli. Ulaştırır. Hüdallah Allah'a ulaştırır diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşma işlemidir. Allah'a ulaşmayı ifade eder. Allah'a ulaşmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu durumda bir başka ayete daha bakalım. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşan hidayet olduğunu söylüyor. Sırat-ı müstakimin hidayete erdirdiğini söylüyor. Ve görüyoruz ki eğer Enam 87-88'den yola çıkarsak Bakara 120 ve Âl-i İmran 73 ile sonuca ulaşıyoruz. Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te de tek ayette veriyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. O zaman Allah-u Teala son derece açık bir standartta Allah-u Yedu Darü Selam'ı buyuruyor. Yunus 25'te Allah selam yurduna, teslim yurduna yani kendi zatına davet eder diyor. Bu davetin Allah'ın kendi zatına olduğunu nereden biliyoruz? Çok açık bir şekilde biliyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki kimi oraya erdirmeyi dilerse, ulaştırmayı dilerse onu Allah sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, kesinleşmiş olduğuna göre bu. Allah kendi zatına davet ediyor. Ne gördük şu ana kadar? Allah, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. İlk davet. Allah
mürşide ulaşmaya davet ediyor. İkinci safhanın daveti. Allah kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Allah'ın üçüncü daveti. Sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu.

Onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler muhtevasında Allah'ın zatı söz konusu. İnsanlardan fizik vücutlarını Allah'a kul etme konusunda Allah Teala onlardan misak alıyor, ahd alıyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve en ibuduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah'ın bütün emirleri açık bir şekilde bir davet

Allah-u Teala fizik vücudumuzu Allah'a kul etmeye hepimizi davet etmiş. Ve bizden bu konuda söz almış. Söz aldığına göre bize bir emir vermesi lazım. Davet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi farz kıldık diyor Allah-u Teala. Ve bunu size vasiyet ettik diyor.

Böylece Allah ile olan ilişkilerde bir muhteva taşıyor konu. Allah'ın daveti var.

fizik vücudumuz konusunda Allah-u Teala'nın daveti açık olarak mevcut ki bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler. Bakara Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün teslimler bir davetin muhtevası içindedir. Ve Allah-u Teala'nın fizik vücudu Allah'a teslim etmemiz için bir daveti mevcut olması lazım.

Allah Teala vücudumuzu Allah'a kul etmeye bizi davet ediyor Bakara Suresinin 21. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki Ya eyyühen nâsü büdü rabbikümellezî halekâküm vellezîne min kablikum lealekum tettekûn. Ey insanlar diyor, sizi yaratan Rabbinize kul olun. Yani fizik vücudunuzu Allah'a böylece teslim edin. Bu bir Allah-u Teala'nın daveti. Allah bütün insanlara emir veriyor ki fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi muhtevası bir dördüncü safayı ifade eder. Ve fizik vücudumuz konusunda, fizik vücudumuzun kulluğu konusunda Allah-u Teala Nahl 36'da diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, vazifeli kalırız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O zaman fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a kul olmak,

Bunlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani fizik vücutlarını Allah'a kul ettiler, Allah'a teslim ettiler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti var. O hidayet Allah'a teslim olmak, yani kul olmak ve Allah Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde bunu açıkça söylüyor. Ey Ademoğulları, Allah'a kul olun diye davette bulunuyor. Sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kul olun. Şimdi bu davetin üzerine Allah Teala bizden ahd alıyor. Diyor ki Yasin 60 ve 61'de ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah-u Teala fizik vücutlarımızı sizi ve sizden evvelkileri yaratan Allah'a kul olun diye Allah'a kul olmaya davet ediyor. Dördüncü safhanın daveti. Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Bu davetin neticesinde de bizden misak aldığını, affedersiniz, ahd aldığını Allah Teala Yasin 60 ve 61'de söylüyor. Allah'a kul olacağımıza dair sizden diyor ben ahd aldım ezelde diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulacağınıza ve bana kul olacağınıza dair. Nitekim bütün sahabe şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Ve Allah'a kul olmuşlar. Zümer suresi 17. ayet-i kerime ve lezîne iştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâvîle Allahi. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Sonra da Allah'a ulaştıklarını, hidayet erdiklerini Allah Teala ifade ediyor Zümer 18'den. Öyleyse Allah Teala'nın dördüncü daveti fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye davet. O kadar mı? Hayır. Nefsimizi de Allah Teala Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emredilmediler. Nefslerini halis kılarak, nefslerine hiç afet bırakmayarak Allah'a kul olmakla ve buna hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Allah Teala bütün insanları nereye davet ediyor? Allah'a kul olmaya, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeye. Ve bu ayetle Beyne suresinin 5. ayet kelimesiyle nefslerini Allah'a kul etmeye, nefslerini Allah'a teslime davet ediyor Allah Teala. Peki daha sonra Allah Teala hangi konuda davette bulunuyor? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde onlar da benim davetime icabet etsinler. Ameni olsunlar. Ve böylece takva sahibi olsunlar diye davetinin takva sahibi olmayı
içerdiğini ifade ediyor.

0: diyor. Davetinin takva sahibi olmanın kesimi irşada ulaşmak. Benim, onlar da benim davetime icabet etsinler, amen olsunlar ve irşada, böylece irşada ulaşsınlar diye Allah-u Teala'nın daveti var. Benim davetime uysunlar da irşada ulaşsınlar davete. Bakara 186. ayet-i kerime. Ve bütün sahabenin irşada ulaştığını biliyoruz Hücurat 7 ile. Bütün sahabe bu davet üzerine irşada ulaşmışlar. Allah Teala Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerime ile bütün insanları bir hakkın takvaya ulaşmaya, yani iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ediyor. Bir hakkın takvaya ulaşmak. Ey insanlar diyor, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki bir hakkın takva bize çok açık bir ifade. Aynel yakin takvası. Ve Allah Teala'nın daveti bunu da içeriyor. Ve Allah Teala davetin hak olduğunu söylüyor. Ehu davetün hakkı. İnsanların Allah'ı davet etmesi haktır. Öyleyse evvelce söylediğimiz 7 tane davet muhtevasına baktığımız zaman İslam'ın 7 safhasına Allah-u Teala'nın davetini farz emirlerle gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama insanların da Allah'ı taleplerini yerine getirmeye davet etmesinin hak olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl Allah-u Teala bize davetle 7 safhayı da içeren bir dizaynla Allah Teala bize 7 safhalık davetlerde bulunmuş ve insanların da hakkı doğuyor. Eğer biz davete icabet edersek Allah da bizim davetimize icabet edecek. İşte Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesi bu açıdan çok önemli. Kullarım sana benden sual ederlerse de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama bir şartla diyor Allah Teala icabet ederiz ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah'a ulaşmayı dilesinler, amen olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. O zaman Allah Teala acaba niçin irşattan ötesine Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesini almamış? İnsanların davetini onunla hudutlamış. Amen'i olana kadar insanlar Allah'tan talepte bulunacaklar. Amen olmanın ötesinde insanların taleplerinin müsaadesini göremiyoruz burada. Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesi davete icabet müessesesine adım attığımız zaman Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Amene olmaktan irşada ulaşıncaya kadar davet hakkınız var. Allah'a dua etmek hakkınız var. Kendiniz için Allah'a dua ettiğinizde bu basamakların içinde olmak mecburiyetindesiniz. Evvelki basamakları dua ederseniz kabul etmem diyor. Sonraki basamaklarda dua etmek hakkınızı elinizden alıyorum diyor. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer irşada ulaştıysak duanın son safhasındayız. Daha ötede dua yok. Çünkü irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve artık biz Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyoruz. Allah bizden talepte bulunuyor. Öyleyse dua haktır. Allah'a dua haktır. İşte Rad Suresi 14. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Lehu davetül hakkı. Allah'a davet haktır. Allah'ın Allah'tan dua talebinde bulunmak haktır. Vellezine yet'une min dunihi. Onlar ki Allah'tan başkasına davet ederler. Bu lehu davetül hak. Hakka davet onun içindir. Anlamına da geliyor. Hakka davet Allah'a davettir anlamına da geliyor. Şimdi arkasından gelen sözlere bakalım. Vellezine yed'une min dunihi. Onlar ki Allah'tan başkasına çağırırlar. La yesticibune lehüm bir şeyin. Onlara hiçbir şeyle icabet edilmez. Yani putlar, çağırdıkları putlar onların davetine icabet etmez. Halbuki onlar amene olsalardı, Allah'a açmayı dileselerdi ve Allah'a dua etselerdi, Allah'ı dualarına icabete davet etselerdi, o zaman Allah onların davetine icabet edecekti. Diyor ki Allah Teala İlla kebasitte keffeyhi ilel ma'i liyebluga fahü ve mahü ve bibaligi. Bu gibilerin durumları suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen kimse gibidir diyor. Ve ma duaül kafirine illa fi dalal. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Dalalette olanların kafirler dalalette olanlardır. Onların duasına icabet edilmez diyor. Rad suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah için hak davet söz konusudur anlamına da geliyor. Lehu davetül hak. Hak davet onun içindir. Onadır. Eğer kişi amene olmazsa o kişi dalalettedir ve küfürdedir. Onların dualarına Allah-u Teala icabet etmiyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah-u Teala onun duasına Allah'a ulaşma talebine öyle bir söz vermiş ki kişi gerçek anlamda Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah garanti ediyor, mutlaka diyor ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse nereden biliyoruz? Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Femen kânû yercû lika Allâhe fe inne ecre Allâhi lâhat. Kim Allah'a mülâki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Garanti ediyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın davetinin hak olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala burada Allah'tan dua ederek Allah'tan istemek haktır manasında koymuş. Çünkü ayet-i kerimenin arkasında onlar putlardan bir şeyler isterler diyor puta tapanlar. Ama onların davetine hiçbir şeyle putlar karşılık veremez. Ve ma duayül kafirine. Kafirlerin dualarına icabet edilmez diyor Allah Teala. Ve illa fî dalal, onlar zaten dalalettedir diyor. Ve Allah Teala Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: Udu ila sebili rabbike bil hikmeti. Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı müstakime, ki sırat-ı müstakim bir sebildir, sebile, Rabbinin sebilini, Rabbine ulaştıran sebile, insanları hikmetle ve ahsen öğütlerle davet et diyor Allah Teala. Bir taraftan Allah Kur'an-ı Kerim'iyle davet ediyor. Bir taraftan da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insanları davet etmesini istiyor. Burada hikmetle davet söz konusu ve ahsen dava, ahsen davet söz konusu. Kim o? O peygamber. Ve hikmetin ötesinin de sahibi. Huzur namazının imamı. Öyleyse onun daveti ahsen davettir. Davetlerin, insanları arasındaki davetlerin en üstünü onun davetidir. Ahsen olan bir davetle ve hikmetle davet et diyor. Hem hikmetin ötesinin sahibi hem de ahsen olanın sahibi. Ve cadilhum billeti hiye ahsen. Onlarla ahsen bir şekilde, onların kalplerini kırmaksızın, onları doğruları ve güzellikleri göstererek diyor, mücadele yap. En güzel yolla, onların hoşnutluğunu kazanarak mücadele yap diyor. İnne rabbeke hüve alemu bimen dalle ansebili. Muhakkak ki Allah, Allah'ın yolundan sapmış olanları bilir. Allah'ın yolundan sapan, dalalete düşenleri en iyi bilen Allah'tır. Onun yolundan saparak dalalete düşenleri. Ve hüve alimu bil muhtedin. Ve Allah Teala hidayete erenleri de en iyi bilendir diyor. Öyleyse evvela Allah davet ediyor. Allah'ın daveti var. Nerelere daveti var? Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, Allah'a ulaşmaya, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye, nefsi Allah'a teslim etmeye, irşada ulaşmaya ve bir hakkın takvaya ulaşmaya, yani iradeyi de Allah'a teslim etmeye Allah davet ediyor. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki sen de davet et diyor. Hikmetin ötesiyle davet et. Ahsen davette bulun onlara diyor. Peki başka kimler davet edebilirler? Bu sırada olanların hepsi davet edebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmaya davet etmeliler. Çünkü kendileri kurtuluştalar, mutlaka ulaşacaklar. Çünkü kendileri bir şey yapmayacak, Allah yapacak. Allah onları kurtuluşa ulaştıracak. Ve diğer taraftan da Allah Teala'nın dizaynı Aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, başkalarını da Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edecekler. Mürşide ulaşmayı dileyenler, başkalarını da mürşide ulaşmaya davet edecekler. Allah'a mürşide ulaşanlar, başkalarını da mürşide ulaşmaya davet edecekler. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, başkalarının da ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet edecekler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, başkalarını da aynı hedefe davet edecekler. Nefslerini Allah'a teslim edenler, başkalarını da aynı hedefe davet edecekler. İrşada ulaşanlar, başkalarını da irşada ulaşmaya davet edecekler. İradelerini Allah'a teslim edip de Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onlar zaten bununla vazifeliler. Bütün insanları irşada davet etmekle vazifeliler. Bütün teslimlerini yapmaya insanları davetle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınıyorlar. İrşada memur ve mezun kılındım cümlesiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey en açık bir şekilde davetin hak olduğu, Allah'a davetin hak olduğu ve Allah'ın İslam'ın 7 safhasına da bütün insanları davet ettiğini, bütün bu safhalarda bulunan insanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesi gerektiğini anlıyoruz. Tabiatıyla davetin keyfiyeti, kişinin Allah katındaki dizaynı yükseldikçe değer ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, davet konulu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün güzelliklere ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenayn kılmasını dilerim. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın salavatı. Kim? Sırat-ı lezzine en'amte aleyhim gâlil mazlûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Müslim-i terbiyiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Ramazan sohbetinde beraberiz. Konumuz Allah'ın bizi mutlaka ulaştırmayı istediği şey, hedef, mutluluk. Mutluluk nedir? Nasıl tarif edilebilir? Mutluluk her şeyden evvel devamlı bir vesiledir. Kesintisizdir. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Zevk bir belli zaman parçası içinde yaşanan ve bittiği zaman zevkin bittiği noktada kapanan bir perde söz konusudur. Oysa ki mutluluk öyle bir vetiledir ki hiç kesilmez. Hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşarsınız. Yaşamak için aslında bütün insanlarda bütün şartlar vardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluğun standartlarına baktığımız zaman üç ayrı dizayn görürüz. İç dünyamızda mutluluk, bir. Dış dünyamızda mutluluk, yani başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluk. İki. Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Üç. Öyleyse bir insanın mutlu olabilmesi için, mutluluğu yaşayabilmesi için hem iç aleminde mutlu olması lazım, hem dış aleminde mutlu olması lazım, hem Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Peki bunun ötesi ne? Bunun ötesi mutluluğun kesintisiz olması. Hiçbir şeyin mutluluğu bozamaması. Huzur, sükunet ve sulh ve sükun. İşte mutluluğun bir cephesi de bu. Mutlaka üç ayrı aleminizde de sulh ve sükun içinde olmalısınız. İç aleminizde sulh ve sükun içinde olmak için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse kimdir iç aleminde sulh ve süküne ulaşabilen kişi? İç aleminde daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin bütün afetlerini yok etmiş olan, yerine ruhun hasretlerinin eş değerleri olan, faziletleri ikame etmiş olan bir kişinin durumu. Nefs, afetlerini yok ederek, yerine faziletleri yerleştirerek ruhun bir kopyası olmuştur. O da artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Ruh neyi talep ederse nefs de aynı şeyi talep etmektedir. İşte bu nokta, konunun burası. Dizaynı ifade ediyor. Bu sulh ve sükun halidir. Nefs ve ruh arasındaki kavga
Nefsin askerleri ve ruhun askerleri arasındaki savaş bitmiştir. Başlangıçta nasıldı durumları? Nefs, Allah neyi emrederse yapmak istemiyordu. Ruh da Allah neyi emrederse yapmak istiyordu. O zaman ikisi arasında devamlı kavga söz konusu oluyordu. Çünkü vücut sadece bir tek şeyi işleyebilir. Aynı anda ikisini birden yapamaz. Yani ya Allah'ın emrettiği şeyi yapacak ya da yapmayacak. Bir başka ifadeyle ya da şeytanın emrettiği şeyi yapacak. Çünkü Allah neyi emretmişse şeytan onun tam zıttını emreder. Allah neyi yasaklamışsa şeytanın mutlaka yapılmasını ister. Allah neyi emretmişse şeytanın mutlaka yapılmamasını ister. Öyleyse yapıları buna göre dizayn edilmiş olan nefs ve ruh arasındaki dizayna baktığımız zaman burada bir kavganın kesin olarak vazgeçilmez olarak mevcut olduğunu görürüz. Nefs yapısının gereği olarak ve şeytanın da kendisine yaptığı telkinlerle azarak Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Talebi Allah'ın emirlerinin yapılmaması doğrultusundadır. Vücuda kumanda eden akla gönderdiği bütün mesajlar böyledir. Başlangıçta nefsin afetleri duruma hakim olduğu için mesajlar böyledir. Nefs baştan aşağı afetler alındır. Hiç hasret yoktur. Hiç fazilet yoktur nefste. Ve Allah'ın bütün emrettiklerine karşı çıkmak asıldır. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek. İşte böyle bir ortamda nefs Allah'ın emrettiği şeyleri yapmama istikametinde akla taleplerde bulunur. Ruh da Allah neyi emrettiyse onun yapılması istikametinde akıldan talepte bulunur. İki talep birbirinin zıttı. İkisi de kendi dediğinin yapılmasını ister. Yapıları da buna göre dizayn edilmiştir. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. İç dünyanızda devamlı iki varlığın didiştiğini duyarsınız. Birisi Allah neyi emretmişse yapmak ister ve devamlı taleplerini tekrarlar. Diğeri de Allah neyi emretmişse yapmamak ister. O da taleplerde bulunur. Ve devamlı birbirlerini alt etmek isteyen iki tane kuvvet iç dünyanızda çatışır ha çatışır. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Sulh ve sükun hali yok. Öyleyse siz iç dünyanızda mutlu değilsiniz. Dış dünyanıza gelince sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dış dünyanızda başka insanlar var. Size kızan, sizi seven, çeşitli türler insanlar. Öyleyse bir kısım insanlar size belki sevgisiz davranacaklardır. Onlar öyle davranmasa bile nefsinizdeki üstün olmak arzusu, hükmetme arzusu, gurur, kibir, nefret, düşmanlık gibi afetler sizi devamlı olarak başka insanlarla beraber yaşadığınız hayatta onların kalplerini kırmaya itecektir. Ve bunu sık sık yapacaksınız, yapmaktasınız. O zaman bu başka insanlar sizin tarafınızdan dışlanmış, terslenmiş, gururları kırılmış ve sizin yaptığınız bu davranış biçimi sebebiyle üzülmüş olacaklardır.
Ve siz onlara bu davranışta bulunduğunuz için, onları üzdüğünüz için aslında iç dünyanızda mutlaka huzursuzluğu yaşayacaksınız. Bu sizi huzursuz kılan bir dizayn. Bu yüzden evvela başka birinin kalbini kırdığınız, bu günahı işlediğiniz için huzursuzsunuz. Peki bunun ötesi, tabii bunun ötesi de var. Bunun ötesinde o başka insanlar size kırılınca intikam almak isteyeceklerdir. İntikam aldıkları zaman yeniden üzüleceksiniz. Çünkü size karşı bir haksız davranışta bulunulmuştur sizin kanılarınıza göre. Ve ise bu sizi mutlaka ikinci defa üzecektir. Sonra mı? Sonra sizin nefsinizdeki intikam alma talebi ağır basacaktır. İntikam almaya çalışacaksınız. Nasıl o kişi sizden intikam almış da üzülmüşseniz, siz de ondan intikam alacaksınız, almaya çalışacaksınız ve alabilirseniz bir defa daha yeni bir günah işlediğiniz için üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamayan intikam, yani kin oluşacak ve bu da strese sebebiyet verecektir iç dünyanızda. Alınamayan intikam sebebiyle ve bu sefer de stres sebebiyle üzüleceksiniz. Yani intikamınızı alsanız da üzgünsünüz, intikamınızı alamasanız da üzgünsünüz. Huzursuz bir insansınız. Dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde öyleyse mutlu değilsiniz. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayabilmeniz şekle bağlı. Eğer Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız mutlusunuz. Eğer getirmiyorsanız o zaman her yerine getirmeyişinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz takdirde mutlusunuz. Ama işliyorsanız her işlediğiniz fiilde bir defa daha huzursuz olacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynı içerisinde görüyorsunuz ki Allah'ın emirleri var. Gene görüyorsunuz ki Allah'ın nehileri var. Emirler ve nehiler cephesinden Allah'a karşı çıktığınız her olayda Allah ile ilişkiniz açısından mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse kesintisiz bir saadet hali, mutluluk hali belli şartlarda yaşanır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne zaman iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, bir sulh ve sükun halini yaşayabilirseniz, işte o zaman mutlu bir insan olursunuz. Dört başı mamur bir mutluluğu kesintisiz olarak yaşarsınız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından indirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'in ya da Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın istediği şey sizin mutlu olmanız. Ve bütün kurgu buna göre dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Sizleri Allah hani fıtratıyla yaratmış.
Hani fıtratının gereklerini yapasınız da ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edesiniz ve mutlulukların en üstününü, sonsuz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim, eğer onu mutluluk açısından incelerseniz göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim bir, bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. İki, aynı zamanda mutluluğu nasıl yaşayacağınızın bütün özelliklerini gösteren bir özellik taşır ve böylece bu özelliğin standartları içinde şunu görürsünüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk reçetesidir. Nasıl mutluluğa ulaşacağınızı bütün detaylarıyla açıklamıştır Kur'an-ı Kerim. Ve üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala üzerinize ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Öyleyse bu farza dikkatle bakın. Allah Teala sizleri mutlaka saadete ulaştırmak istiyor. Her teslimde dünya saadetiniz artacaktır. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada dünya saadetinin yarısını yaşarsınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada dünya saadetinin %90'ını yaşarsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada dünya saadetinin %100'ünü yaşarsınız. İrşada ulaştığınız zaman da, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da dünya saadetiniz hep %100 olarak devam eder. Öyleyse Allah-u Teala bunların hepsini farz mı kılmış? Evet. Allah'ın sizlere bir vasiyeti var. Bu vasiyet bazen vasiyet adıyla kullanılmış.

Ali İmran suresi 150, Enam suresi 153. ayet-i kerime gibi, 152. ayet-i kerime gibi, ikisinde de Allah vasiyetinden bahsediyor. Sizlere vasiyeti bulunuyor Allah Teala. Ve bu vasiyetinin muhtevasını da bizden yemin, misak ve ahd olarak almış. Ama misakimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. 22. basamakta tamamlanır. Ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta tamamlanır. Ve yeminimiz nefsimizi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta tamamlanır. Ama Allah Teala 27. basamakta bırakmak istemiyor bizi. 28. basamağın 5. mertebesine kadar yükselmemizi üzerimize farz kılmış. Diyor ki Bakara suresinin 132. ayet kerimesinde

Ey insan, ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukati takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Öyleyse burada bir müessese var. Bir hakkın takvayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Öyleyse Allah ile olan ahdimiz bir hakkın takvaya kadar, yani 28. basamağın 5. mertebesine kadar ulaşmak mecburiyetinde. Ama Allah'a verdiğimiz yemine, misake ve ahde baktığımız zaman bunları 27. basamağın sonunda bittiğini görüyoruz. Misakimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. Ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Yeminimiz nefsimizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Bitti. Ama Allah Teala hakka tukatihi takvayı farz kılmış. Yetmez. Allah'ın ahdi dediği zaman ve Allah'ın vasiyeti dediği zaman İkisinde de irademizi Allah'a teslim etmekte dahil. Ama biz ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere Allah'a misak vermişiz, ahd vermişiz ve yemin vermişiz. Daha ötesinde Allah-u Teala niçin acaba bir hakkın takvanın yeminini, misakini ve ahdini veya başka bir ifade kullanarak başka bir yemin tarzında Allah-u Teala bizden almamış. Almamış çünkü o meyve otomatik olarak olgunlaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalbi müzeyyen olacaktır. Otomatik olarak müzeyyen olacaktır. O kişi önce irşada ulaşacaktır. Ve otomatik müessese daha öteye getirecektir onu. İradesini de Allah'a teslim etmeyi o kişi başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir sonuç. Ve mutluluğun en üst noktasında bir hakkın takva söz konusudur. Orada irade de Allah'a teslim edilmiştir. Sadece Allah'ın emirleri gerçekleştirilmektedir. Artık kişi kendi nefsinin talep ettiği veya edebileceği hiçbir şeyi tahakkuk mevkiine getiremez. İstekleri tamamen sona ermiştir. Allah Teala neyi nasıl dilerse ona emredecektir. O da yerine getirecektir. Ve bu kişi sonsuz bir sulh ve sükun halinde iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz saadeti yaşayacaktır. Cennet mutluluğu ise 7. kat cenneti mutlaka sinesinde barındıracaktır. Öyleyse böyle bir dizayn. Allah'ın hedefi ne? Hepinizi bu mutluluğa, bu sonsuz mutluluğa ulaştırmak. Mutlak olarak istiyor Allah Teala bunu hepinizden. Size vasiyetim var diyor. Benim ahdimi gerçekleştirin diyor. Ve bi ahdillahi Effu. Enam 152'de Allah Teala böyle söylüyor. Ve bi ahdullahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini yerine getirin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın
ahdini yerine getirmek söz konusu. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Tam 28 basamaklık bir dizayn. 28. basamağın 5. mertebesine kadar size ulaştırır. Ama mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Her ne kadar bazı insanlar mutluluk mu o mezarda olur diyorlarsa da realde de mutluluk bu dünya hayatının hedefidir. Hanginiz bunu kendisine hedef alırsa Allah'tan bu istikamette mutlaka yardım alacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için buradasınız. Mutluluğu öğreneceksiniz. Bir başka açıdan mutluluk olayların üzerinizdeki negatif tesirinin sıfırlanması halidir. Allah Teala size bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim'inde. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet rehberi ve hidayet rehberi olarak değerlendiriyor. Gerçekten de söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir diyor. Ve Kur'an-ı Kerim mutluluğun temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir din düşünün. Dinin adı Hanif dini. Hazreti İbrahim'in lisanıyla. Dinin adı İslam dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla. Peki her peygamberin yaşadığı devrede başka bir isim almış. Ama yaşantısı hiçbirinde farklılık göstermiyor. Dünya üzerinde ne kadar peygamber yaşamışsa, nebi, ne kadar resul yaşamışsa ve ne kadar kişi onlara tabi olmuşsa, bunlardan hedeflerine ulaşabilenler, tabi olanlardan, hepsi dört başı mamur bir mutluluğu yaşamışlardır hayattayken. Ve bu muhteşem bir dizayndır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şimdi unutmamamız lazım gelen bir şey var. Her peygamber aynı şeyi yaşamış. İç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile onun ilişkilerinde mutlak saadeti yaşamış. Şimdi tabi olanlara bakıyoruz. Onlar da aynı şeyleri yaşamışlar. İç dünyalarında, dış dünyalarında, Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir saadet hali. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe mutluluğu yaşamış. Onun için o devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Bir süre sonra dünya üzerinde de bir asr-ı saadet yaşanacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğu yakalanabilir bir hedef olarak düşünün. Allah kainatta bir tek din yarattı. Hanif dini, yani İslam dini ya da daha açık bir ifade kullanalım, Allah'a teslim olma dini. Bir tek din, ikinci bir din hiç olmadı. Ve Allah-u Teala bütün insanları bu tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yarattı. Hanif fıtratıyla. Şimdi konuyu bütünleştirin. Bir tek din, Hanif dini ve bütün insanlar sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmış. Öyleyse insanların Hanif fıtratıyla yaratılmasının ve kainatın tek dininin Hanif dini olmasının ardında Allah'ın bir tek hedefi var. Hanif fıtratıyla yarattığı insanları mutluluğa ulaştıracak olan reçeteyi bütün mukaddes kitaplarda aynı standartlarda vermiş Allah-u Teala. Bütün mukaddes kitaplar demiş oluyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Önce bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra tabi olacaksınız. İrşat makamının önünde tövbe ederek tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu bize ulaştırıp teslim edeceksiniz. Diyor Allah-u Teala. Sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip onu da bize teslim edeceksiniz. Daha sonra nefsinizi de bize teslim edeceksiniz. Diyor Allah-u Teala. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra da iradenizi de bize teslim edeceksiniz diyor Allah-u Teala. İrşada ulaşacaksınız. Yani kalbiniz müzeyyen olacak. Bunu da bir teslim olarak düşünüyorsanız kalbinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraberlik öylesine güzel bir olay ki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. O Kur'an-ı Kerim'i ve bütün mukaddes kitapları ki hepsi birbirinin aynıdır. Hedefler itibariyle aralarında hiçbir fark yoktur. Bütün dinlerin şeriatı tek bir şeriattır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatını sana da şeriat yaptık. Demek ki bütün peygamberlerin şeriatı aynı. Hem de onların hepsine verdiğimiz kitaplarla yaptık bunu. Her kitap aynı şeriatı içerdi diyor Allah-u Teala. Her biriniz için tek bir şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Ayrı ayrı peygamberlere ayrı ayrı şeriat vermemiş. Bir tek şeriat. Yani Allah'a teslim olmak şeriatı.
Şeriat dediğimiz zaman insanların aklına hemen başörtüsü geliyor. Ellerin kesilmesi geliyor. Buna benzer olaylar. Oysa ki Allah Teala şeriat deyince insanın mutluluğunu temin edecek olan 28 tane basamağı insanların yaşayabileceği dizaynı anlatmış oluyor. İslam'ın 7 tane safhasını anlatmış oluyor şeriat dediği zaman. Yoksa geri kalanı sadece detaydır. Asıl insanoğlunun kainatın en mukaddes varlığı olarak yarattığı Allah-u Teala'nın severek, özenerek yarattığı, kainatın en üstün varlığı olarak yarattığı ve insanın dışındaki bütün varlıkları onun için, insan için yarattığı o en üstün mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sadece mutlu olmasını.

hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bunun için ve bunun mutluluğun bütün özellikleriyle birlikte yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani fıtratınızda ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, kalbinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek var. Kalbin teslimi deyince kalbinizin müzeyyen olmasını kastediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah sizden ne istiyor? Sualin cevabı son derece açık ve net. Bir tek cevap. Mutlu olmanızı istiyor. Bu cevabın dışındaki bütün cevaplar bu cevabın müteferri unsurlarıdır. Teferruattır. Sadece bir tek asıl vardır. Allah'ın insanı yaratmaktan bir tek muradı vardır. Kur'an-ı Kerim'de bir tek aslı görmek durumundasınız. Allah sizi mutlu olmanız için yarattı. Şimdi bir takım sevgili dostlarımız diyecekler ki, eğer öyle olsaydı bütün insanlar mutlu olurdu. Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattığına göre o insanları da mutlu etmek istiyorsa bunu başaramaz mı? Bakın şeytanın insanlara öğrettiği bir hile bu. İnsanları Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Şimdi düşünün. İblis Allah-u Teala'dan yetki istiyor. Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Madde bir. Madde iki, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasını, yani ruhlarını sana ulaştırmasını engelleyeceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edip bunu yapmalarına mani olacağım diyor. Bana bu yetkiyi verirsen diyor, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulamayacaksın diyor, bulmayacaksın diyor. Bana bu yetkiyi veriyor musun diyor. Üstelik de bu ayetin içinde bulunmayan bir başka hususu da var iblisin. Bana öğrettiğin ilmi geri almamayı da kabul ediyor musun? Muhtevası var. Çünkü iblis Allah'ın kendisine öğrettiği fizik ve ilimle bugün de mücehiz. Bütün kabilesi de mücehiz. Yani diğer şeytanlar da onun öğretisinden geçmiş olan şeytanlar. Bilemeyeceğiniz yerlerden sizleri görürler diyor Allah-u Teala. O ve kabilesi, şeytan ve onun kabilesi sizin bilemeyeceğiniz yerlerden sizi görürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala şeytandan ilmi geri almamış. Ona fizik ötesi pek çok ilim öğretmiş. İşte bu öğrettiği fizik ötesi ilimlerin bir kısmı Harut ve Marut isimli iki melek vasıtasıyla Babil şehrinde insanlara açıklanmış yüzyıllarca evvel. Ve insanlar büyüyü yani sihri, hüddamı, cinleri insanların üzerine saldırma ilmini, hipnozu, illüzyonu, her nevi fizik ötesi zulmani nesneleri hep şeytandan öğrenmişler. Ve böyle bir dünyada yaşıyoruz. İblis insanları mutsuz etmek için var ve yetki almış Allah-u Teala'dan. Sen müsaade verilmişlerdensin diyor Allah-u Teala. İblis bu müsaadeyle yaşıyor. Kıyamete kadar da yaşayacak. Herkesi mutsuz etmek için yaşayacak.
Evet, Allah sizin

mutlu etmek istiyor. Ama şeytana da sizi yoldan çıkartmasına dair olan izni vermiş. Öyleyse Allah-u Teala sizin iradenizden bir şeyler bekliyor. Ancak iradenizi kullanabilirseniz, seçim hakkınızı kullanabilirseniz, şeytan adım adım size hakim olmaktan beri kalacaktır. Aşağı doğru düşecektir. Öyleyse onun gayesi ne? Gayesi sizi yok dokunun. Onun gayesi sizi adım adım tuzağına düşürmek. Ve ömrünüz boyunca size bu şeyi söylediğim şeyleri ve söyleyeceğim şeyleri duymamanızı temin etmek. Her insanla ayrı ayrı uğraşırlar. Evet, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama sizin iradenize bağlamış mutluluğunuzu. Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizin saadetiniz. Öyleyse bu saadeti yaşamak hepiniz için söz konusu olan bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Saadet dediğiniz şey uzaklarda değil. Ama siz onu yaşamak için gerekli ilmin bir kısmına sahipsiniz. Elinizden geldiği kadar bu istikamette bir gayretin sahibi olacaksınız. Ve her güzelliği yaşamak üzere varsınız.

Şimdi böyle bir dizayna baktığımız zaman neden insanların çok büyük bir çoğunluğunun mutsuz olduğunu görürüz? Çünkü iblis onların iç dünyasında, onların iç seslerini, sessiz seslerini taklit ederek devamlı onlara kendi düşünceleriymiş gibi yutturarak onları kendi düşünceleri olduğuna ikna ederek yanlışları onların tatbik etmesini sağlamaya çalışıyor. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Öyle bir yapıyla yaratıldınız ki Allah'a açık olması gereken bütün kapılarınız kapalı. Ve şeytana ileride kapatacağınız, kapalı olması gereken bütün kapılar açık. Başlangıçta kulvara bu şartlarla çıkıyorsunuz. Allah'a açık bütün kapılarınız kapalı. Gözlerinizde hicab-ı müstira var. Kapalı. Kulaklarınızda vakra var. Kapalı. Kalbinizde ekinnet var. Kapalı. Kalbinizin kulakları mühürlü. Kalbinizin gözleri dışa ve tatlı bir perdeyle örtülü. Kalbinizin idraki fıkıh hastası mühürlü. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumda. Yetmez. Hem şeytana dönük konumda hem de Allah'tan gelecek olan nurların kalbinize girmesi lazım gelen kapısı mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde iman yazması lazım ama küfür yazıyor. Bütün insanlar bu konumda yaratılır. Ve Allah Teala bütün insanları bu konumdan kurtaracak olan özelliği bütün insanlara teslim etmiş. Bu Hanif fıtratıdır. Hanif fıtratı sizi kurtaracak olan Allah'ın size verdiği bir can simididir. Ve iradenizi mutlaka devreye sokmak mecburiyetindesiniz. Her şey bir taleple başlıyor Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Nasıl bir müesseseden bahsediyoruz? Çok basit bir müessese, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytan bu dileğin sizi kendisinden ayıracağını, sizi mutlaka Allah'ın cennetine alacağını çok iyi biliyor. Onun için sizlerin Allah'a ulaşmayı dilememeniz için bugüne kadar her şeyi yapmış. Öyle ki 21. yüzyılın ve 3. milenyumun başlangıç noktasında eğer Allah Teala bize öğretmeseydi Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtulamayacağını, ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz cehennemden kurtuluşunuzun mümkün olduğunu, biz de bunu size söyleyemeyecektik. Ve böylece Allah'ın cennetine hiçbiriniz ulaşamayacaktınız. Çünkü bugünün din öğretimi bunu defterden silmiş. Sadece bunu mu? İslam'ın 7 safhasını da defterden silmiş.
Ama Kur'an-ı Kerim'den silememiş. Tatbikattan silmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şeyin en güzele dönüştüğü bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse bilin ki bu mutlaka iradenizi kullanmanıza bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ilk irade adımınız budur. Kurtuluşunuz mümkün değil. İrşad makamına tabi olmazsanız, birinciyi yapmazsanız, ikinciyi zaten Allah'ın istediği boyutta yapamazsınız. Çünkü mürşide tabiyetiniz 10 tane ihsanla olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız 10 tane ihsan size hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Allah hiçbir zaman mürşidinizi göstermeyecektir. Hiçbir zaman ona ulaşmayacaksınız. 10 tane ihsan almadan herhangi bir mürşide ulaşan kişinin kurtuluşu da mümkün değildir. Görüyorsunuz ki başlangıçta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bununla 10 tane ihsan alacaksınız. Tabi olduğunuz zaman mürşidinize 10 tane de nimet olacaksınız. Böyle başlayacak hidayetiniz. Ruhunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun hidayeti, nefsinizin hidayeti. Her birisi mutluluğunuzun merdiveninin bir safhasını teşkil eder. Ruhunuzun hidayete erdiği noktada ilk hidayet, ilk teslim tamamlanmıştır ruhunuzu. Allah'a teslim ettiniz. 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi, sevgili kardeşlerim, işte insanların çoğunun neden mutsuz olduğunun arkasında iblis var. İnsanlara Allah'a ulaşma dileğini unutturmak için insanlık tarihi boyunca uğraşan iblis. Her peygamber zamanında buna mani olamamış. İnsanlar mutlaka bu 7 tane safhayı yaşamışlar. Tabii insanlardan tabi olan küçük bir kesim. Ama aradan asırlar geçtikçe o mukaddes kitapta yazan bütün faktörleri iblis adım adım tatbikat defterinden silmeyi başarmış. İşte bugün 32 farzı ve 54 farzı incelerseniz orada ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne tabiiyet, ne ruhun Allah'a teslimi, ne fizik vücudun, ne nefsin, ne iradenin Allah'a teslimi, hiçbirisi yer almıyor. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı mutluluğun bütün temel merkezleri yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, kim cennet saadetini istiyorsa hiç üzülmesin. Cennet saadeti hiç de insanların sandığı kadar uzaklarda değil. Cennet saadeti insanların sandığı kadar uzaklarda değil, asla. Öyle bir muhteva ki bu, cennet saadetine ulaşmanız, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir dileğinize bağlı. Dünyadaki en kolay şey, ümitsiz olmanın için hiç sebep yok. Sadece bir dilek,
sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve her şey bu dileğin üzerindeki basamaklara monte edilecektir. Daha üst saadetler, daha üstün cennetler, daha üstün dünya saadetleri hepsi yükseldikçe gerçekleşir. İşte mutluluğu Allah-u Teala son derece kolay bir standarda bağlamış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mutlaka Allah onu cennetine alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar açık ve net olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen, bu kadar açık ve net olarak yıllardan beri bu hakikatleri söylememize rağmen, insanlar o öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin standartları içinde Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. İblis insanları bir korkunç tuzakla tuzağa düşürmüş. Diyor ki bunca alim bilmiyor da o mu biliyor? Gerçekten çok mantıklı görünüyor. Eğer bu kişi bunu kendiliğinden söyleseydi, bu söz geçerliydi. Ama Kur'an'dan söylüyor. Ve Allah'ın öğretisiyle söylüyor. Şimdi eğer öyleyse o zaman Kur'an-ı Kerim'in tetkik edilmesi gerekmez mi? Tetkik edildiği zaman İblisin bütün foyası çıkacak meydana. Kur'an indirildiğinden bu tarafa madde bir, bütün sahabenin bu size söylediğimiz bütün mutluluk vasıtalarını gerçekleştirdiğini, hedeflerini gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşrizine tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an ayetleri net olarak söylüyor bunu. Ve Allah-u Teala farz kıldığını söylüyor bütün bunları. Ve insanlar unutmuşlar. Tamam, buraya kadar tamam. Birisi çıkıp da Allah'ın öğretisini onlara açıkladığı zaman insanların ne yapması gerekir? Bu gerçek olamaz diye düşünmeleri tabidir. Ama bununla yetinecekler mi? Hayır. Tahkik etmek mecburiyetinde insanlar. İşte insanlığın en büyük fiyaskosu burada. Tahkik etmek noktasına iblis insanları ulaştırmamak için her şeyi yapar. Ve yapıyor. Böyle bir dünya cambazhanesi oluşturmuş ki haklılar haksız mevkiinde ve sahtekar gibi gösteriliyor. Allah'tan öğrenenlerin öğrendikleri şeyler hakikat değilmiş gibi lanse ediliyor. Bütün doğruların asırlar boyunca şeytan tarafından çarpıtıldığı bir öğretim sistemi insanlara veriliyor. Şimdi düşünün, 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Söylediğim bu 7 safhayı farz kılmış. Bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmiş. Bugün farzların hiçbiri uygulanmıyor. 7 safhanın 7'si de yok. Ve birisi çıkıp diyor ki Allah Teala bana bunları size öğretmemi emretti. İslam'ın 7 tane safhası vardır. Bunları bütün sahabe yapmış. İşte şu farzlar bu ayetlerle
Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Yetmez, bütün peygamberler de bunları yapmışlar. Kendine tabi olanlarla birlikte. Ve insanlar hala aldatılıyor. Aynı faydasız ilim, asırlar boyunca iblisin saptırmayı başardığı ilim, insanları hidayetten men ediyor. İşte onun için bugün hidayet çağındayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün hidayet çağındayız. Asrı hidayetin eşiğinden içeriye girdik. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bütün dünyaya hidayet nuru mutlaka yayılacaktır. Göreceğiz önümüzdeki günlerde Allah-u Teala neleri nasip kılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki sizlere buradan seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki her an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Elbette bizlerin yaşadığı bu güzelliği kıskananlar olacaktır. Elbette bizleri çekemeyenler olacaktır. Elbette bize Allah'ı anlatıyoruz diye düşman olan şeytanın taraftarları olacaktır. Bu dediklerimi yerlerine oturtabilenler mutlak saadeti yaşayacak olanlardır. Dikkat edin, elinizde kainatın en sağlam delili var, Kur'an-ı Kerim. En sağlam peygamberi var, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kainata en çok bağımlı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olan sahabe var, Kur'an-ı Kerim'de örnek verilen. Yedi safanın yedisini de yaşadıklarını kesin olarak ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır sonra insanların cennete girmesinin bütün ümitleri yok edilmiş. Cennete girme ümitleri ve cennetin safaları, oraya ulaşabilme safaları İblis tarafından yok edilerek, tatbikattan kaldırılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaşmasının, insanların dünya saadetine ulaşmasını sağlayacak olan şartlar, farzların içinden çıkarılarak İslam'ın kolları da kesilmiş. Hem cennet saadeti ne ulaştıracak olan farzlar devreden çıkarılmış, farzların arasından çıkarılmış, hem dünya saadetini ulaştıracak olan farzlar dünya farzların içinden çıkartılmış ve İslam'ın bacakları da kolları da kesilmiş. İslam bitkisel hayata atılmış. Mutluluk da öyle tabi. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, sizler bu mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu standartlarda sizlere sonsuz mutluluklar dileriz. Saadeti bütün boyutlarında yaşamanızı dileriz. Ve Allah'a sımsıkı sarılmanızı, doğruları öğrenip Kur'an'ı, Allah'ın doğrularını, mutluluğu herkese öğretilmenizi dileriz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenayn kılmasını yücelerimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bu akşam sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin. Onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirsiniz, onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbesinde sizleri mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Birçok insan Allah Teala benim mutlu olmamı istiyorsa bıraksın yakamı, ibadet mübadet falan hiçbir şey yapmayın ve mutlu olayım. Böyle düşünen zavallılara sesleniyoruz. O ibadetler sizi mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörler. Ama ibadeti Allah'ın emrettiği biçimde boyutta yapacaksınız. Belli vasıfların sahibi olarak ibadet edeceksiniz. O zaman her geçen gün mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. Ve de Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi çok seviyorsa neden ona ibadet etmemizi istiyor gece gündüz? O ne zikir yapmamızı istiyor diye soran kardeşlerimize sesleniyorum. Bunlar tabii bize henüz ulaşmamış olan kardeşlerimiz, yani tabi olmamış olan kardeşlerimiz. Allah Teala'nın sizin istediği ibadetler sizin ibadetin o büyük zevkini yaşamanız için. Eğer herhangi bir insan gibi ibadet ediyorsanız ibadetin zevkini alamazsınız. İbadetin zevkini alabilenler, mutluluğunu yaşayabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Birçok kişi diyor ki bize, biz bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç duymadık. Biz de diyoruz ki duydunuz, duydunuz. Duyduğunuza eminiz. O zaman şunu bilin sevgili kardeşlerim, Allah'ın adına evliya dediği Allah'ın dostları hepsi Allah'a ulaşmayı şu kalplerinden dileyerek Allah'a yönelmişlerdir. Sonra ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini, her biri yolun belli bir noktasına kadar gelmişlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmiş Allah Teala'dan bilin ki o iradesini de Allah'a teslim edendir. Teslimiyet standartlarında her geçen gün mutluluğunuz artacaktır. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ikisinden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi diğer üçünden daha mutludur. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şu mutluluk ne böyle bir şey ki herkes mutluluğun peşinde, herkes de mutsuz. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İnsanlar mutluluğu kendi ölçülerine göre bir şey zannediyorlar. Yani fakir olan birisi diyor ki, ah diyor, bir param olsa ben de mutlu insan mı olur? Hasta olan birisi diyor ki, bir iyileşsem en mutlu insan ben olacağım. Hangi derdin içindeyse insanlar, o dertten kurtuldukları takdirde mutlu olacaklarını zannediyorlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, problemleriniz hiç bitmeyecek ki. Her zaman sizi meşgul eden bir fikir olacak kafanızda. Halletmek mecburiyetinde oldunuz. Herhangi bir problem. Hiç bitmeyecek. Bunlar var diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin.
Bu problemler eğer hiç olmasaydı gene mutlu olamazdınız. Mutluluk çok özel bir şey sevgili kardeşlerim. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Kavganın bittiği yerdir. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasının bittiği yerde biter. Dış dünyanızdaki kavga başka insanlarla en iyi geçimi sağladığınız yerde, kavgayı bitirdiğiniz yerde sona erer. Bu iç dünyanızdaki mutluluğun tahakkuk etmesiyle birlikte oluşur. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman artık insanlara kendinizin kim olduğunu ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. Onlara üstün olduğunuzu kulağılık ederek, onları inciterek, onları küçülterek ispatlamak devrinin çok gerilerde bırakmış olacaksınız. Nefsinizi de, ruhunuzu da, veçinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden birisi olarak gerçek anlamda sevilen bir insan olacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini düşünün sevgili kardeşlerim. O sizi yarattı ve sizden yana. Yani kısaca sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Sadece istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Bunun için de bunların gerçekleşmesi lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir mutluluk. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde onlarla sizin kavganızın bitmesi. Onlar kavga etmek istiyorlarsa onlar kavgaya devam edeceklerdir tabii. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Buna gerek görmeyeceksiniz artık. Doğruları söylemekle yetineceksiniz. Sonra Allah ile olan ilişkilerde böyle bir gün gelecek ki bütün ibadetleri en üstün standartlarda yapacaksınız. İbadetlerin en zor elde edileni daimi zikirdir. Oraya ulaştığınız zaman bütün kapıları açmış olacaksınız. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynın içinde sizler sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlarınıza sesleniyorum. Biliyorum ki beni dinleyenlerin bir kısmı bu mutluluğu yaşayanlardır. Başka bir yolda, yani Allah'ın yolundan başka bir yolda mutluluğu yaşamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dünyanın neresinde olursa olsun, o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Hangi tarikata mensup olursa olsun, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetini hissedecektir. Allah Teala'nın mürşidini gösterecektir, ulaşacaktır. İkinci kademeye geçecektir kişi. Sonra mı? Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kademeye ulaşacaktır böylece kişi ruhunu. Allah'alaştırmış yani ermiş. Ermiş olan ne? Ermiş olan bir veli, ermiş olan bir evliya. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an zaten evliyadan birisi oldunuz.
sevgili kardeşlerim, bu kadar. Evliya olmayı kim bilir ne kadar zor bir şey zannediyordunuz. Bizi ilk defa dinleyenler sizlere sesleniyorum. Evliya olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değil. Bir kişi Allah'laşmayı dilediği an amini olur. Amin olduğu anda takva sahibi olmuştur. Ve Allah'ın evliyası olmuştur. Her kim böyle saçmalık olmaz diyorsa o zaman o Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor demektir. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala? 62, 63, 64. Hangi sure? Yunus suresi. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar ameni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn içerisinde mutlu olabilirsiniz sadece. O dizayn ne mi? O dizayndan bahsedeceğiz inşallah. Mutluluğun temelinde bilelim ki Allah var. Bir insanın mutlu veya mutsuz olmasının arkasında zanlar yoktur. Söylediğimiz gibi insan zengin olsam mutlu olacaktım der. Hasta olan kişi iyileşsem mutlu olacaktım der. Hep Allah-u Teala'nın onu demişimdir. Kim böyle zannediyorsa ya Rabbi onlara o istediklerini ver ki oraya ulaştıkları zaman mutlu olamadıklarının farkına varsınlar. Mutluluğun o olmadığını düşündükleri hedefin mutluluk olmadığını anlasınlar. Bütün problemlerin çözüldüğü bir yer var sevgili kardeşlerim. Oraya Allah'la beraber gidilir. Onsuz oraya ulaşamazsınız. Mutluluk denilen yere. Öyleyse oraya nasıl gidilir mi anlatalım. Yoksa onun ne olduğunu mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğu. Neden insanlar mutsuz? Bakalım beraberce Allah'ın yoluna girmeyen insanlarla giren insanlar arasındaki farklılıklara. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir insan nefsinde %100 afetlerle doğar, dünyaya gelir. Ruhu da hasretlerle doludur tamamen. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Hasretlerse
ruhumuzun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. İşte sevgili kardeşlerim, bu arada vücudun kumandanı olan akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortama göre hükümlerini verir ve yeşil ışık yakar. Ya ruhun talebini kabul eder, ruha yeşil ışık yapar, yakar, ruhun dediğini yapar ya da nefse izin vererek nefsin dediğini yapar. Eğer aklımız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman buna uygun olan nefstir. Nefsin talepleri, aklın şuur kazandığı ortamın talepleridir. Hep nefsin dediklerini gerçekleştirecektir. Ve kişinin mutlu olması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü ne zaman o fizik vücutta nefs, aklın verdiği emri yerine getirerek Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişse, bunun mutluluğunu yaşayacağını zannediyorsa, Allah Teala'dan ona gelecek olan şey mutluluk değil, azaptır. Her işlediği suç sebebiyle Allah Teala o kişiye azap eder. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Allah Teala ayrıca bu kişinin azabı yaşamasının yanı başında ruha da nefse huzursuzluk vermesi için müsaade eder. Ve ruh da nefsi rahatsız eder. Yaptığın bir suç olması sebebiyle ruh nefsi sıkıntıya sokmak hakkının imkanının sahibidir. Acaba neden Allah Teala ruha böyle bir imkan bahşetmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin davranışlarını düzeltmesiyle mümkün. Bir başka ifadeyle nefsin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Yani nefsin afetlerinin yerlerini faziletlere bırakmasıyla mümkün. Yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kişinin üzerine 12 defa farz kıldığı bir olayda gerçekleşemez. Kişi ne Allah'a yönelir, ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir olay hususu, Allah'ın farz kıldığı hiçbir hususu gerçekleştiremez. Öyleyse mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Nefs eğer şerri talep ediyorsa, ruh hayrı talep ediyorsa, ikisi arasında devamlı bir kavga husule gelecektir. Kendi talepleri kabul olsun diye. Nefs şerri işlemek isteyecektir. Ruh da hayrı işlemek isteyecektir. İkisi de taleplerinden vazgeçmeyecektir. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga hüküm sürecektir. Kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yeter mi? Yetmez. Bu başlangıçtaki sonuç. Akıl nefse müsaade ettiği zaman, onun talebinin gerçekleşmesini temin ettiği zaman ruhla nefs arasında yeniden bir anlaşmazlık doğacaktır. Ruh nefsi cezalandıracaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili işlettiği için. Allah Teala ruha böyle bir üstünlük vermiştir. Sebebi de çok açık ve kesin. 12 defa farz kılmıştır ki ruh Allah'a ulaşacaktır.
Ama nefs tezkiye olmazsa ruh asla Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple nefsin tedip ve terbiye edilmesi, yani edeplenmesi, edep sahibi olması, terbiye alması, Allah'ın emirlerine duyarlı olması, hassas olması, onları yerine getirmesi, ruhun onu zorlamasıyla ancak mümkün olur. Bu sebeple nefs her yaptığı hatadan sonra mutlaka ruh tarafından cezalandırılacaktır. Allah-u Teala kişiye azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Bu sebeple o kişi her yaptığı günahtan sonra her yaptığı alan işlemesini emrettiği emri yerine getirmeyiş sonunda veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyiş sonunda nefs için devamlı ruh tarafından rahatsız edilmek kavramı devreye girer. Hem olayın başında kavga vardır, karar aşamasında nefsle ruh devamlı bir cehdleşmenin, bir kavganın içindedirler. Hem de nefsin istediği tarzda olay şekillenirse ruhun nefse azap verme yetkisi sebebiyle huzursuzluk vermesi demek. Daha doğru fizik vücuda azap veren Allah'tır. Ama nefse huzursuzluk veren ruhtur. Bu huzursuzluk sebebiyle kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olur. Hem olay başlamadan evvel iç dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuzdur o kişi. Hem de her olayın vücuda gelişinden sonra fizik vücudun azap görmesi ve nefsin de cezalandırılması, huzursuz kılınması söz konusu olduğu için kişi bütün olaylardan, ki olayların çoğu negatif olduğu için öyle söylüyoruz, bütün negatif olaylardan evvel ve sonra mutlaka huzursuz olacaktır. Sonra bu kişinin iç dünyasındaki durumdur. Kişi huzursuzdur. Peki dış dünyasındaki durum ne? Orada da huzursuzdur. Başka insanlarla hep kişi üstün olma savaşı verecektir. Nefsindeki kibir afeti, gurur afeti, aşağılık duygusu hep kendisini başkalarından üstün göstermek üzere onu harekete geçirecektir. Devamlı yollar arayacaktır. Kişiliğini ispat etmek için, üstün olduğunu ispat etmek için insanları küçümseyecek, en azından küçümser görünecek. Bütün sebepleri kullanarak kendisinin üstünlüğünü etrafındaki herkese kabul ettirmek için özel bir gayretin sahibi olacaktır. Herkese tartışacak, üstünlüğünü ispat etmeye uğraşacaktır. Bu etraftaki herkesi rahatsız edecek olan bir davranış biçimidir. Mutlaka insanlar bunun karşılığında boş durmayacaklardır. Nefsin afetleri sebebiyle etrafına yaptığı çeşitli davranışlar etrafındaki insanları mutlaka üzecektir. Sıkıntıya sokacaktır. Kişinin nefsi başka insanlara eza vermekten hoşlanacaktır. Bunu kişi başarabilirse, başkalarını rahatsız ediyorsa davranışları itibariyle gene ruhun nefse azap vermesi söz konusudur. Ruhun nefse ceza vermesi, huzursuz kılması söz konusudur. Allah'ın da fizik vücuda azap vermesi söz konusudur. Kişi gene huzursuz olacaktır. Dış dünyadaki yanlış davranışları sebebiyle.
sadece Allah ile olan ilişkilerinde doğru ve yanlış yaptığı şeyler sebebiyle değil, başka insanlara yaptığı kötü ve yanlış davranışları sebebiyle de kişi huzursuzdur. Birincisi iç dünyasında kavganın varlığı, ikincisi dış dünyasındaki kavganın varlığı. Yeter mi? Yetmez. Dış dünyasında bir insan bir başkasına zarar verdiği zaman, onu huzursuz ettiği zaman o insan bunun altında kalmak istemeyecektir. Nefsindeki intikam afeti harekete geçecektir ve fırsat kollayacaktır. Fırsatı bulduğunda bu kişi mutlaka kendisine şu veya bu sebeple sıkıntı vermiş olan, onu rahatsız etmiş olan kişiyi mutlaka ondan intikam almak üzere bir gözetleme, rasat durumunu alacaktır. Fırsatı bulduğu anda da intikamını alacaktır. Ne oldu? Bu başkasına kötülük eden kişi hem kötülük ettiği zaman huzursuz olduğu ruh tarafından da Allah'a tanrım verdiği azap sebebiyle de huzursuz oldu. Hem de şimdi kendisinden intikam alındığı için yeniden huzursuz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hep huzursuzluk söz konusu. Bu kişi yeniden ikinciye bir kötü davranışta bulunursa, o da ondan intikam alırsa, diğerine yeni bir intikam için yeni bir fırsat vermiş olacak sadece. Ama kişi hep huzursuz, iç dünyasında huzursuz, nefsiyle ruhunun devamlı birbiriyle savaş vermesi sebebiyle her yaptığı yanlıştan sonra hem Allah-u Teala tarafından hem de ruhu tarafından ruhun nefsi cezalandırması, Allah'ın fizik vücudu cezalandırması sebebiyle kişi devamlı mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerde durumu ne? Allah'a olan ilişkiler yok. Kişi belki Allah'a inanmıyor. Belki inansa da Allah'ın emirleri ona hiç giriyor. Emirleri yerine getirmediği için hep iş dünyasında farkına bile varmadı bir eksiklik hissedecek. Sıkıntı hissedecek. Yani sebebinin farkına varamadığı bir huzursuzluk, sıkıntı. Yetmez. Her emrin yerine getirilmemesinin arkasından yine aynı olay tahakkuk eder. Kişi huzursuz edilir, azap görür. Yasakların işlenmesi cephesinde de gene aynı şeyler olur. Kişi huzursuz olur, rahatsız olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gördüğümüz ne? Bu kişi iç dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Dış dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Allah ile onun ilişkilerinde gene aynı durum. Sulh ve sükunla hiç alakası yok. Her an yanlışlıklar dizisi içerisinde Allah'ın emrettiklerini

Daimi zikir, nefsimizin bütün afetlerini yok etmek için kainatın en garantili sistemidir. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikrin içinde olan, ulaşmış olan herkes, nefsindeki bütün afetleri kapı dışarı etmiştir. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa, o nefsin afetlerinin o vücuda tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. O nefse tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. Bu durumda ne olur sevgili kardeşlerim? Bu durumda bu kişinin iç dünyasına bakalım beraberce. Neden huzursuzdu kişi? Her olaya başlamadan evvel iç dünyasındaki çekişme ve kavga sebebiyle huzursuzdu. O kavga bitmiştir. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, daimi zikir sebebiyle nefsin afetleri tamamen yok olduğu için, ruhun hasletlerinin tam paralelinde olan fazıllar, o kişinin nefsini %98 doldurduğu için, %2'de rahmet nurlarıyla, kalp bütün olarak nurlarla dolduğu için, Allah'ın bütün emirlerini o kişinin nefsi de istiyor artık. Ruh zaten vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin bütünü, %100'ü Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesini istiyor. Ve karşısında yerine getirilmesini istemeyen bir faktör mevcut değil. Öyleyse bu kişi mutlaka buna engel olacak hiçbir faktör olmadığı için Allah'ın bütün isteklerini yerine getirecektir. Ve onların bütün emirlerin yerine getirilmesindeki o büyük zevkleri de yaşayacaktır. Allah'ın her ibadet emri ayrı bir zevki oluşturur. Bu emirlerin en önemlisi zikirdir. Bütün insanların kalp gözleri zikir sırasında açılır. Allah Teala'nın kuluna nasip kıldığı, uygun gördüğü şeyler Allah'ın nimetleridir. Ve ölçüsü zikirdir. Ne olacaktır bu noktada? Kişinin iç dünyasındaki kavga tamamen bitmiştir. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Kısaca, iç dünyasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında sulh ve sükun hakim olmuştur bütünüyle. Bu sulh ve sükunu bozacak olan bir husus artık kalmamaktadır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi için bakıyoruz duruma. Bu kişi dış dünyasında da mutlu. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için başkalarıyla kavga etmesinin sebebi ortadan kalkmıştır. Artık o başkalarına en güzel davranışlarda bulunan, herkesi seven, onların mutluluğu için yaşayan birisidir. Ve bu kişiden çevresine ulaşan bütün davranış biçimleri onların mutluluğuna yönelik olacaktır. Başkalarının sadece mutluluğu için çalışan bu insan için artık kendisinin başkalarına mutsuzluk vermesi mümkün değildir. Artık onlarla, etrafındaki herkesle dost olmayı
başarmış.

yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişinin dış dünyasında artık o kendisinin düşman olabileceği bir kişiye o düşmez. Artık o olay mümkün değildir. Ama ona düşman olanlar bulunacak mıdır? Bulunacaktır. Kötülük edenler bulunacak mıdır? Bulunacaktır tabii. Ona kötülük etmek için belki de yarışa gireceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişi hiç kimseye saldırmayacaktır. Ama Allah'ın dostu olduğu için ona saldırılar vücut bulacaktır. İnsanlar Allah dostlarını her devirde önce yanlış değerlendirmişlerdir. İlimleri daha ötesine müsaade etmediği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Emirler cephesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak, bu kişi için sadece zevkleri yaşamaktır. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görmekte, Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah'tan emir almaktadır. Emirleri yerine getirmenin o müstesna güzelliğini devamlı yaşamaktadır. Allah'ın emrettiği her şey, bütün ibadetler onun için duyulmaz zevklerdir. Yasak ettiği fiiller, onları işlemek artık hiç içinden gelmiyor. Çünkü nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah ile olan ilişkilerinin emirleri cephesinde Allah'ın bütün dizaynının sahibi olmuştur. Yasaklar cephesinde de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi, nefsinin afetlerinin mevcut olmaması sebebiyle imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, olayların eğer dış yüzüne bakarsanız her zaman yanılırsınız. İç yüzüne bakın. Acaba her olayın iç yüzünde ne var? Sakın kendi kendinize hüküm vermeyin. Allah'tan sorun. Açıklama bir gün size ulaşacaktır. Cevap veremediğiniz suallerin kaynağı Allah olmalıdır. Hedefi Allah olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanların davranışlarına baktığınızda eğer siz kendi ilminiz seviyesinde karar verirseniz insanların o seviyede bile yanlış yaptıklarını zannedebilirsiniz. Ama konunun iç yüzünü Allah Teala size açıklarsa o zaman hiçbir noktada hiçbir yanlışın mevcut olmadığını göreceksiniz. Öyleyse
sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Allah herkese layık olduğu mükafatı bütün boyutlarıyla verir. Öyleyse ne gördük? Bir insan başlangıçta iç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığında iç dünyasında da mutlu, dış dünyasında da mutlu, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde, hem de iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükun kesintisiz olarak devam ediyor. Ruhuyla nefsi arasında, yani nefsinin kendi içinde afetlerin mevcut olmaması sebebiyle, dış dünyasında başka insanlarla bu kişinin bir problemi kalmaması sebebiyle ve kişinin Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde de, nehirler cephesinde de Allah'ın bütün emirlerinin sadece kendisini mutlu etmek için verildiğini kişi kesin olarak idrak etmiş noktadadır. İşte bu dünya mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Bütün boyutlarıyla dünya mutluluğu. Bu hedefe ulaşabilmek mutlaka bir dileği icap ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bir dilek size mutlaka cennet saadetinin üçüncü katını kazandırır. Dünya saadetinin de yarısını kazandırır. Allah bunu garanti eder. Buyurur ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın kanunu. Sizin bunu dilemeniz ama kalbinizden dilemeniz önemli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sizin ağzınızdan çıkan söze değil, kalbinizin talebine bakar. İnsanlar evliyaların hayat hikayelerini okudukça onlar gibi olmayı düşünürler. Bu düşünen insanlar bu evliya olanların nasıl evliya olduklarını araştırdıklarında onların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları için ermiş adını aldıklarını görürler. Ermiş evliya. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz eğer böyle bir şeyi öğrenmişseniz, Hacı Bektaş Veli mi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış? Hacı Bayram Veli mi Allah'ın ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri mi? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mi? Eşref Rumi Hazretleri mi? Yunus mu? Ahmet Yesevi Hazretleri mi? Aklınıza kim geliyorsa sevgili kardeşlerim, bunun hakkında bir şeyler okuduysanız, bu insanların istisnasız hepsinin ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olduklarını göreceksiniz.
Eğer olgu buysa, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları için onlara ermiş deniyorsa, nereye ermişler? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış. Böyle bir konuda ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ya Rabbi beni de onlar gibi yap diyen kişi ne ister? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. İşte bu dilek kalpte oluşur sevgili kardeşlerim. Kişi Allah-u Teala ya Rabbi beni de Hacı Bayram Veli gibi yap. Ben de sana ruhumu ulaştırayım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bu o kadar güzel şeyler okuyorum ki evliyalar konusunda. Beni de onlardan birisi gibi yap ya Rabbim. Ben de onlar gibi sana ruhumu ulaştırayım diye düşünen bir kişi bunu kelimelere döküp dilinden söylemese bile kalbi Allah'a çoktan onu ulaştırmıştır. Ve bu mutlaka kelimeye de dökülecektir. Çünkü Allah'la kelimelerle konuşuruz sevgili kardeşlerim. Ya dilimizle söyleriz ya da düşüncelerimizle kelimelerimizi Allah'a ulaştırırız. Eğer kalbimizden bunu gerçekten istiyorsak Allah-u Teala burada ayrım yapar. Allah'a ulaşma talebi gerçek olan, sahih olan kişi bunu kalbinden gerçekten işlemiş olan kişidir. Kalbinden gerçekten istemiş olan kişidir. O evliyalar gibi olabilmek için Allah'a ruhunu ulaştırmak için yaşamaya başlamıştır. Gel dosta gidelim gönül diyor Yunus. Dost Allah. Gidelim neyimiz gidecek? Ruhumuz gidecek. Sadece o ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde evliyaların hayat hikayesini okuyan, bu konuya merak salan herkes bakar ki bütün evliyalar başkalarından farklı. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmışlar. Onları evliya yapan da ermiş kelimesiyle ifade edilen evliya yapan da işte bu hususiyetleri, bu özellikleri. Allah-u Teala talebin mutlaka kalpten yapılmasını ister. Arkasından sözü talep gelecektir. Önemli olan sözü talep değildir. Tek başına bir insan ağzıyla 100 defa, 1000 defa Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dese, içinde o evliyaların yaşadığı hayata özlem olmasa ve bilmese o evliyaların Allah'a ruhlarını ulaştırdığı için evliya olduklarını, o kişi için bu bir hedef teşkil etmez. Allah'ın talebini uygun görmeyecektir. Şuracıktan, kalbinden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaşmasını ister Allah-u Teala. Aşkla, şevkle, iştiyakla kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. İşte bütün safhalarıyla evliyalık müessesesi. Önce Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 3. basamaktasınız. Sonra her güzellik size birer birer verilir. 14. basamakta mürşidinize ulaştırılırsınız. 7 tane furkanındasınız. Günahlarınızın hepsi örtülür. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısı yarılır. Göğsünüzden kalbinize göğsünüz yarılarak nur kapısı, nur yolu açılır. Zikir yaparsınız kalbinize. Oradan Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Huşu sahibi olursunuz. Mürşidinizi talep edersiniz.
mutlaka gösterir Allah Teala. Göstermesi de zaten sizin buna ehil olduğunuzun en güzel işaretini taşır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olduğunuz anda da şu ana kadar aldığınız 12 ihsanın dışında 7 tane nimet alırsınız. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, kalbinize iman yazılır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Biri on veren Allah Teala size o güne kadar bire 100 vermeye başlar ve biri 700'e kadar da arttırılacaktır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. 7 defa birikim tamamlandığında %49 fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmetle beraber %51 nefsinizin kalbi nurlarla kaplanır. Burada şeytan artık alt edilmiştir. Eskiden nefsinizin bütün afetlerine %100'üne tesir etmek imkanına sahip olan iblis, şeytan, insan ve cin şeytanlardan iblis sadece %49'una tesir edebilir. %51'i artık onun için imkansızdır. O kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 dolmuştur. Böyle bir durum o kişi için bir güzelliğin yaşanmasıdır. Orası o kişinin evliya olduğu noktadır. Ruhu Allah'a ulaşır 7 safhada. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, mardiye ve tezkiye. Ruh Allah'ın zatında ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte ermiş evliya vasfının kazanıldığı yer burasıdır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi daimi zikirde, sonra irşada ulaşma, nihayet iradenizin de Allah'a teslimi. İrşad makamına ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine çekici ki bu konunun içine bir defa girerseniz hayatta ne kadar büyük zevklerin, manevi zevklerin varlığını öğrenirsiniz ve yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öğrenerek yaşamak değil, yaşayarak öğrenmek. Hayatınızın, eğer Allah'ın evliyası olmak istiyorsanız, en önemli felsefesi bu olmalıdır. Yaşayarak öğrenmek. Öyle birisini tanıyorum, yıllarca hep aynı şeyi söylemiştir. Ben önce öğrenirim, ondan sonra yaşarım. Ama öğretisi öğrenimini tamamlayamadan ölmüştür. Öğrenimi de 60 yaşın ötesine kadar sürmüştür. Ama ömrü vefa etmemiştir. Ve Allah'a ulaşamadan bu dünyayı terk etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinize yazık etmeyin. Bunun konusu açık ve kesindir. Siz Allah'ın evliyası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey açıktır. Ben de onlar gibi olmak istiyorum deyin. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Beni bundan mahrum bırakma deyin. Kalbiniz söylesin şuranız. Allah'a sımsıcak bir dua, temenni, talep ve arkasından mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki sohbetimizi gönlümüz istemese de burada bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Sizlere doyum olmuyor sevgili kardeşlerim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi oradan soracaksınız. Alacağınız cevap sizi mutlaka tatmin edecektir. Öyleyse unutmayın biz sizin için yaşıyoruz. Varlığımız, bütün hayatımız size ulaşabilmek için kullanılır. Size Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, sizin de mutlulardan biri olmanız için, Allah'ın evliyası, ermiş evliya olmanız için. Ve unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söylediğimiz gibi söz var. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Tamam. Tamam inşallah. Allah razı olsun. Burada her şey normal. Tamam. Allah razı olsun. İnşallah Allah razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzeyim ya ibn-i şeytan acımsın. Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim maliki yevmiddin iyâke nâbidu ve iyâke nâstayn ettiniz. Rezzilâ enâvite aleyhim zâlim mazûbi aleyhim ve rezzâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere böyle hitap edebilmek, can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap edebilmek bir büyük güzellik diye düşünüyorum. Hepimiz aslında kalp dostuyuz. Allah, siz ve ben, bizi birbirine bağlayan kalplerimiz, Allah yoluna çarpan kalplerimiz. Bu sebeple gönül dostu oluyoruz. Bir taraftan Allah'ın gönüllü dostları, bir taraftan gönül dostları, kalp dostları. Kalp bizleri Allah'a bağlayan vasıtanın adı. Kalp deyince hep insanlar vücutta hareket halinde olan hayatiyetin yegane temsilcisini düşünürler. Bir taraftan vücuttaki kirlenmiş olan kanı toplayan, kendisini toplayan, geri çekerek dünyanın çevresinden daha uzun bir damarlar sistemi vasıtasıyla kirlenmiş olan kanı kendisine çeken ve akciğerlere gönderilerek temizlenmesini temin eden ve temizlendikten sonra tekrar bütün vücuda dağıtan tatlar damar ve atar damardan oluşan iki grup damar sistemiyle bütün vücudu hayat unsuru yapan, vücuttaki hayatiyetin devamını sağlayan bir müesseseden bahsediyoruz. Kalbimiz. Nasıl fizik vücudumuzun bir kalbi varsa, nefsimizin de bir kalbi var, ruhumuzun da bir kalbi var. Fizik vücutta bir hayatiyet konusu olan kalbimiz, nefsler arasında hayatla ilişkili değildir. Çünkü her ikisi de ayrı ayrı alemlere ait enerji bedenlerdir. Fizik vücudumuz hangi değişiklikleri yaşarsa, şekli nasıl değişikliklere tabi olursa,
nefsimiz de ruhumuz da aynı standartlarda değişir. Ama onların da kalbi vardır. Öyleyse fizik vücudumuz kadar önemli mi nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi? Daha önemli. Çünkü bütün manevi tekamülümüz, kemal derecelerinde olgunlaşmamız, insanın kamil oluşumuz, işte ruhumuzun kalbiyle nefsimizin kalbi arasındaki ilişkilere bağlıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep kalpten bahseder. Kalp, kalp, kalp. Acaba nedir nefsimizin kalbi, nedir ruhumuzun kalbi? Ruhumuzun kalbi değişmeyen özelliklerin sahibidir. Bu kalpte 19 tane haslet sıralanır. Bu hasletlere baktığımız zaman bütün güzelliklerin ruhumuzun kalbini sardığını, kuşattığını, lebalep doldurduğunu görürüz. Bunların arasında en belirgin faktör, pek çok karşıtını muhtevasına alan, pozitif anlamda muhtevasına alan bir güzellikler abidesidir. Sevgi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin beraberce hamd edelim, şükredelim ki ruhumuz var ve ruhumuzun kalbi var ve ruhumuzun kalbinde hasletler var. 19 tane haslet. En önemlisi sevgi olan, her şeyi çevresinde toplayan ve bütün güzellikleri yaşamamıza sebebiyet veren ana unsur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun kalbi bu özelliklerle hep doludur, hiç değişmez. Bu muhteşem yapısını hiç değiştirmez. Sadece güzelliklerden yanıdır. Sadece mutluluktan yanıdır. Sadece Allah'a dönüktür. En ufak bir şekilde şeytandan tesir alması mümkün değildir. Şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Şeytan sadece bir mutsuzluk vasıtasıdır. Bütün insanları korkunç bir sona, cehenneme ulaştırmaya çalışan, dünya hayatında da sonsuz, huzursuz olmalarını isteyen, insanların sıkıntı içinde yaşamalarını isteyen, mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmelerini isteyen bir yapının sahibidir İblis. Ve tesir edebildiği alan nefsimizin afetleridir. Öyleyse ruhumuza dikkat edin. Ruhumuz sadece insanda bulunan çok özel bir vücuttur. Fizik vücudumuz nefsimizin de ruhumuzun da mekanıdır. O mekanı temiz tutun sevgili kardeşlerim. Allah Teala öyle istiyor. Temizliği esas almış. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin temizlik imandandır buyuruyor. Sadece insanda mevcut olan, kainattaki insan dışında
hiçbir yaratıkta mevcut olmayan bir vücudumuz, bu vücudun adı ruhtur. Allah'tan gelmiştir üfürülerek ve Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük ve nefaha fihi ruhihi. Ruhumuz öldüğümüz zaman Allah'a geri dönecek olan ruhumuz ve ölmeden evvel onu Allah'a ulaştırmakla vazifeli olduğumuz ruhumuz, kalbinde sadece hasletler taşıyan, sadece hasletlerden oluşan ruhumuz. Nefsimizde hangi afet varsa onun zıttının mutlaka ruhumuzda olduğunu hasret olarak bilmemiz lazım. 19 tane hasret. Ruhumuzun kalbi bunları muhtevi, değişmesi mümkün değil. Nefsimiz berzah aleminin varlığı, ruhumuz emr aleminin varlığı, iki varlık birbirinden farklı bir özellik taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinize baktığınız zaman ondaki en önemli varlığın nefsin kalbi olduğunu göreceksiniz. Çünkü mutsuzluğunuz veya mutluluğunuz nefsinizin kalp yapısına bağlıdır. Öyleyse bu kalbi yapıya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi hepiniz için bir işaret taşır. Bütün insanların kalpleri başlangıçta nefs kalbi olarak düşünüyorsak %100 afetlerden oluşmuştur. Nefsimizin kalbi 19 tane afetten oluşuyor ve bu afetler nefsimizin kalbini %100 doldurur. Bu afetler karanlıklarla temsil olunur. Başka bir ifadeyle nefsimizin kalbi kapkaranlıktır. Hayata geceyle başlar. Birçok insan ne yazık ki hayata geceyle son verirler. Hayatları geceyle başlar ve geceyle biter. Nefsin kalbi kapkaranlık bir ortamda o kişinin hayatında yer alır ve kapkaranlık bir ortamda nefs o vücudu terk eder. Kişi ölmüştür, nefs de derzi alemine gidecektir. İşte can dostlarım, gönül dostlarım, marifet o kapkara karanlıklardan ibaret olan nefsinizi Allah'ın nurlarıyla doldurmak ve onu ruhunuzun kalbi kadar pırıl pırıl aydınlık yapmak işte temel göreviniz. Bütün gayretinizle nefsinizin teskiyesine ve tasfiyesine
gideceksiniz. Bu konu Allah-u Teala tarafından nefsinizin hidayeti olarak size emredilmiştir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini nefsinizin hidayetini ihata eder. Nefsinizin hidayeti nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok edildiği bir noktaya ulaşmak şeklinde tecelli eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar. Öyleyse nefsinizin kalbi çok önemli bir hastadır. Sizi mutsuzluk karanlıklarından mutluluk aydınlıklarına ulaştıracak olan sizin gayretinizdir. Nefsinizin kalbi sizin gayretinizle değişime uğrayacaktır. Allah Teala diyor ki Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz insanı bir aksini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline yani cehennemin en alt kademesine reddettik diyor. Burada insan adını verdiği, Allah-u Teala'nın insan olarak kullandığı vasıta nefstir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen nefse ruh der. Bazen fizik vücuda nefs der. Nefs kelimesini fizik vücut içinde, nefs içinde, ruh içinde kullanır. Allah-u Teala'nın bu dizaynında aslında ruh kelimesi başlı başına bir güzelliği ifade eder. Ama muhtevayı yerlerine tutmalısınız. Ruhunuz emr aleminin varlığıdır. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Fizik vücudunuz zahiri alemin varlığıdır. Üç vücudunuz üç ayrı alemle ifade edilir. Bunlardan fizik vücudunuzun alemiyle ruhunuzun alemi asıldır. Nefsinizin alemi zahiri alem olan fizik vücudunuzun aleminin zıttını teşkil eder. Allah-u Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Fizik vücudunuz ve nefsimiz bir bütünü ifade eder. İki zıttın bir arada bulunmasıdır. Ruhumuzsa emr aleminin varlığıdır. Zıttı zulmani alemdir. Gayb alemi cinlerin aleminin adıdır. Aslında fizik vücudun dışındaki bütün alemler insan statüsündeki bütün mahlukat için gayiptir. Hepsi gayiptir. Ama her alemin bir adı olduğu için gayb alemini sadece cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı olarak kullanıyoruz. Ve gayb aleminin zıttı da cinlerin nefslerinin yaşamakta olduğu berzah alemi. Böylece zahiri alem asıl onun zıttı olan berzah alemi ikinci alem. Gayb alemi asıl onun zıttı olan kendisine ait olan berzah alemi dördüncü alem. Emri alemi asıl onun zıttı olan zilvani alem altıncı alem. Ve altı tane alemi altı zaman parçasında yaratmış Allah Teala, sonra arşa istiva etmiş. İnsan için
söz konusu olan bu esferi safiliğine gidecek özellikle yaratılan nefsi esferi safiliğin yerine cennetin en üst makamına ulaştırmak olmalıdır. Öyleyse nefsiniz var. Nefsinizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle dolu %100 ve afetler karanlıklarla temsil edilir. Dikkat edin, nefsinizin kalbinde afetleri çekim gücüyle nefsinizin kalbini tutan bir kelime yazar. Doğuşunuzdan itibaren bu kelime kalbinizde Allah-u Teala tarafından yazılmıştır. Kelimenin adı küfür. Bütün nefslerin kalpleri mühürlüdür. Bütün nefslerin kalplerinin içinde küfür yazar. İşte Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki, Habibim, sen onlara, o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir, değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür, buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bir kalbimiz var ve doğuştan itibaren mühürlü, doğuştan itibaren içinde küfür yazan bir kalbin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi bu özellikleri taşıyor. Nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi karanlıkları nefsinizin kalbine çeken ve onları sımsıkı orada zapt eden bir çekim gücünün, atraktif gücün sahibi. Ve bu sebeple nefsinizin kalbi doğduğunuz andan itibaren karanlıklardan ibarettir. Her geçen gün nefsinizin kalbinin iki kapısından birisi olan zulmani kapıdan şeytan nefsinizin kalbinin içine devamlı daha çok, daha çok, daha çok karanlık plantalar. Karanlıklar nefsinizin kalbinin en altında bulunan, dibinde bulunan zulmani kapıdan nefsinizin kalbinin içine dolar. İşte böyle bir dizayn söz konusu nefsinizin kalbi için. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi bu özelliklerle yaratılmış. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iftiralar, hasislik, cehalet, bunun gibi 19 tane afet nefsinizin kalbini doğuşunuzdan itibaren işgal etmektedir. Bütün insanlar nefslerindeki bu 19 tane afet nefslerinin kalbini %100 kuşatmış olarak doğarlar. Afetlerin toplamı hiç kimsede değişmez. Basit bir dizayna verelim. Diyelim ki Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki her afete 10 puan vererek sizi yaratmış. Bu nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi birbirine eşit olsaydı 190 puan olacaktı nefsinizin kalbindeki afetlerin toplam puanı. Ama öyle vermemiş Allah-u Teala. Nefsinizin kalbinin afetlerini o 10 puanın değişik varyasyonları olarak vermiş. Her afette
puan değişiyor. Ama toplam, eğer nefsinizin kalbindeki afetler 10'ar puan olsaydı 190 puan olacaktı ya, bütün insanların kalplerindeki afetler toplama hep 190 puan çıkıyor. Fakat her birinin yapısı başkasından farklı. Kiminin öfke afeti fazla, kiminin kıskançlık afeti, kiminin nefret afeti, kiminin korku afeti, kiminin cehalet afeti. Her afet 10 puanın aşağısında veya yukarısında veya bazıları 10 puan, ama netice hiç kimse de farklı değil. Allah kimseye adaletsiz davranmamış. Neticede hayali bir rakam olarak söylüyorum. Nefslerin kalbi her afet için 10 puandan olursaydı, neslinizin kalbindeki 19 grup afetin toplam puanları 190 olacaktı. Ve işte bu esasa göre düzenleyen Allah-u Teala bütün kalpleri gene imajiner bir rakam olarak 190 puanla oluşturmuş. Ama afetler herkese değişik. İki tane insan kalplerinin yapısı birbirine eşit olarak yaratılmamış. Bütün insanlar birbirinden farklı bir nefs kalbi özelliğinin sahibi, ama toplam puan hiç kimse de değişmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir ortamda kulvara girersiniz. Eşit şartlarda hepinizin kalbinde 190 puan karanlık, 190 bin puan veya 190 milyon puan diyebilirsiniz. Netice değişmez. Herkes birbirinden mutlaka farklı bir pozisyonda yaratıldığı için sayıyı ne kadar çoğaltsanız netice değişmez. Herkes aynı seviyededir. Herkesin kalbi hiçbir boşluk olmaksızın, aydınlık boşluk olmaksızın %100 karanlıklardan ibarettir. İşte bu kalbinize dikkatle bakın. Esferi safiline sizi mutlaka götürecek olan bir özellikle yaratılmış nefsinizin kalbi. Ve Allah-u Teala sizin iradenize teslim etmiş nefsinizi ve nefsinizin afetlerini. Diyor ki aklan, nefsinin kalbini afetlerden temizle, hasretlerin bir benzeri olan faziletlerle donat. Ruhumuzdaki güzelliklerin 19 ayrı grup güzelliğin adı hasletler. Fakat nefsinizin kalbini ruhunuzun kalbine eşit kılacak olan değişim araçları haslet adını taşımıyor. Bunlar faziletlerdir. Fazıl kelimesi ve fazilet kelimesi aynı kökten geliyor. Fazilet, fazıllar manasına geliyor. Yani fazıl kelimesinin çoğulu fazilet. Nefsinizin geceyle başlayan hayatını gündüz yapmak ve etrafını aydınlatan bir nura sahip olmak sizin gayretinizin eseri olacaktır. Bu açıdan nefsinizin kalbi önemli bir hedef teşkil eder. Bütün insanlara Allah'ın verdiği emir, nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşarak pırıl pırıl bir hale getirmeniz. Bütün afetleri çok bilerek yerine faziletleri yerleştirmeniz. Öyleyse nasıl bir ortamdan bahsediyoruz? Bahsettiğimiz ortam son derece açık.
ruhunuzun kalbindeki %100 nura paralel bir yapıya nefsinizin kalbinin de kavuşması lazım. Öyleyse nefsinizin kalbi zulmetten nura ulaştırılmalıdır. Allah Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a mutlaka ruhunu ulaştıracağına inanan aminu olanların dostudur diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Başlangıç noktası zulmet, karanlıklar. Sonuç noktası nur. Nefsinizin kalbi %100 hasret faziletlerle dolacak olması lazım. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve levle fadlillahi rahmetuhu. Allah Teala diyor ki: İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum min ebeda. Ebediyen nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz.

daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 nurlara dolar. Bunda da ise tasfiyedir. Allah Teala Necm Suresinin 32. ayet-i kerimesinde boşuna nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin, söylemeyin. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir diyor. Öyleyse nefs tezkiyesi takva sahiplerine ait olan bir olaydır. Nefsin kalbinin %51 nurla kaplandığını ifade eder. Ama bir gün tasfiye olacak nefsinizin kalbi, işte o zaman nefsiniz de hidayete erecek. Nefsinizin kalbi hidayetin temelini teşkil eder. Nefsinizin hidayeti ancak nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu zaman tezkiye, tasfiye olur. Ve tasfiye üzerinize Allah tarafından farz kılınmıştır. Yani nefsinizin hidayeti ve Allah Teala hepinizden ezelde yemin almıştır. Nefsinizi tezkiye edeceğinize dair ve tasfiye edeceğinize dair. Bu bir hidayettir. Nefsinizin hidayeti bir kalp hidayetidir. Nefsinizin kalbinin %100 nurlarla dolması için bir dizayndır. Olay kalbinizde gerçekleşir. Hadis suresinin 16. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de kalpleri zikir sebebiyle katılaşmış, sertleşmiş, aradan uzun zaman geçip de kasiyet bağlamış insanlardan olmayın diyor Allah Teala. Zikir sebebiyle katılaşmak, yani zikri ihmal etmek sebebiyle, zikir yapmamak sebebiyle, sebep gene zikir ama yapılması değil, yapılmaması. Nefsin kalbi iki hedefe birden yönelir. Her geçen gün biraz daha katılaşır, sertleşir. Her geçen gün iki biraz daha kararır. Böyle insanlara kalpleri kararmış ve sertleşmiş insanlar, kalpleri hasta, maraz insanlar olarak hitap ediyor Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Öyleyse nerede kalbin kasiyet bağladığını duyarsanız bilin ki orada iki özellik birden vardır. Kalp hem nefsin kalbidir bu, hem sertleşmiştir, taş gibi sert olmuştur, hem de kararmıştır. Kararmak ve sertlik kasiyetin iki temel unsurudur. Yumuşaklık ve nur tezkiyenin ve tasfiyenin sembolüdür. Öyleyse karanlık şeytanın dostudur. Nur Allah'ın dostudur. Karanlık şeytandan nefsinizin kalbine gelip nefsinizin kalbini doldurur. Nur Allah'tan gelir, nefsinizin kalbini doldurur. Hangisinin hüküm ferma olacağı sizin seçiminize ve gayretinize bağımlıdır.

Öyleyse kalbinizin Allah'ın nurlarıyla aydınlanması söz konusu olduğu gibi kalbinizin şeytanın karanlıklarıyla kararması da söz konusu olur. İşte Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde kalpleri aradan uzun zaman geçip de kararmış ve sertleşmiş olanlardan bahsediyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُهْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ O kafirler var ya diyor Allah-u Teala. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. Şeytanların, insan şeytanların ve cin şeytanların dostudur. Kafirler, onların kalpleri nurdan zulmete götürülür diyor. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Peki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın verdiği işaret görüyorsunuz ki kalple alakalı. Ve kalbin kasiyet bağlaması, kalbin kararması, kalbin sertleşmesi söz konusu. Peki yumuşaması da söz konusu mu? Elbette. İşte Zümer suresinin 22 ve 23. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, göğüslerinden kalplerine yol açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse Allah-u Teala insanların kalbine yol mu açıyor? Evet, yol açıyor. Allah-u Teala göğsü şerh ederek kalbine nur ulaşmasını sağlıyor kişinin. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların göğsünü Allah-u Teala'nın teslime açması söz konusu. Aslında göğsünden kalbine bir nur yolu açması söz konusu. Kodlanmış bir nur yolu. Bu kod rahmet için geçerli, fazl için geçerli. Bu kod rahmet ve salavat için de geçerli. İki grup nur. Rahmet ve fazl, rahmet ve salavat. Nefsinizin kalbine Allah'ın katından bu iki tane nur taşınır. Ve nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurmak üzere. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı bilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse nefsinizin kalbine nurların ulaşması söz konusudur. Rahmet, fazl ve salavat. İşte nasıl Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi nefsinizin kalbinin sertleşmesini içeriyorsa
Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde nefsinizin kalbinin yumuşamasından bahsediyor. Birbirine zıt iki tane unsur. Kalbinizin yumuşamasını temin eden faktöre baktığımız zaman bunun gene ikili bir nur grubu olduğunu görüyoruz. Allah Teala Zümer 22'de insanların kalplerine Allah'ın nurlarının ulaşmasıyla o kişinin kalbinin Allah'ın nuruyla kaplandığını söylüyor. Temel faktör kalbe Allah'ın nurlarının ulaşması. Aynı standardın tersini Zümer suresinin aynı standardı Zümer suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde açık olarak görüyoruz. Böyle bir olayın kişinin kalbine nur ulaşmasının kişinin kalbini yumuşattığı kesinlik kazanıyor. Diyor ki Allah Teala Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben biteşamiyen mesaniye takşerirü minhü cülüllezine yahşevne rabbihim sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah zâlike hüdallahü yehti men yeşâyü ve men yüdlün femâlehu min hâdin. Diyor ki Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer indirir diyor. Zarf ve mazruf. Zarf rahmet, mazruf fazl. Birinci ikili zarf rahmet, mazruf salavat. İkinci ikili. İkişer ikişer Allah Teala katından bunları indiriyor diyor Allah Teala. Ne yaparmış? Bunlar kişiyi huşu sahibi yapar ve tüylerini ürpertirmiş. Hadis suresinin 16. ayeti girmesi huşunun böyle oluştuğunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Öyleyse nefsimizin kalbindeki huşu Allah'ın katından inen bir tek bir nurla oluşuyor. Bu nur rahmet nurudur. Rahmet partikülleridir sadece. Çünkü bu noktada kişi mürşidine henüz ulaşmamış, mümin olmamıştır. Allah Teala buyuruyor ki fazlımız sadece müminlere aittir. Bir kişi mümin olmadan, kalbine iman yazılmadan kalbine fazl giremez. Onun için girebilen rahmet partikülüdür. Bütün insanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylemiştik, nefs kalplerinin. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre mühürlü olduğunu söylemiştik. Bu mühür mürşidinize ulaştığınız güne kadar devam eder. Ama ne zaman mürşidinize ulaşırsanız ihsanla ulaşmanız halinde, yani Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz de Allah Teala size 10 tane ihsan vermişse pardon 10.'su mürşidinizi göstermektir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onun kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Nefsin kalbinden bahsediyoruz tabi. Ve kalbin içine, nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Nefsin kalbiyle alakalıyız. Diyor ki Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emrinden, Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar
desteklenirler, yedirilirler ve onların kalplerinin içine Allah imanı yazar diyor Allah Teala. Kalplerin içine iman yazılması söz konusu. Böylece bu kalbin muhtevasında kalbimizin içine imanın yazılması söz konusu oluyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve kişinin kalbi önemli. Görüyoruz ki kalbimize bu nurların ulaşması, ikişer ikişer ulaşması söz konusu. Zümer 23'te. Sonuca bakalım. Birinci sonuç. Kalbe ulaşan bu nur sebebiyle kişinin kalbi huşu sahibi oluyor. Hadis 16 ile bir paralel görüntü ve burada da Allah-u Teala huşuyla insanların derileri ürperir diyor. İnsanların derileri ürperir. Bu Allah'ın zikriyle gelen kalbe ulaşan nur, o kalbi istila etmeye başlayınca, kalpte birikmeye başlayınca o kişinin kalbinde huşu oluşur diyor Allah Teala. Sonra diyor Allah'ın zikriyle, yani huşuyu da oluşturan standartın zikir olduğu, yumuşaklığı da oluşturan standartın zikir olduğu açıklanıyor ve Allah'ın zikriyle diyor Allah Teala onların kalpleri yumuşar. Ve işte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Allah bununla, yani Allah'ın gönderdiği bu nurlarla o kişilerin kalplerini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Niçin hidayetçi kullanıyor Allah Teala? Bazen mürşit diyor. Mesela Kehf 17'de Veli Mürşit ismi geçiyor. Ama Taha 123'te Allah Teala hidayetçiden bahsediyor. Kısas 50'de Allah Teala hidayetçiden bahsediyor. Neyse, neden hidayetçi? Çünkü nefsin de, ruhun da ve için de hidayete adım atabilmesi mutlaka o hidayetçiye tabi olmanıza bağlı. Tabi olmazsanız o zaman hidayete eremezsiniz. Ne ruhunuz 7 kademede hidayete erer, ne fizik vücudunuz 10 kademede hidayete erer. 7 basamak, 10 basamak, size nefsiniz 12 basamakta hidayete erer. Hiçbirisi olmaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse kalbinizi başlangıçta %100 kapkaranlık olan, başlangıçta kas katı olan nefsinizin kalbini hem yumuşatacak hem de aydınlatacak, zulmetten nura çıkaracak olan bir formülü mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Nefsinizin kalbi size onu aydınlatmanız, onu müzeyyen kılmanız için verildi. Nefsinizin müzeyyen olması, Allah'ın nurlarıyla dolması anlamına geliyor. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan kalbin, nefsin kalbinin içini nurlarla doldurmak. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize yol açıyor.
Sonra ne yapıyor? Mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizdeki mührü açıyor. Bütün insanların takdiri mühürlü ve kalbin içinde, herkesin kalbinin içinde küfür yazıyor. Ve mührü açan Allah Teala kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbinizin içine o küfür kelimesinin bulunduğu yere imanı yazıyor. Ve böylece kalbinde küfür kelimesi olan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'de kafir adıyla anılır. Kalbinde iman kelimesi yazan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'de mümin kelimesiyle anılır. Küfür kelimesini kalbinde tutanlar, kalbinde küfür kelimesi olanlar anlamına kafirler. Küfrün sahipleri olarak anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalbindeki imanın sahipleri ise iman sahibi, yani mümin olarak adlandırılıyor. İkisi de kalp yapısına bağımlı. Geceyle başlayan kalbiniz nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman alacakaranlık olur. Tasfiye ettiğiniz zaman güneşin en parlak aydınlığındaki gündüzü temsil eder. Başlangıçta %100 kapkara olan nefsinizin kalbi sonuçta %100 pırıl pırıl bir hale gelir. Başlangıçta kas katı olan nefsinizin kalbi sonuçta yumuşak bir kalp haline gelir. Yumuşaklık ve aydınlık nefsin, kalbinin Allah'ın istediği kıvama geldiğini ifade eder. Allah Teala nefsin kalbindeki son durumu halis olmak üzere olarak anlatıyor. Halis olmak, yani nefsin kül olması, saf olması, tertemiz olması, bütün katışıklardan kurtulmuş olması. Diyor ki Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُوْبَرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ وَلَا اُوْمِرُوا. Onlar emrolunmadılar. اِلَّا, sadece onunla emrolundular. لَيَعْبُدُ اللّٰهِ, Allah'a kul olmaları için. مُحْلِس۪ينَ, muhlis kul olmaları için, yani nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefslerinin kalbini %100 hasletlerden oluşturan, faziletlerden oluşturan, saf kılan, halis kılan insanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefsimizin kalbi sertlik ve yumuşaklık arasında bir denge kuracaktır. Nefsimizin kalbi zifiri karanlıktan %100 aydınlığa ulaşabilecek olan bir vasatta yaratılmıştır. Ve kalbinizle alakalı her şey, mümin olabilmeniz için nefsinizin kalbinde 7 tane şartın oluşması lazım. Allah Teala nefsinizin kalbindeki ekinleti oradan alacaktır. 1. Yerine ihbat koyacaktır. 2. Kalbinize Allah ulaşacaktır. 3. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacaktır. Bu 4 tane temel faktörün
ötesinde geri kalan 3 tane kalp şartı mürşidinize ulaştığınız zaman gerçekleşir. Kalbinizin mührünün açılması, kalbinizin içindeki küfür kelimesinin dışarı alınması ve kalbinizin içine iman kelimesinin yazılması. Üçü de mürşidinize ulaştığınız zaman gerçekleşir. Ve nefs tezkiyesine bundan sonra başlayabilirsiniz. Nefsinizin kalbini pür yapabilmek için zikir yapmaya başlarsınız. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat partikülleri mürşidinize ulaştığınız için rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gelmeye başlar size. Dikkat edin. Salavatın size rahmetle beraber ulaşabilmesi için mutlaka kalbinizin mührünün açılmış olması lazım. Ve bu muhteva içinde bir hükme ulaşmanız lazım. Allah Teala'nın indinde fazıllar ancak mührü açılmış olan bir kalbe gelebilirler. Fazıllarla birlikte salavatın gelmesi demek kalbin mührünün açılmış olduğunun kesin işaretidir. Fazl nefsinizin kalbinde yerleşecektir. Ama salavat kalbin mührünün açılmasında bir önder olacaktır. Sadece kalbinin mührü açılmış olan insanlara salavat ulaşabilir. Salavat yolu takip eder ve kalbin içine rahmet partikülleriyle beraber girer ve nefsinizin kalbinin karanlıklarının iman kelimesinin çekim gücünü etkilemesine mani olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar, müzeyyen olur ve neticede bütün güzellikleri saadet unsuru olarak yaşayabilmeniz nefsinizin %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanmasına, yani nefsinizin Allah'a teslim olmasına bağlıdır. Öyleyse nefsinizin kalbi bir gün %100 nurlarla dolacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, güzellikler görüyorsunuz ki çabuk bitiyor. Size doyum olmuyor. Ama zaman durmuyor ve başladığımız bir güzellik neticede hep bitmek mecburiyetinde. İşte Allah-u Teala'nın en kıymetli hazinesi zaman devamlı geçer gider. Bu zamanı faydalı alanlarda Allah'a ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun.
Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam dini, yani Hanif dini de Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Aralarında dinin temelleri dikkate alındığında hiçbir farklılık yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini aynı zamanda İslam dinidir. Ondan evvel Hazreti İsa'nın dinidir. Ondan evvel Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti Musa'dan evvel de Hazreti İbrahim'in dinidir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Yani sana ve senin sahabene de şeriat kıldık, buyuruyor Allah-u Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dine. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye ifadesi, dinin daima kıyamda kalmasını ifade eder. Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dinin kıyamda olan kayyum din olduğunu söylüyor. Ezeli ve ebedi din olduğunu söylüyor. Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor ki Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini ayakta tutmak üzere. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede devam edecek olan dindir. Sen Hanif sin ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın ne Hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dinin kayyum olmasında bir değişiklik göremezsin. Hem insanlar Hanif diniyle yaratılır, Hanif fıtratıyla yaratılır. Hem de din Hanif dinidir. Allah'ın ne dini değiştirmesi mümkündür ne de insanları değiştirmesi söz konusudur. İkisini de değiştirmeyeceğini söylüyor Allah Teala. İşte görüyoruz ki asıl olan bir tek şeriattır. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatıdır. İnsanlar da Hanif dinine, dini üzerine Hanif olarak yaratılmıştır. Din de sadece ve sadece Hanif dinidir. İslam dini de Hanif dininin ta kendisidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman gördüğümüz şey gayet açık. Üç esas söz konusu. Bir, dinin Allah'ın tekliği. Birincisi Allah'ın tekliği. Vahdet. İkincisi, tek bir din. Tek birinin etrafında toplanan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemekten irade teslimine kadar geçen her şeyi
Allah'a teslim etmek üzere Allah'a ulaşmayı dileyen insanların tek bir fırkayı oluşturması, tevhid. Bu ikinci faktör. Birinci faktör vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci vahdet, ikinci faktör tevhid. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek bir topluluk. Üçüncüsü ise teslim. Ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu tek dinin Allah'ın değişik zaman aralarında Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği Tevrat, İncil ve Kur'an'ın temelde aynı kitaplar olduğunu sizlere ispat etmek için buradayız. İslam dininin özelliği 7 safa ve 4 tane teslimdir. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. Birincisi 3. basamak, ikincisi 14. basamak. Üçüncüsü ruhu Allah'a hayattayken ulaştırıp teslim etmek. Dördüncüsü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhun teslimi 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Beşincisi nefsin teslimi 26. basamak. Sonra kişinin irşad olması 27. basamak ve irşad makamına tayin edilmesi, başkalarını irşad etmekle görevli oluşu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala kişiyi irşad makamına tayin ediyor 7. kademede. Şimdi bakıyoruz Kur'an'da acaba bunların hepsi farz kılınmış mı? Bakıyoruz ki hepsi farz. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte burada tek dinin esası çıkıyor ortaya. Bir, fırkalara ayrılanlar var. O tek dinin dışında kalan, çeşitli dinlere ayrılmış olan insanlar bugün 72 inanç çeşidi bulunmuş vaziyette dünya üzerinde. Ama Rabbani, ama Zulmani toplam olarak 72 tane inanç söz konusu. Şimdi İslam dininin temelini Kur'an-ı Kerim oluşturur. Her şey Kur'an'a dayalıdır. Ve bakıyoruz ki birinci safa Allah'a mülaki olmayı dilemek Kur'an'da farz kılınmış. Söylediğimiz ayet Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O kadar mı? Hayır. Zümer 54'te de Allah-u Teala ve enübü ilâ rabbikum ve eslumu lehu diyor. Ona Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah-u Teala. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَتَّبِي سَب۪يلًا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz.
Bu kişi mürşidine ulaşacaktır 14. basamakta. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Kişinin mürşide tabiyeti farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Maide 35'te Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Bir defa daha takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Yani mürşidinize ulaşıp ona tabi olun diyor Allah Teala. Peki demek ki mürşidimize ihsanla tabi olmak üzerimize farz. Kimdir mürşidine ihsanla tabi olanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Ne olur sonra? Allah Teala bizim üzerimize rahim esmasını tecelli eder ve 7 tane gök katını ruhumuza açırtır. 7. gök katını aşan ruhumuz Sitret-i Münteha'dan Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatında yok olur. Peki Allah'a mülaki olmak farz mıdır? Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'a ulaşmak, Allah'a kavuşmak üzerimize farzdır. İşte Allah Teala bunu farz kılıyor. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demin geçen Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi ve enî bilâ rabbikum ve eslimu lehu diye devam ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Önce ruhun teslimi söz konusu olduğuna göre burada 4 teslim de ifade ediliyor. Ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış. Peki bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasının farz olduğu bir emir şeklinde tecelli ediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Ediyor. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde gayet net olarak şunu söylüyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona ulaştırırlar diyor. Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiği burada açık bir şekilde yer almış. Öyleyse Allah'a ruhun ulaştırılması üzerimize farz. Peki sonra ne oluyor? Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuz Kur'an-ı Kerim'de Ademoğulları diye geçiyor. Ve bakıyoruz Allah Teala ya ey Ademoğulları diyor ben sizlerden ahtallam almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahtı almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahtı almadım mı? Hepimizden Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan Allah'a kul olacağına yani Allah'a teslim olacağına dair kesin yemin almış, ahtı almış. Demek ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi de farz. Peki nefsimizin Allah'a teslimi farz mı? Nefsimizin de Allah'a teslimi farz. Nefsin teslimi ulul elbab olmakla mümkündür. Kim ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikrederse, o zaman nefsin kalbinde hiçbir afet kalmayacak
ve nefs Allah'a teslim edecektir. Kişi ulul elbab olacaktır. İşte ulul elbabın tarifi li ulul elbab yezkurunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim. Li ulul elbab yezkurallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Peki üzerimize farz mı? Nisa suresi 103. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikre ulaşmak üzerimize farz. Daimi zikre ulaşanların adı ulul elbab. İşte bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ama önemli olan şu anda konumuz Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Açık bir şekilde Allah-u Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Peki bundan sonraki safha irşad olmak, muhlis olmak üzerimize farz mı? Beyne suresi 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullâhe, Allah'a abd olmak için, kul olmak için. Liyabudullâhe muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine, onun dininde. Hünefaye, hanifler olarak. Hanifler olarak nefsin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala sahabe için. Ve bu emir herkes için geçerli. Kur'an-ı Kerim bunu muhlis olmayı üzerimize farz kılmış. Peki ondan sonraki kademe, ondan sonraki kademe irşat makamına tayin, kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, yani bir hakkın takvaya, hakkı tukatî takvaya ulaşması. Farz mı? Âl-i İmrân 102'de Allah Teala diyor ki, onlar, yani sizden evvelkiler, nasıl bir hakkın takvaya, hakkı tukatî takvaya ulaşmışlarsa, siz de onlar gibi olun, siz de hakkı tukatî takvaya ulaşın. Öyleyse bu bapta Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safhanın 7'sinin de farz kılındığını açık bir şekilde Allah Teala ifade ediyor. Şimdi ne diyordu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya hangi şeriatı vermişsek sana da aynı şeriatı verdik diyor Allah Teala. İşte şimdi bakıyoruz Allah Teala acaba 7 safayı Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlara Tevrat'ta farz kılmış mı? İşte farz kıldığının kesin işaretlerini taşıyan Tevrat'taki ayetler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Samuel 7 numaralı chapter ve 3 ve 4. ayetler. Samuel İsrail halkına şöyle dedi: "Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye niyetliyseniz, yani Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, yabancı ilahları ve tanrıça Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın." Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında nasıl insanlar putlara tapıyorsa, o zaman da tanrıça Aştoret diye bir kadın tanrıya tapıyorlarmış, tanrıçaya.
onun putları. Kendinizi Rabbe adayıp yalnız ona kul olun. Sadece dilemek değil, niyetli olmak değil, dilemek değil, Allah'a kul olmayı da ifade ediyor. Zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği anda Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur. Ve Allah Teala zaten bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Nisa 58'de Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte sadece Allah'a kul olun. Rab de sizi Filistinlilerin elinden kurtaracaktır. Bunun üzerine İsrailler Baal'in ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca Rab'be kul oldular diyor Allah-u Teala. Samuel 7. chapter ve 3 ve 4. ayetler. Mürşide tabi olmaya geçiyoruz. Acaba Tevrat'ta mürşide tabi olmak farz mı? Sayılar. Surenin adı Sayılar, ayet numaraları 17 ve 29. 17 diyor ki, ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler. Senin üzerindeki ruhtan alıp diyor. Hazreti İsa'nın üzerindeki ruh kendi ruhuydu. O ruhtan ötekilere de verecek. O ruh diğerlerinin de başında olacak. Nasıl şimdi devrinin ruhu tabi olan herkesin başının üzerine otomatik olarak gidiyorsa, aynı ruhsa, bütün devirlerde sadece devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde olursa, o devrin imamı peygamber olabilir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin elbette imamıydı peygamber olarak. Onun ruhu geliyordu. Bütün zamanlarda sadece devrin imamlarının ruhu kişilerin başının üzerine gelir yerleşir. Ama Musa sen benim adıma mı kıskanıyorsun diye yanıtladı. Sen benim adıma mı kıskanıyorsun demiş Hazreti Musa Allah-u Teala'ya. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse. Peygamberin başının üzerindeki ruh kendi ruhudur. Kim tabi olursa o ruh da mutlaka o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Neyle gerçekleşir bu? Kim mürşidine tabi olursa devrin imamının ruhu derhal bu kişinin başının üzerine gelir. İşte Allah Teala secde 24'te bunu söylüyor. Diyor ki Mücadele 22'de secde 24'te Allah Teala devrin imamlarından bahsediyor. O değil ayet-i kerimemiz. Mücadele 22. Biz diyor onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Burada peygamber
devrin imamı ve onun ruhu herkesin başının üzerine gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim'dekine paralel bir ayet-i kerime. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Gördük ki, mürşide tabi olmak da ruh kişinin başının üzerine geleceği cihetle farz kılınmış. Tevrat'ta ruhu Allah'a teslim etmek farz mı? Mezmurlar ve 30 numaralı bölüm. Tanrı'nın yolu kusursuzdur. Rabbin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesi, herkesin kalkanıdır. Kim Allah'a sığınmışsa, Allah onun koruyucusudur. Onu her türlü problemden korur diyor

Dönen herkesin kalkanıdır. Kişi Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış. Fizik vücudu teslim etmek farz mı Tevrat'ta? Tesniye 20 ve 21. ayetler. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun bu 20. 21'de komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bunları yapabilecek olan kişi fizik vücudunu teslim etmiş kişidir ve bunları yapabilme emri açık bir şekilde veriliyor. Yani fizik vücudunu teslim et ve böyle ol diyor Allah Teala. Yalan yere tanıklık etme, fizik vücudunun arzu duyacağı şeylere karşı temkinli ol, fizik vücudunu kontrol altında tut. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu self kontrolün sahibidir. Demek ki fizik vücudunun teslimini de Allah-u Teala bu tesniye 20 ve 21 ile emretmiş oluyor Tevrat'ta. Nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsin teslimi. Mezmurlar 51 numarayı taşıyor mezmurlar. Orada 10. ayet. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Temiz bir yürek yarat. Nefsin kalbinin bütün afetlerden kurtulması, başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle olan nefsin %100 hasletlerle donatılıp tertemiz olması hali. İşte buna nefs tasfiyesi diyoruz. Nefsimiz ancak bu noktada Allah'a teslim olur ve nefsi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Ayrıca yeniden kararlı bir ruh var et içimde demekle nefsin ruh haline gelmesi de ifade ediliyor. Biliyorsunuz ki ruhun daima kalbi faziletlerle %100 doludur. Nefsin kalbi hasletlerle doludur, faziletler. Nefsin kalbinin zamanla doldurulacağı güzellikler fazıllar adını taşır ama ruhun kalbi hasletlerle doludur. Hiç değişmez ruh. Hep iç dünyası hasletlerle doludur. Yani bu temiz bir kalbi ifade eder. Nefsin kalbi ruhta, ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur ve onun tertemiz bir kalbi olduğunu ifade eder bu. Nefsin kalbini de öyle yaptığınız zaman, nefsin kalbini tertemiz yapıyorsunuz. Ve böyle olduğu zaman nefsiniz ruh hüviyetine bürünüyor. Allah-u Teala da burada yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Yani hasletlerle dolu olmasa da, fazıllarla dolu, faziletlerle dolu olan, aynı hüviyette olan bir nefs. Öyle bir nefs ki bu ruh hüviyetinde ve kararlı bir ruh diye ifade etmiş Allah-u Teala. Son derece açık ifade. Bir kişinin irşad olması, o da mı farz? Tevrat'ta, yani 6. safa irşad olmak, Allah Teala diyor ki Yeremya 7'de ne mutlu Rabbe güvenen insana. Güveni yalnız Rab olana. Bir insanın Allah'a güven duyabilmesi onun irşad güvenin %100 gerçekleşebilmesi onun irşad olmasına bağlı. Kişinin irşadını tamamladığı yer Allah'a güveninin %100'e ulaştığı
yerdir.

burada irşad olma noktası kesinleşmiş. Ve yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Daniel 3. Bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Bilgeler gök kubbe gibi parlayacaklar. Yani gökyüzünde yıldızlar nasıl parlıyorlarsa öyle parlayacaklar. Birçoklarını doğruluğa döndürenler. Yani başkalarının nefs tezkiyesi yapmasına sebebiyet verenler. Bunlar elbette mürşitler ve onlar sonsuza dek parlayacaklar diyor Allah Teala.

Burada Allah Teala irşat makamına ulaşıp teslimiyetini tamamlamış birisinden bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim etmedikçe bu noktaya gelmek mümkün olmadığı cihetle Daniel'in 3. chapter'ı sahabeye nasıl Allah Teala benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Onlarla yol bulurlar, yollarını tayin ederler, hidayete ererler diyor Allah Teala. Tıpkı onun gibi burada da bilgeler dediği irşat makamının sahipleri, iradelerini Allah'a teslim edenler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nasıl farz kılınmışsa 7 safa Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemekten başlayıp Allah'a iradeyi teslim etmekle noktalanan 7 safa gördük ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Şimdi geliyoruz İncil'e. Acaba İncil'de de farz mı? Birinci safhadan başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin diyor Allah Teala. Size verilecek. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşacaksınız. Arayın. Bulacaksınız. Kapıyı çalın. Size açılacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kapıyı çalmaktır. Kapı açılınca da ruh Allah'a ulaşacaktır. Çünkü her dileyen alır. Arayan bulur. Kapıyı çalana kapı açılır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıyı çalmaktır. Allah kapıyı açacaktır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İfade dileyin diyor size verilecek. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi kendisine ulaştırsın diyor Allah Teala. Matta 7 ve 8. İkinci safha 14. vaza bak mürşide tabi olmak. Matta 1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17. Bakalım ne diyor? Mürşide tabi olmayı hangi standartlarda anlatmış? İncil. O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaaz ederek meydana çıktı. Kim bu? Vaftiz eden Yahya, Hazreti Yahya. Nitekim Peygamber İsa'ya İşaya aracılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İşaya şöyle demişti, çölde çağrının sesi, Rabbin yolunu hazırlayın. Onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya herkesi vaftiz ediyordu. Bizim mürşide tabiyetimizle aynı hüviyet. Mutlaka boy abdesti almak lazım mürşide tabiyet sırasında. Da nehre bütün vücudunu sokup bir boy abdesti aldırdıktan sonra tabiyetini tamamlıyor. Günahlarını itiraf ediyorlar. Yahya tarafından vaftiz ediliyorlardı. Yani el öptürülüyorlardı. Tabiyet gerçekleştiriliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'le ve ateşle vaftiz edecek. Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Cilile'den
Şeria'ya, Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı öylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın açık bir şekilde Hazreti Yahya'ya tabi olduğunu görüyoruz. Hazreti Yahya'nın tabiyet işlemini zaten devam ettirdiğini görüyoruz. Demek ki vaftiz olmak dedikleri şey aslında boy abdesti alarak bir mürşide mutlak olarak tabi olmak. Bizdeki boy abdestine paralel şey bütün vücuduyla suya girip hiç açık yer kalmadan bütün vücudunun suyla ıslanması. Üçüncü safa ruhu Allah'a teslim etmek. Acaba İncil'de de farz mı? Resuller, onun 19. chapter'ı, öyleyse günahlarınızın silmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani ruhunuzu Tanrı'ya, Allah'a ulaştırın. Ruhunuzu Allah'a geri döndürün. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi. Burada da ve Tanrı'ya, Allah'a dönün, geri dönerek ona ulaşın diyor. Luka 16'da İsrailoğullarından birçoğunu tanrılar olan Rab'be döndürecek diyor. Tanrıları olan Rab, Allah, Allah'a döndürecek ruhlarını, Allah'a ulaştıracak. Fizik vücudu teslim etmek farz mı? İncil'de de farz mı? Korintoslulara mektup, 6. mektupta 19 ve 20 numaralar. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Tanrı'dan aldığınız diyor, Allah'tan aldığımız insanların içindeki kutsal ruh. Ne diyordu Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'de? Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte üfürüldüyse içimizde, burada da açık şekilde bedeninizin Tanrı'dan aldığınız, Allah'ın size üfürdüğü ve içinizde olan, sizin içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz diyor. Yani o mekanın içinde ruhunuz. Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin diyor. Aslında bu içimizdeki ruhu Allah'a ulaştırmak ve bedenimizi yüceltmek, fizik vücudumuzun Tanrı'yı bedeninizde yüceltin ifadesi, fizik vücudumuzun Allah'a layık bir noktaya ulaşmasını ifade eder. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete ulaşırsa, o zaman bu neticeyle karşı karşıyayız. Tanrı'nın, Allah'ın bedenimizde yücelmesi o zaman söz konusu olur. Fizik vücudumuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen birisi ise, artık o, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Beşincisi, nefsi Allah'a teslim etmek. Romalılar 18. Günahtan özgür kılınarak salahın köleleri oldunuz. Burada
günahtan özgür kılınmak demek, artık günah işlemeyecek olan bir hüviyette olmak demek. Ve salihlerden olmak istikametinde ilk adımı atmış olmak. Daimi zikrin sahibi olan kişi nefsini Allah'a teslim etmektir. Ulul elbab noktasında bir gelişi ifade eder. Kişinin nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ve artık o Allah'ın emrettiklerini yerine getirecektir, yasak ettiklerini yapmayacaktır. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. İrşada ulaşmak, yani irşad olmak, ne mutlu halim olanlara, hilm sahibi olanlar, muhlis olanlar demek. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Markos 30 ve 33. 30. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle sev. İrşad olan kişi Allah'ı sever, hem de çok sever. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir. Bir insanın bütün yüreğiyle Allah-u Teala'yı sevmesi, onun irşad olduğunu gösterir. Yani muhlis olduğunu, halis olduğunu ifade eder. Ve yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek, o da İncil'de farz. Matta 8. Mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, o kişiye Allah mutlaka zatını gösterir. Onlar rüyetullah olanlardır, Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Matta 8'de, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler. Allah'ı görecek seviyede yüreği temiz olanlar, salah makamının 5. kademesine çıkan, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Luka 27, 28, 29'da da Allah Teala şöyle söylüyor, 27 ve 28. Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum, düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, sizi lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. 29. Bir yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Babanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Burada Hazreti İsa'nın emrindekilere verdiği nasihat söz konusu. Düşmanları sevebilmek, nefret edenlere iyilik yapabilmek, lanet edenlere iyilik demek, hakaret edenler için Allah'a, onların affı için dua etmek, bu ancak iradesini Allah'a teslim eden birisi için mümkündür. Buradaki Matta 8'deki ifade kesin olarak iradeyi Allah'a teslim etmenin delilini vermiş. Bu delil Allah'ın kalp gözüyle görülmesidir. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, yani kalbini temizledikten sonra 19 kademede müzeyyen kılanlara, yüreği temizden Allah-u Teala'nın muradı bu. Onlar Allah'ı görecekler diyor. Salah makamının irşad kademesine ulaşanlar, iradelerini Allah'a teslim edenler, mutlaka Allah'ın zatını görenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala 3 kitapta da, Kur'an'da da, ondan evvelki İncil'de de, ondan da daha evvelki Tevrat'ta da 7 safanın 7'sini de insanların üzerine farz kılmıştır.
Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yoktur. Din vardır. İşte bu üç dinden de evvel olan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak veçhini dine doğrultuyor. İnsanları Allah Hanif fıtratıyla yaratır. Dini de Hanif dinidir. Bu din ezelidir ve ebedidir. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür. Hem din kıyamete kadar Hanif dini olarak kalacaktır, hem de bütün insanlar kıyamete kadar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Yani Hanif fıtratı demek, Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslim edilebilmesini sağlayan fıtrat, yaratılış demek. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhu Allah'a, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir güzellikler demeti. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Demek ki üç dinin üçü de bunların esas kitapları olan sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de İndiriliş sıralarına göre konuştuk. Birbirinin aynı esaslara ihtiva etmektedir. Yedi safanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ta da İncil'de de farzdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada sona erdi. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Akaidde hidayet ve dalalet ve Kur'an'da hidayet ve dalalet. Ya da bu konuşmamız sadece hidayet kesimi olacak inşallah. Akaid'deki hidayet kavramına bakıyoruz. Tarif. Hidayet, terim olarak hidayetin iki anlamı vardır deniyor. Birincisi Hazreti Peygamber'in çağrısıdır, davetidir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çağırdığı şey, davet ettiği hedef. O Allah'tan aldığı mesajı insanlara ulaştırıp onları doğru yola davet eden ve doğru ile yanlışı insanlara öğretendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çağrısıdır, davetidir deniyor. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifini veriyor. O ki peygamberdir, Allah'tan aldığı mesajı insanlara ulaştırıp onları doğru yola davet eden kişidir. Problemimiz burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Hidayete doğru yol diyorlar. Doğru ile yanlışı insanlara öğretendir. Doğru yola yani hidayete davetlidir. Yani hidayet davetin adıdır oluyor mana. Hidayet terim olarak hidayetin iki anlamı vardır. Bir, Hazreti Peygamber'in çağrısıdır, davetidir. Hidayet davettir oluyor. Şimdi problemimiz orada başlıyor. Hidayet nereye davettir? Doğru yola davettir. Burada cevap bu şekilde geliyor. Doğru yol dedi nedir diye cevap sual sorduğumuzda kimse bu sualin cevabını veremiyor. Doğru yol diyorlar, doğru yoldur. Kimisi dost doğru yoldur diyor, kimisi doğru yoldur diyor. Ama hidayetin ne olduğu konusunda bir kesin tarif ne yazık ki gerçek anlamda verilememiş. Biliyorsunuz bu konuda, hidayet konusunda ülkemizde satılan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealini aldık. Hidayet kelimesi geçsin veya hidayetin manası olan insan ruhunun Allah'a ulaştırılması geçsin Kur'an-ı Kerimlerde, tariflerde. Hepsini aldık ve bir kitap yayınladık. Gizlenerek ve saptırılarak insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren hidayet ayetleri. Ve gerçekten korkunç bir kabustu sevgili kardeşlerim. O kitabın hazırlanması ve yayınlanması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunun ne denli hedeften saptırıldığını gösteren çok ciddi bir incelemeydi. Ve o kitap Risalet-i Nurlar'ın içinde ayrı bir bölüm olarak mevcuttur. Öyleyse doğru yol nedir dediğimiz zaman doğru yol doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimiz zaman hiçbirisi Allah'a ulaştırır diyemiyor. Sanki insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değilmiş gibi bir hüviyete bürünüyor din adamlarımız. Oysa ki hidayetin kavramına, kavram olarak baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de açıklama kesin olarak gelmiş. Âl-i İmrân Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a vasıl olmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde bir defa daha veriliyor. İnne hüdallahi
Hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi hidayet. Hüve işte o el hüda. Hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse Doğru Yol müessesesi pek fazla bir şey ifade etmiyor. Doğru yol söylendiği zaman bizim ilk sorduğumuz sual şu olur. Güzel, hay Allah razı olsun, hidayet doğru yol diyorsunuz, güzel. Bu doğru yol acaba nereye ulaştırır? Hiç kimse bunun cevabını veremiyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını Kur'an-ı Kerim farz kılmasına rağmen defaatle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmelerine rağmen doğru yolun Allah'a ulaştıran yol olduğunu kimse söyleyemiyor. Böyle söyleyenlere hidayet doğru yoldur da değil, peygamberin çağrısıdır, doğru yola davetidir diyorlar. Hidayet davet değildir. Hidayete davet etmek oluyor, doğru yola çağırmak. Doğru yola davet etmek hidayet değildir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasıdır. Hidayet yol değildir. Bir ulaşma müessesesidir. Burada insanlara Allah'tan aldığı mesajı ulaştırmak, onları doğru yola davet etmek hidayettir diye anlatılıyor. Hayır, hidayet davet etmek değildir. Hidayet insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaştırılmasıdır. Sırat-ı müstakim nedir diye sorduğumuzda aynı cevap veriyorlar bize. Doğru yoldur diyorlar. Hay Allah razı olsun diyoruz. Hidayet dedik, doğru yol dediniz. Nereye ulaştırır sualine cevap veremediniz. Şimdi sırat-ı müstakime doğru yol diyorsunuz. Peki bu doğru yol nereye ulaştırır? Bugüne kadar alimim diye geçinen bu ülkedeki bütün din adamlarından bu sualin cevabını istedik. Hiçbirisi cevap vermeye cesaret edemedi. Hidayet doğru yola davet değildir. Hidayet doğru ile yanlışı insanlara öğretmek değildir. Hidayet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın çağrısı değildir, daveti değildir. Hidayet bir davet değildir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlara daveti. Söz konusu olsaydı bu mutlaka bir yere davet olacaktı. Ama bu tarifte doğru yola davet eden deniyor. Hidayete de doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakime de doğru yol diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür sualinin cevabını kimse veremedi bugüne kadar bize. Bir defa daha söylüyoruz. Hidayet, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılması işleminin adıdır. Şimdi İkinci açıdan bakıyorlar hidayete. İnsanda iman ve itaatin yaratılması anlamındadır. İnsanda imanın yaratılması ve itaatin yaratılması hidayetmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la bu din adamlarının asırlarca insanlara öğrettikleri mesajlar birbiriyle ilgisi bile olmayan
Ve insanları sadece cehenneme ulaştıracak olan bir hüviyet taşıyor. Hidayet, insanda iman ve itaatin yaratılması değildir. Hidayet iman değildir. Hidayet itaat değildir. Hidayet iman ve itaatın yaratılması da değildir. Hidayet açık ve kesin olarak insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasıdır. Şimdi eğer biz sırat-ı müstakime doğru yol diyorsak, bu gerçekten bir doğru yoldur. Ve bu doğru yol hidayete erdiren yoldur. Hidayet değildir. Sırat-ı müstakim, hidayete erdiren yolun adıdır. Zahiri alemin dünyada verilen bu gezegeniyle Allah arasındaki ruhların yaptığı manevi yolculuğun yolu Sırat-ı Müstakim adını taşır. Dört yoldan oluşur. Birincisi, kişi hangi dergâhta mürşidine tabi olmuşsa oradan başlar ve Devri-i İmam'ın dergâhına kadar ulaşır. Yatay bir yoldur. Sırat-ı Müstakim'in birinci parçası. Birinci kesimi. Birinci adımı. Sonra ana dergâhtan itibaren 7 tane gök katını aşan, 7. gök katına kadar ulaşan bir tarık-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır. Sonra 7. katta 7 tane alem geçen, soldan sağa doğru uzanan bir yol söz konusu. Bu da Sırat-ı Müstakim'in 7. gök katındaki yatay kesimidir. Üçüncü Sırat-ı Müstakim. Dördüncüsü de İndi-İlahi'deki en yüksek nokta olan Sidretül Müntaha'nın bulunduğu noktadan Allah'a doğru uzanan bir dikey yol. Bu dördüncüsü oluyor. İki yatay, iki dikey yol insan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırıyor. İşte bunun toplamı, dördünün toplamı Sırat-ı Müstakim adını alır. Bunların en uzunu 7 tane gök katını aşan sonsuzlukta bir yolculuktur. Bu Tarık-ı Müstakim adını alır. Velâ kad hâlâk nâ fevkaküm sab'at taraika diyor Allah-u Teala. Ant olsun ki üzerinizde 7 tane tarık yarattık. Şimdi konumuz Sırat-ı Müstakim değil, hidayet. Ama insanlar hidayeti doğru yoldur diye tanımladıkları zaman doğru yol nereye götürür sualini sormak mecburiyetindeyiz. Ona cevap vermiyorlar. Cevap vermeleri mümkün değil. Çünkü insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İnsan ruhunun insana ait olan bir şey olduğunu zannediyorlar. Allah'ta ne işi var diyorlar. Oysa ki Allah Teala diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Bütün insanlara doğuşlarında Allah Teala ruhu üfürüyor. Ruh üflüyor. Ruh gönderiyor onlara. Ve bu gönderdiği ruhu Allah Teala geriye istiyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Yalan. Sevgili kardeşlerim, İnsana hayat veren Allah'tır. Allah Teala açıkça söylüyor. Dirilten de, öldüren de Allah'tır. Yaratan da,
Öldüren de Allah'tır. Öyleyse hayat veren de, hayatı geri alan da Allah'tır. Ve ruhla hayatın sadece şu ilişkisi var. Bir insan canlıyken, hayattayken fizik vücut ruh için bir mekandır. Ama insan öldüğünde fizik vücudun mekan olmaması vasfı mitokondriler elektrik üretimini durduracakları için yok olur. Artık o ruh içinde emr aleminin malı olduğu cihetle, nefs içinde berze aleminin malı olduğu için, zahiri alemin ikisi de malı olmadığı için, zahiri aleme ait olmadıkları için, fizik vücutta zahiri alemin bir parçası olduğu için, öldüğü zaman artık ne nefse ne ruha mekan olamaz. İkisi de vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Ne görüyoruz? Allah-u Teala insanları hidayete davet ediyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve insanlar bu büyük yanlışları yapmışlar. Hidayet doğru yola davet etmekmiş. Hayır, davet etmek değil. Hidayet Allah'a ulaşmak demek, ulaşmaya davet etmek demek değil. Doğru ile yanlışı öğretmek hiç değil. Alakası yok. Hidayet insan ruhunun hayattayken o kişi Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'ın kendisine ulaştırması hidayettir. Hidayet sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. O isim sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla İnsan ruhunun bu dünyadan Allah'ın zatına ulaşması hidayet adını alır. Allah'ın zatında yok olunca ruh kişi hidayete erer. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, hidayet üzeredir. Hidayete ermek için o kişi harekete geçmiştir. 14. basamakta mürşidine tabi olur, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Ve burası hidayetin aktif kesimidir. Bu noktada ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu gerçekleştirir. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu hidayettir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Şems suresi 27, 28, 29, 30. ayetler. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte bir insan mürşidine tabi olduğu zaman ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk eder. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ve
O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine ulaşır ve onlara yevmit talakın, Allah'a mülaki olma gününün, ruhun Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor. Ruh kişinin, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Görevini ben devralıyorum, Allah'a doğru yola çık emrini verir. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Emri veren de devrin imamının ruhudur, dergah da onun kumandasındadır. Devrin imamının yetkisindedir, idaresindedir, kumandasındadır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, önce Allah Teala onu 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Mürşidine ulaştığı zaman kalbine iman yazılmıştır. Bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Başın üzerine de devrin imamının ruhu gelmiştir. Mücadele 22'de Allah Teala o kişinin başının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Bu devrin imamının ruhudur. Ve kalbine imanı yazarız diyor. Bu iki unsur o kişinin hidayete ermesi için temel vasıflardır. Hidayet bu noktadan sonra başlayacaktır. Ruh 14. basamakta tabiyetle birlikte vücuttan ayrılıp ana dergâhta yerini alır. Ve oradaki onarlık insan sıralarından, insan ruhları sıralarından birine girer. Yolculuk buradan başlar. Her gün bu yolculuk tekrar edilir. Birinci kata kadar çıkabilenler birinci kata çıkıp orada kalırlar. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci kata çıkıp orada kalırlar. Üçüncü kata kadar çıkabilenler üçüncü kata çıkıp orada kalabilirler. Dördüncü, beşinci, altıncı kattakilerin hepsi oraya kadar çıkıp orada kalabilirler. Her katta bekleyenler vardır. Bu bekleyenlerin arasında yedinci kata çıkabilenler yoktur. Onlardan evvel yedinci kata çıkabilenler bütün katları birer birer secdeyle aşarak yedinci gök katına ulaşırlar. Onların da dağılımı yedinci katın birinci aleminde Ümmül Kitab'ın altında bir büyük kısmının kalmasıdır. Sonra Kudret Denizi'ne dalmalarıdır. Makam-ı Mahmud'da bir kısmının kalmasıdır. Devrin imamı da dahil. Divan-ı Salihinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalması söz konusudur. Diğer o kademeye kadar çıkabilen, orada kalacak olan, divan-ı salihinde kalacak olanlar için. Sonra da geri kalanlar zikir hücrelerine dağılırlar. Ve zikir hücrelerinde zikirlerini çekerler. Onlardan zikrini tamamlamış olanlar sadece her katta bekleyerek oraya çıkmışlardır. Ve Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Aralarından bir tek kişi zikrini tamamlamıştır. Ve o Sitret-i Münteha'dan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'a sarılır. Bunun manası Allah'a kollarıyla sarılmak istikametinde de kullanılabilir. Ama burada esas olan ruhun Allah'ın ruhu olması sebebiyle Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıdır. İşte
Bir sarılma işlemi, ruhun sarılması Allah'ın zatında yok olmayı ifade eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah üfürmüştür ve Allah geri almıştır. Böyle bir yolculuk seyri sülük adını taşır. Bir insanın hidayete ermesi için ruhunun vücudundan çıkması ve 7 tane gök katını aşması gerekir. Ruhun vücuttan ayrılıp 1. kata ulaşabilmesi için nefsin kalbinde evvela %2 rahmet, %7 de fazıl birikimi söz konusudur. Allah Teala bu 1. kata çıkışı Yusuf Suresi'nin 1. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin, rahim olan Rabbimin yardımıyla bu gerçekleştirilir diyor. Onlar hariç diyor. Burada Allah-u Teala'nın ilk yardımı geliyor. Kişiyi zemin kattan 1. kata kadar ulaştırıyor. İlk %7 Rabbimin rahmet nuru diyor Allah, diyor Hazreti Yusuf. İşte bu rahmet nuru kişide sadece %2 tecelli eder. Ama daha sonra bu kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşması için 1. gök katına ulaşacaktır. Nefsinin kalbinde mutlaka %7 nur birikimi oluşur. Bu %2 nur, %7 nur birikimiyle ruh zemin kattan 1. gök katına ulaşır. Orada kalır, diğerleri 2. kata çıkarlar. 2. kata kadar çıkabilenlerin çıkmasının arkasında nefsi lemaya var. Onlar hata yapmamaya çalışırlar ama nefsleri onlara istemedikleri şeyleri yaptırır ve onlar da nefslerini levmedenler ederler, kınarlar. Fela uksumu bin nefsi levameti diyor Allah Teala, o levame nefse kasem ederim diyor. Burası 2. gök katı. Sonra 3. bir gök katı geliyor. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Fecr suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsim ve ma sevaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, o kişiye Allah'ın takvası da Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Ve sadece nefsini tezkiye edenler felaha erer. Nefsini müzekki kılanlar, tezkiye edenler felaha ererler, cennet saadetine ulaşırlar. Burası 3. gök katı. 4. gök katında kişi mutmain olur, doyuma ulaşır.
Allah Teala Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Doyuma ulaşır buyuruyor. Bir kalbin doyuma ulaşması kişinin mutmain olması demek. Ruhu dördüncü gök katına yükselir. İşte bundan sonraki radiye ve mardiye kademeleri de aynı Şems suresinin ...27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde anlatıldı. Demin söylemiştik. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Nefsin mutmain olduğu nokta. İrci'i ila Rabbiki. Ruhan sesine Rabbine geri dön. Radiyeten Allah'tan razı olarak ve mardiye Allah da senden razı olarak. Fethuli fi ibadi ve kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. O zaman ruhunu ulaştırdığın zaman kullarımın arasına girersin ve cennetime de girersin diyor Allah-u Teala. Burada gök katlarındaki 5. ve 6. kademeler var. Nihayet nefs tezkiye oluyor. Yani nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle kişi Allah-u Teala'nın zatında yok olan bir noktaya ulaşıyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Fena fillah oluyor. Fena fani olmak, yok olmak, fi içinde illa Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. İşte insan ruhunun Allah'a ulaşması budur. Hidayet budur. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet farz mı? Evet. Allah Teala hidayeti üzerimize farz kılmış. Diyor ki Allah Teala veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Rabbimize ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Bunun bir emir olduğu anlatılıyor Rahat Suresinin 21. ayet kelimesinde. Vellezîne yasulûne mâ emerallâhu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği şey ruhumuzdur. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayete ermektir. Dilemeyenler hidayette olmaktır. Dilemeyenler hidayette olamazlar. Bu başlangıçta hidayette olmaktır. Ama hidayette olmak, hidayete ermek anlamına gelmez. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bunu Türkçeleştirdiğimiz zaman hidayete ermek şeklinde Türkçeleştirebiliyoruz. Üçüncü basamakta hidayetin birinci kademesinde olur kişi. Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Davetiyle beraber ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Bu da hidayete ermek değildir. Hidayet üzere olmanın ikinci kademesidir. Ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. İşte burası hidayettir. Kişi hidayete ermiştir.
Bu birinci emanetin, ruhun Allah'a teslimidir.

teklif ettik diyor Allah-u Teala. Ve insan emaneti yüklendi. İşte ruhumuz bir emanettir ki mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse, ki insanların şu anda 190'dan fazlası o durumda, onların hiçbirisinin Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece cennete ulaşmaları mümkün değildir. Hidayette olmadıkları sürece. Hidayete ermek, ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Birinci hidayete ermek, fizik vücudun teslimiyle ikinci defa hidayete ermek söz konusu olur. Nefsin teslimi üçüncü defa hidayete ermektir. İradenin teslimi dördüncü defa hidayete ermektir. Hidayet üzere olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Hidayet, Allah'ın insanda doğru yolu bulma fiilini yaratmasıdır ifadesi, Kur'an'la %100 çelişen bir ifadedir. Bulunması istenilen şey ne olduğu belirsiz bir doğru yol kavramı değildir. İnsanın ruhunun Allah'a ulaşması doğru yolu bulması manasına gelmez. O doğru yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşması manasına gelir. Doğru yol da söylenilen ne olduğu belirsiz bir yol değildir. Sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran bir yoldur. Açıkça Allah-u Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını teslim etmişler, birinci hidayet. Fizik vücutlarını teslim etmişler, ikinci hidayet. Nefslerini teslim etmişler, üçüncü hidayet. İradelerini teslim etmişler, dördüncü hidayet. Dört hidayete de bütün sahabe ulaşmış. İşte ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini söyledik demin. Zümer Suresi'nin 18. ayeti kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. O kadar mı hidayet? Hayır. Fizik vücudun Allah teslimi de hidayet. Üzerimize farz mı? Evet. Farz. Allah-u Teala Yasin Suresinin 60 ve 61. ayetlerinde açık olarak bu farzdan bahsediyor. Diyor ki elemi ahad ileyküm ya beni ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim ey ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bir insanda sadece fizik vücududur. Ne nefsi Adem Aleyhisselam'la bağımlıdır, ne de ruhu Adem Aleyhisselam'la bağımlıdır. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa gelen hep fizik vücutlardır. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hem farz hem de bütün sahabe fizik vücutlarını da teslim edip, onlar fizik vücutlarını da hidayete erdirmişler. Allah Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Tüm sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra hepsi ulul elbap olmuş, daimi zikre ulaşmışlar.

Fizik vücudun teslimi de farz üzerimize söyledik. Nefsimizin teslimi de farz. Nefsini teslim edenlere Allah Teala ulul elbab diyor. Daimi zikrin sahipleri. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Ulul elbab olmak üzerimize farz. Allah Teala Nisa'yı düşte diyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani ulul elbab olun. Kimdir ulul elbab? Âl-i İmran 190 ve 191. Li ulul elbab yeskurunallâhe yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbap olmuş mu? Evet, olmuş. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: "Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar, onları hidayete erdiler" dedikten sonra onlar ulul elbap da oldular diyor. Hidayete ermekle kalmamışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kalmamışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Âl-i İmran 20'de ifade edildiği gibi. Sonra da nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbap olmuşlar. Sonra mulis olmuşlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve iradenin teslimi hidayetine de ulaşmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet bu kadar çok teslimi, ruhu ve çin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim içeren, 7 kademede 4 tane teslim oluşturan bir muhteva taşır ve 4 teslim de farzdır, 7 safada farzdır. Bütün sahabede hem 7 safanın 7'sinde yaşamışlardır, irşat makamına tayin edilmişlerdir, hem de 7 safanın 7'si de üzerimize farzdır. 7 hidayet, 7 farz ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimiyle 22. basamak. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimiyle 25. basamak. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimiyle 26. basamak. İradenin hidayeti, iradenin teslimiyle gerçekleşir. 28. basamağın 5. kademesi. Bu hidayeti Allah Teala gene üzerimize farz kılmış. İradenin teslimi de üzerimize farz. Hakka tukatiye takvayla takva sahibi olun diyor. Âl-i İmran 102'de Allah Teala ve hakka tukayt takvanın sahipleri iradelerinde Allah'a teslim edenler ve irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilenler. Allah Teala bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını şöyle söylüyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde:

Diyor ki o Sabikun el-Ebin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirinden de, bir de Ensar'a ve Muhacirine, İhsan'la tabi olanlardan diyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine teslim olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet Allah-u Teala tarafından öyle bir müessesedir ki bütün insanları hedefe götürüyor. İnsanın Allah'a ulaşmasına, Allah'a vasıl olmasına, ulaşmasına götürüyor. Öyleyse hidayet hiç de insanların söylediği gibi doğru yola davet etmek değildir. Peygamberin çağrısı değildir, daveti değildir. Hidayet davet değildir, ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Doğru ile yanlışın öğretilmesi de değildir hidayet. Allah dilediğini doğru yola sevk eder ifadesi de ne olduğu belli olmayan bir ifadedir. Allah dilediğini hidayete erdirir. Hidayet Allah'ın insanda doğru yolu bulma fiilini yaratmasıdır diyor. Hidayet Allah-u Teala'nın yaratması değildir. Kişinin kişisel dileğidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde. Hidayete de Allah erdirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde özellikle akaidin temel yanlışlıkları konusunda birlikte olduk. Hidayet konusu gördüğünüz gibi hiç de onların söylediği Kur'an'a asla uymayan yanlış bir dizaynı ihata etmez. Kur'an bunları söylüyor, söylediklerimizi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me as salavat Allahumma salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın, International Mehir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

İnsanlar Allah ile olan ilişkilerini hep devam ettirdikleri konusundalar. Oysa ki bütün dinlerde eğer o dinler din olsaydı her biri ayrı bir din olacaktı. Ama bütün dinler aslında tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi tek bir şeriat ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaya baktığımız zaman bir bütün görüyoruz. Başka bir dinin hiç mevcut olmadığı bir tek din. Bu din ezelden ebede kadar gidecek olan tek dindir. Hanif dinidir. Allah Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, Hanif olarak veçhini dine ikame et." Veçhini kıyamda tut. Din için çalış. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Sen Hanif olarak kendini ve çini dine ikame et ve bil ki biz sadece seni değil, bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O din ki kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, aynı zamanda da ezelden beri gelen tek dindir. Yani başka bir din hiç olmamıştır. Çünkü şöyle bağlıyor Allah Teala ayet-i kerimeyi: Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan insana kadar, kıyamet günü yaşamakta olan insanlara kadar herkes Hanif fıtratıyla yaratılmış olacak. Herkes Hanif fıtratıyla yaratılacak, yaratıldığı yaratılıyor. Ve Allah Teala'nın diniyle kişinin fıtratı arasında mutlak bir illiyet rabıtası var. Allah Teala insanı öyle bir hüviyette yaratmış ki o insanla Allah'ın katından gönderdikleri tam bir mutabakat halinde çalışıyor. İnsana kalp adı verilen manevi kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi. Bir algı müessesesi koymuş Allah Teala. O kalbe
iman kelimesini yazdığı zaman kalpte bir manyetik alan doğuyor. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kalbine iman yazılıyor, mürşidine tabi olduğu noktada. Bundan sonra kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da diye içinden veya dilini bile kımıldatmadan içindeki sesle, kalbindeki sesle Allah'ın ismini tekrar ediyor. Üçü de zikirdir. Ve Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de tabi olmuşsa, tabiyetten sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nur, dört nur, rahmetle faz, rahmetle salavat. Kişinin göğsüne geliyor, göğsünden Allah'ın o kişinin göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi diyor ki Allah-u Teala Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse manası, onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam olması için, İslam demek, teslim olan demek. Ruhunu ve içini, yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yararız. Yani göğsünden nefsinin kalbine bir yol açarız diyor Allah-u Teala. O kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. O kişinin mürşidine tabi olması halinde Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesine ulaştığı zaman rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar bu kalpteki manyetik alanın tersi manyetik alana sahip oldukları için birbirini çekerler. Asıl ifadesiyle kalp Allah'ın katından gelen fazılları çeker, kendisine yapıştırır. İman kelimesi. Kalp, yani kalpteki iman kelimesi. Ve de bu nurlar oraya yapıştıkça kalpte nur birikimi olur. İlk %7 nur birikimi nefse emariyi ifade eder. Kişi hala şerle çok ciddi bir mücadele halinde ve nefsi devamlı olarak şerri emrediyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kişi nefsini levmetmeye başlamış, kınamaya başlamış, kınıyor. Ona engel olmaya çalışıyor fakat henüz başaramıyor. Sonra üçüncü kademede kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bu kademelerin her birinde mürşidine tabi olduktan sonra vücuttan ayrılan ruh, zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata çıkar. Nefs-i mülhimede Allah'tan ilham almaya başlayan bu kişinin ruhu üçüncü kata ulaşmıştır. Sonra mutmaine kademesi gelir, dördüncü kademe, ruh dördüncü katta. Radiye ve mardiye kademeleri sonradan
ruhun ulaşacağı kademelerdir. Ve bu noktada o kişi için Allah'tan razı olmak, Allah'ın da ondan razı olması söz konusudur. Neticede de ruh Allah'a ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Nefs tezkiye olmuştur. Tezkiye olmuş dediğimiz zaman nefsin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, fazıl nurları birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet nuru birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte kişi burada ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes evliyalık makamına adım atmıştır. Onlar evliyadırlar, yani Allah'ın evliyasıdır, dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostusunuz, evliya oldunuz. Önemli olan ermiş evliya olmak, onu da Allah-u Teala bir hiç karşılığı herkese veriyor. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği kişi, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. İşte bu Hanif fıtratının Allah-u Teala tarafından dizaynı, Allah'ın gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlardan, evvela %2 rahmet kalbe giriyor, sonra da fazıllar %98'e kadar yükseliyor. O kişinin nefsinin kalbi neticede Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemeyen bir özellik kazanıyor. İşte sonuç burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan şey, bu hakikatleri bilmektir. O zaman Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiği, en çok sevdiği vakasıyla karşılaşmak söz konusu. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evliyalık makamının ermişlik noktasına ulaşır. Ermiş evliya. Veli dost demek. Evliya aslında dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş, tekil olarak kullanılıyor. Falanca evliyadır deniyor mesela Hacı Bektaş Veli. Evliyadır. Aslında velidir dememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten, yani Allah'ın insanla ilişkisinin her açıdan karşılıklı bir iletişimle vücut bulduğunu sizlere göstermek. Allah ile insan arasında birbirine mutlak iletişimi sağlayacak olan bir dizayn var. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Açık bir şekilde kalbimize ulaştığını söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir imanın sahibi olursa, o zaman onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala ben. Sonra da kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ki o kendisine ulaştığı kişinin kalbini evvela
kendisine çeviriyor, Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde kalpleri Allah'a dönük olarak onlar Allah'ın huzuruna gelirler diyor. Allah'a dönük bir kalple gelirler diyor. Kalbin Allah'a döndürülmesi demek, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını kalbin alması demek. Nur kapısı Allah'a dönük. Sonra gelen nurlar kalpte bir melce buluyorlar kendilerine. O nurlardan fazılları çeken bir güç var orada. O güç Allah-u Teala tarafından oraya konuluyor. Allah'tan gelenlerle nefsin karşılıklı iletişimi, Allah'tan geleni nefs iştiyakla kendisine çekiyor. Nefsin kalbindeki iman kelimesi gelenlerden fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Ve her gök katında %2 nefsimizin kalbindeki nurlar artıyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 defa %7 fazıl nurları nefsimizin kalbine girerse, işte o zaman nefsimizin kalbi %50'den daha fazla, %51 nurlarla kaplanır. Bunu bir insanın sağlayabilmesi için mutlaka Hanif fıtratıyla yaratılmış olması lazım. Hanif dininin gereği Allah'tan gelenlerle vücudun onları kabul ediş sistemi arasında tam bir muhteşem dengenin kurulmuş olması, muhteşem bir alışverişin sağlanmış olmasıdır. Nefsinizin kalbinin tamamen daimi zikre ulaşırsanız bu olacak. Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir noktayı düşünün. Nefsinizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Bu sebeple insanlar huzursuzdur. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya davet eder kişiyi, yasaklarını da işlemeye davet eder. Bu sebeple kişinin içinden gelenler bu olduğu için insanlar hep hata üstüne hata isterler, işlerler. Başkalarına rahatsızlık verici davranışlarda bulunurlar ve mutsuz olurlar sevgili kardeşlerim. İşte mutsuzluğun arkasında yatan bir tek sebep vardır. O sebep açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişinin nefsinin kalbi ölünceye kadar hep afetlerle dolu olacaktır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Doğduğumuz zaman ruh üfürülür. Bu ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsimiz ise %100 afetlerle doludur. Denge kurulmuştur. Karanlıklar ve aydınlıklar dengesi. Böyle bir dengeyi tamamen aydınlığa döndürmek söz konusu olabilir. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu gerçekleşir. Allah-u Teala tarafından mutlaka yarıya kadar gerçekleştirilir. Denge kurulur. Başlangıçtaki durum neydi? 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Nefsin kalbi 100 ünite, baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhun kalbi 100 ünite, baştan aşağı hasletlerle dolu. Ama ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki dengeyi kurana kadar bizi şeytanla karşı karşıya bırakmıyor, koruyor. Bu koruyucu kalkan altında ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz 7 kademede. Nefsimizin kalbi de bu esnada yaptığımız zikirler sebebiyle Allah'tan gelen fazıllarla %49 yerleşik fazıl, %2 de rahmet nuru, %51 nur oluyor nefsimizin kalbinde. %100 karanlık olan başlangıçta şeytanın emrinde olan nefsimiz %49 karanlığa düşüyor. Nurlar karanlıkları aşıyor. Şeytanın %100 hüküm ferma olduğu nefsimizin kalbi artık şeytanın ikincil kaldığı,
dişlerini geçiremediği bir ortamı ifade eder. %49 şeytanın hükümranlığı ama %51 Allah'ın pozitif cepheden takviyesiyle oluşan bir hakim rezistans. Öyleyse böyle bir ortamda kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah'ın hediyesidir. Bütün insanlara Allah-u Teala bu hediyeyi veriyor. Ne karşılığı? Hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Buraya kadar olan her şey sadece bir dileğinize mukabil olarak gerçekleşir. Siz dileyeceksiniz, ya Rabbi ben de bunca senin ermiş evliyan olmuş, sana ruhlarını erdirmişler, ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi bir ermiş evliya olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya Rabbi nasıl insanlar ruhlarını sana ulaştırmışlarsa ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu da bir talep, aynı talep. Ama buradan söyleyeceksiniz sevgili kardeşlerim, kalbinizden. İşte Allah'a bunları söylediğiniz zaman o her an sizinle beraberdir. Onun rahmeti ve ilmi sizin vücudunuza dahil olmak üzere hiçbir boşluk bırakmaksızın bütün kainatı kuşatmıştır. Her şeyden bu sebeple anında haberdar olur. Ve de sizi sever, çok sever. Mutlaka kurtuluşunuzu ister, hep sizden yanadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an siz kendinizi kurtardınız demektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirebilirse, ki otomatik olarak gerçekleşecektir, kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlayacaklar ana dergâhta. Ana dergâhtan itibaren 7 kat gökleri her katta o kata birçok defa çıkmak suretiyle tecrübeler kazanarak üst katlara doğru devam edecektir yoluna. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu en çok 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu süre giderek kısalıyor. Mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştü. Ama şimdi bunun yarısına inmiş oluyor. Yarısından da daha aşağıda bir noktada. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok size ulaştırmaya çalıştığımız şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. İşte bu konuda bir eksiklik var. Din adamları sizlere anlattığımız ilmin sahibi değiller. Üniversitelerimizde ve dünya üniversitelerinde bu ilim öğretilmiyor. Öğretilen İslam'ın 5 tane şartı ve birçok dallara ayrılmış bir din ilmi ama asıldan yoksun. Bütün din öğreten kurumlara baktığımız zaman, üniversitelere baktığımız zaman hep aynı şeyin öğretildiğini görüyoruz. İslam'ın 5 şartını temel alan ve alabildiğine geniş ihtisas alanlarına
ayrılmış bir din öğretim sistemi. İşte bu bapta bizi en çok üzen şey, sevgili kardeşlerim, insanımızın Allah'ın din öğretisini bilmediği için geleneksel din tatbikatının doğru ve geçerli olduğunu zannettiği için insanımızın cehennemden kurtulamaması. Başka ülkeleri bir tarafa bırakalım. Bizde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın farzlarını bir göz atalım. Hidayet müessesesini Allah-u Teala iki ayet-i kerimede şöyle açıklıyor. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Ama hiç böyle anlaşılmamış. Konuyu derinlemesine tetkiki aldığımızda korkunç bir facia ile karşılaştık sevgili kardeşlerim. Ülkemizde 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında. Hepsini aldık ve hidayet kelimesi geçen veya Allah'a insan ruhunun ulaşmasına mütalik olan bütün ayetleri inceledik ve karşımıza çıkan tablodan tüylerimiz ürperdi. Hidayet kavramı özel bir gayretle gizlenmiş. Bunun farkına vardık. Ve bu korkunç tablo, şeytanın korkunç bir tuzağını bize Allah-u Teala'nın taktığı gözlüklerle onu görmemizi temin eden bir sonuç oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tablo. Hidayet özellikle bilerek, isteyerek gizlenmiş. Bu bir fitnedir. Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Fitne katilden beterdir. Bir insanı haksız yere öldürenler büyük cezaya çarptırılırlar. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ama fitne bütün insanları cehenneme mahkum eden çok korkunç bir tuzaktır. Şeytanın kainattaki en büyük tuzağının adı fitnedir. İşte fitnenin bütün dünya tam merkezinde. Önce Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Yoksa 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta bütün boyutlarıyla var ve farz yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanlar
Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğe başladığı zaman Yahudilerin çok büyük bir kısmı yedi safanın yedisini de unutmuşlardı. Aralarında sadece küçük bir grup, belki insanların %1'i kadar, belki daha az bir grup, onlar dinlerini Hazreti Musa zamanındaki gibi yaşıyorlardı. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrede Hristiyanlarda da aynı olay tahakkuk etmişti. Hristiyanlar yedi safanın yedisini de Hazreti İsa zamanında mutlak olarak yaşamışlardı. Yaşadıkları Kur'an ayetleriyle sabit. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teslim dinini açıkladığı zaman, ki bu yeni bir din değildi, Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi, Hristiyanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp yedi safanın yedisinde unutmuşlardı. Büyük kesimden bahsediyoruz. Küçük bir grup Hristiyanların arasında da dinlerini yaşıyorlardı. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o dinlerini yaşayanlardan bahsederken, sana indirilen ayetler indirildikçe onlar diyor kanlı sevinç gözyaşları dökerler diyor. Neden? Çünkü kendi dinlerinden olan insanlar onlara cephe almış durumda. Onların yaşantılarıyla, din yaşantılarıyla dinlerini unutmuş olan Hristiyanların din yaşantısı aynı değil. Dinlerini unutmuş olan Yahudilerin din yaşantısı aynı değil. Yedi safanın yedisini unutulmuş ama o küçük grup yedi safanın yedisinde yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetler bu yedi safayı hem farz olduğunu açıklayarak hem de yedi safanın varlığını net olarak gösterdiği için Allah'a şükrediyorlar, hamd ediyorlar ki o dini yaşıyorlar. O zaman bakıyorlar ki ister Hristiyanların arasında olsun bunlar, ister Yahudiler arasında olsun, her iki grupta bakıyor ki aslında kendi dinleriyle bunlardan Yahudi olup da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen İslam'ı yaşayanlar aslında kendi dinlerini yaşıyorlar. Asıl olan o din. Yahudiler arasında olup da kendi dinlerini yaşayanlar, yani Hazreti Musa zamanındaki dinlerini yaşayanlar, bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinde aynı din. O zaman ne oluyor? O zaman bir olayla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, insanlar için bir kurtuluş bu ve Allah-u Teala'ya kanlı gözyaşları dökerek şükrediyorlar, hamd ediyorlar. Allah'ın dinini doğru olarak yaşadıkları için. Ve bugünlere geliyoruz. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan İslam da temel hedefleri bütünüyle kaybetmiş durumda. İslam kolları ve bacakları kesilerek bir bitkisel hayata atılmıştır. Bitkisel hayata terk edilmiştir. Tıpkı daha evvel Hristiyanların dininin, tıpkı onlardan daha evvel Yahudilerin dininin adım adım şeytan tarafından devre dışı bırakıldığı gibi. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanların sayısı artık çok az. Şimdi biz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bizler 21. asırda, 3. milenyumda bizler
hidayetin temsilcileriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi nasıl yaşamışlarsa biz onlar gibi yaşarız. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını teslim etmişlerdi. Nefslerini teslim etmişlerdi. İradelerini teslim etmişlerdi. Biz de ederiz. Aramıza katılan herkes Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediği takdirde aramıza gerçek anlamda katılmıştır. Aramızda olmak bir şey ifade etmez. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemişse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki onlar ne yaparsa biz de aynını yaparız. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlardı? 7 vakit namaz kılıyorlardı. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının dışında sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Sonra da yatsıdan sonra gece saat 12'den sonra sabah namazıyla yatsı namazının arasında değil, saat 12 ile, yani normal saatte 12 ile, şimdiki saatte 1 ile sabah namazı arasındaki devrede kılınan kuşluk sünneti. Affedersiniz, teheccüd sünneti. Öyleyse onlar ne yapmışlar? 7 vakit namaz kılmışlar. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar ne yapmışlar? Her perşembe günü mutlaka oruçluydular. Biz de öyle yaparız. Her perşembe günü oruç tutarız. Kandillerde oruçluydular. Kandillerde oruç tutarız. Bütün kandiller mutlaka oruçlu olarak geçiririz. Öyleyse onlar gibi olmaya gayret eden, onları, fizik yaşantılarını kendimize örnek alan, Allah-u Teala'nın öğretisiyle Kur'an'ı öğrenebiliriz. Biz dünya üzerinde hiç kimseden Kur'an dersi almadık, din öğrenmedik. Ne öğrendiysek hepsini bize öğreten Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ilim, din alimlerinin bilmediği bu ilim bize nasıl teşekkür etti? Bunun sebebi odur. Allah'ın öğretisinin sahibi olmamızdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insanları kurtuluşa çağıran bir görevin sahibiyiz. Ve şu anda cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak hepimizin üzerine vazifedir. Bütün din öğretenlerin. Ve birbirimize karşı çıkıp karalamak yerine hep insanlara diyoruz ki gelin bir araya gelelim, konuşalım ve Allah'ın doğrularını birbirimize anlatalım. Eğer Kur'an Allah-u Teala'nın söylediği gibi Furkan ise o zaman sadece Kur'an'ı öğreneceğiz ve öğreteceğiz demektir. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı devirde sadece Kur'an vardı.
Ve o Kur'an'la hükmetti. Kainattaki en mutlu toplumu oluşturdu. Huzur içinde beraberce yıllarca yaşadılar. Hidayet, o devir asr-ı hidayetti. Asr-ı saadetti. İkinci asr-ı saadeti Osmanlı ikinci bir hidayet devrinde yaşadı. Gerçek anlamda bir hidayetten bahsediyoruz. Çünkü Osmanlı toplumuna hakim olan bütünüyle ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden bir din öğretisiydi. Onun dışında kalanlar küçük azınlıklardı. Osmanlı devresinin düşme döneminde medrese tahsili tekke tahsilinin ötesine geçti ve bu sebeple duraklama arkasından da onların sayısı arttıkça düşme tahakkuk etti.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabesi bunların hepsini yaşamışlar. Ve bugün bunların hepsi unutulmuş. İşte Allah-u Teala bize o unutulmuş olan İslam'ı Kur'an'dan bir bir ispat etmek suretiyle öğretmekle vazifelendirdi. Arapça bilmeyen, Kur'an'ı okuyamayan birisi, belki tam okuyamayan, güzel okuyamayan demek daha doğru olur. Din öğretiyor diye birçok kişi buna karşı çıkıyor. Eğer bir ümmi Kur'an harfleriyle, eski harflerle konu mütalaa edildiği zaman biz de onu doğru dürüst bilmeyen bir insanız. Böyle birisini Allah Teala bu devirde öğretiyor. Şimdi muhtevaya dikkatle bakalım. Biz bu ilmi bu dünyadaki insanları kurtarmak için öğrendik. Allah Teala bu hedefe yönelik olarak öğretti. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim bu dünya üzerinde dinlerin birleştiği bir gün gelecek. Onun merkezinde bizim olduğumuzu göreceksiniz. Sonra bütün dünyada sulh ve sükun oluşacak. Bir bolluk ve bereket bütün dünyayı kaplayacak. İşte hidayet çağının ki gelişmede giriş devresi tamamlanmıştır. Gelişme devresindeyiz. Hidayet çağının temelinde işte bu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyadaki dinlerin aslında Allah'ın aynı dini olduğunu, hepsinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu insanlar yakın gelecekte bütün dinlerdekiler öğrenecekler. Öğrendikleri zaman aralarında fark olmadığını görecekler. Aynı dini yaşamaları gerektiğini de görecekler ve asıllara dönecekler. Döndükleri zaman ne görecekler? Tevrat'ı inceleyen Yahudiler görecekler ki Tevrat'ta yedi safhanın yedisi de var. Yetmez. Hepsi farz. Gene yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanlar yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Ruhlarını da veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Sonra geliyoruz Hristiyanlara. Onlar da bakacaklar ki İncil'de yedi safhanın yedisi de mevcut. Yedi safhanın yedisinin de farz hükümleri mevcut. Hepsi farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hz. İsa ve onun havarileri yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. İncil ayetleri de bunu ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince sizlere kim bilir kaç yüz defa anlattığımız yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu iç kitapta, üç mukaddes kitapta belirtilen bu vakalar söz konusuysa dinlerden bahsetmek mümkün mü?
O noktadan itibaren sadece

0: tek bir din vardır. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve Allah Teala bir tek ayetle bunların hepsinin aynı din olduğunu kesinleştiriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne olmuş, ne olmuş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı hep aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala aynı şeriatı verdik diyor. Sizin de şeriatınız aynıdır diyor. Ötekilerden farklı bir şeriat değildir. Yani 7 safhada 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek hepsi farz. Hepsi de gerçekleştirmişler. Mürşide ulaşıp tabiiyet hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim. Hepsinde farz. Hepsinde gerçekleştirmişler. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefsi teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Muhlis olmak, irşad olmak. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin. Hepsinde farz, hepsi gerçekleştirmişler. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulul azm peygamberler. Hepsinin şeriatı, aynı şeriat. Bugün dünya coğrafyasına baktığımız zaman harpler görüyoruz sevgili kardeşlerim. Aynı dinin mensupları olan insanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını zannederek birbirlerini savaşlarda öldürüyorlar. Açık bir savaş sürüyor dünya üzerinde. Ayrıca bunun ötesinde çete savaşları da söz konusu. Hep şeytan birbiriyle en sıcak ilişkiler içinde dost olması lazım gelen inananları inanç sebebiyle birbirine düşman kılmayı başarmış. İşte bu korkunç yanlışlığı dünya üzerinde ortadan kaldırmakla vazifeli kılınan kişi, o biziz. Bu hakikatleri bizim gibi dinden, dinin değisinden haberi olmayan bir insan, Allah-u Teala'dan öğrenerek sizlere öğretiyor. Herkes bilir ki biz bir solcuyduk. Hiçbir din tahsili yapmadık. Bizim karşımızda olanlar en azından bunu düşünebilseler, yahu bu adam bunları nereden biliyor? Şeytan tarafından mı öğretiliyor kendisine? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşüncenin sahibi olan insanlara bu ayetler söylenir mi? Bu ayetler insanların arasını açmaya değil, açılan araları düzeltmeye, insanları sulh ve sükuna ulaştırmaya dayalı. Allah'ın bize bu vazifeyi verdiğinden bu tarafa hep bunu yaptık. Bu hakikati Allah Teala bize hep söyletti. Ve şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek yıllar bir sulhü, sulh ve sükunu müjdeliyor. Ama denizler dalgalanmadan durulmaz. Bir son dalgalanma, ondan sonra bir sulh ve sükun devresi ancak oluşabilir. İşte gelecek yıllarda bir dalgalanmadan sonra bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu bir dünya nizamı kurulacaktır. Onun mimarı elbette Allah olacaktır. Biz sadece bir vasıtayız. O bize emreder, biz yaparız değil sevgili kardeşlerim. Altını çizerek bir defa daha söylüyorum. O bize emreder, biz onu yaparız değil. O bize yaptırır. Acaba anlatabiliyor muyuz? Bizim irademizi O teslim aldı. Onun için biz ondan aldığımız emirleri yapan birisi değiliz. Onun tarafından, onun istediği her şeyi yaptırılan kişiyiz. Belki de din adamlarımız da bir gün bunu anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti burada tamamlamayı Allah Teala bize lütfedip gerçekleştirdi. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim velezzâlin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir konuda bir defa daha beraberiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ali İmran Suresi 38. ayet-i kerime. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde şunları yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hünalike de'a Zekeriya Rabbehu. Kâle Rabbi hebli min nedinke zürriyeten tayyibeten. İnneke semî'ud du'a. İşte orada Hazreti Zekeriya Rabbine dua etti. Dedi ki Rabbim bana katından temiz bir nesil var. Hiç şüphesiz sen duayı işitensin. Yani semisin. Duayı işiten. Zekeriya Hazreti Meryem kendisine verildiği zaman yaşlı bir kişi. Arkadaşlarıyla kim ona kefil olacak diye aralarında bir dizayn geçmiş, bir konuşma geçmiş ve kalemlerini çıkarıp kalem çekişmişler. Yani acaba hangimiz böyle bir dizaynı gerçekleştiririz diye hangimiz bu görevle görevlendiririz diye ve Zekeriya'nın üzerinde kalmış. Hazreti Zekeriya öylece Meryem'in muhafızasına memur edilmiş. Allah Teala Hazreti Zekeriya'dan bahsediyor şimdi. Diyor ki Rabbim bana katından temiz bir nesil ver. Hiç şüphesiz duayı sen işitensin. Yani Hazreti Zekeriya kendisi gibi Allah'a yakın nesillerin oluşmasını istiyor.

Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak görünüyor. Hazreti Zekeriya Allah'tan temiz bir zürriyet istiyor.

Allah razı olsun. 39. ayet şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Fenâdethül melâiketü ve hüve kaymün yusalli fil mihrabi ennallâhe yübeşşürüke bi Yahya musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasuren ve nebiyyen mine salihin. Zekeriya mihrapta durmuş namaz kılarken

Melekler ona nida etmişler. Melekler seslenmişler Hazreti Zekeriya'ya. Muhakkak ki Allah'tan bir kelimeyi tasdik edici Seyyid nefsine çok hakim ve salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya ile seni müjdeliyor.

Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Hazreti Yahya'nın bir peygamber olacağı nesline

Hazreti Yahya ile Allah-u Teala'nın onu, Hazreti Zekeriya'yı müjdelediği sonucuna ulaşıyoruz. Burada Allah'ın kullandığı kelimeler var. Hazreti Zekeriya'nın mihrapta yusalli olduğu, namaz kıldığı işaret ediliyor. Allah'tan bir kelime diye Hazreti İsa'dan bahsediliyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın Allah Teala'dan bir kelime olduğunu müjdeliyor. Gene bu surenin 45. ayet-i kerimesinde. Ve onu Hazreti Yahya'nın tasdik edeceği ifade buyruluyor. Onun seyit olduğu, yani peygamber soyundan geldiği ifade ediliyor. Onun hasur olduğu, yani nefsine son derece hakim olacağı, yani nefsindeki bütün afetleri yok edeceği ifade ediliyor.

salihlerden olacak deniyor ve bir peygamber olacak deniyor. Allah Teala Hazreti Yahya için onun geleceğindeki bütün önemli şeyleri böylece anlatmış oluyor. Allah Teala'nın indinde Hazreti Zekeriya'ya Allah'ın bir müjdesi, Hazreti Zekeriya'ya Allah'ın müjdesi Hazreti Yakup oğlu Hazreti Yahya, affedersiniz. Ama ayet 40'ta Allah-u Teala ben bu müjdeyi alan Hazreti Zekeriya'nın durumu anlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi enna yekunu li gulamin ve kat beleganiyel kiberu ve emraatü akır. Kale kezalike Allahü yef'alü ma yeşâ. Hazreti Zekeriya müjdeyi alıyor ve diyor ki Allah-u Teala'ya, Rabbim ben ihtiyarlık çağına ermiş durumdayım. Ve karım da kısır.

Benim nasıl oğlum olur? Nasıl olabilir? Benim çocuğum nasıl olabilir? Allah Teala diyor ki kezalike. Evet, öyledir. Yef'alü ma yeşâ. Ama Allah dilediği şeyi yapar. Dilediği şeyi Allah yapar diyor burada Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın buradaki dizaynı açık ve kesin. Baba ihtiyar. Artık çocuk yapma kudreti yok. Anne de kısır. Zaten hiçbir zaman çocuk yapma imkanı söz konusu değil. Ama Zekeriya böyle bir talepte bulundu diye Allah Teala ona bir çocuk ihsan ediyor. Allah her şeye kadirdir. Ve Zekeriya'nın talebini Allah Teala kabul ediyor. Ona adını Yahya koyacakları bir çocuk hediye ediyor. Ama Zekeriya Allah Teala'ya deyince hem ben ihtiyarlık çağına ermişim hem de karım kısır. İki taraftan da böyle bir çocuk sahibi olmak mümkün değil. Nasıl olacak bu iş diye soruyor. Allah Teala diyor ki gerçekten söylediğin doğrudur. Ama Allah neyi dilerse o olur. Böylece Allah'ın dilediği şey tatbik sahasına giriyor. Öyleyse bakalım 41. ayet-i kerimede Allah Teala neyi işaret ediyor? Bakara Ali İmran suresi 41. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbic'al li ayet. Kale ayetüke ella tükellimen nase selasete eyyamin illa remza. Veskür Rabbeke kesiran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar. Hazreti Zekeriya dedi ki Rabbim bana oğlum olacağına dair bir alamet ver, bir işaret ver. Allah da ona senin alametin insanlarla 3 gün konuşamaman. 3 gün süreyle insanlarla konuşamayacaksın. Bu senin işaretin. Ve ancak işaretle, remzle onlarla anlaşacaksın. Konuşma yetkin 3 gün süreyle yok edildi. Artık senin 3 gün süreyle konuşman mümkün değil. Ve insanlarla olan anlaşmayı işaretlerle, remzlerle sağlayacaksın. Ve Allah Teala diyor ki Rabbini çok zikret. Akşam ve sabah onu tesbih et. Allah Teala burada zikirden bahsediyor. Zikir Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti. Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşayi vel münkeri ve le zikrullahi ekber."

Ne diyor Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde? Habibim diyor, sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara, sahabeye oku ve anlat. Biz onu sana vahyettik ki yani onu okuyasın, anlatasın diye onlara. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Kötü işlemlerden ve nefsin şehvet afetine tabi olmaktan insanları men eder. Ama en büyük zikirdir. Vele zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmektir. En büyüğü, bu üçünün arasındaki en büyüğü Allah'ı zikretmektir diyor Allah Teala. Nedir zikir? Allah'ın ismini ard arda tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Öyleyse zikir isimli bir ibadet geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve zikir hepimizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Buyuruyor ki Allah Teala Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Rabbinin ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle, ismini tekrar etmek suretiyle Allah-u Teala'yı zikret. Bu ayet gösteriyor ki bize zikir Allah-u Teala'nın farz emirlerinden birisidir. Üzerimize farz kılınmış. Sadece zikir değil, çok zikirde yani günün yarısından daha fazla olan zikirde yetmez. Daimi zikir de üzerimize farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesîran. Ey amin olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin. Allah bununla da kalmıyor. Bir adım daha öteye geliyor, geçiyor ve daimi zikri de farz kılıyor. Öyleyse zikir farz. Çok zikir farz ve daimi zikir farz. Hepsi üzerimize farz. Daimi zikir de mi farz? İşte Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feşkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, gün üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Ve böylece görüyoruz ki daimi zikir de üzerimizde farz. Ve sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, yetmez ve onların ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu müjdeliyor. Öyleyse hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bugün mü? Bugün zikir farzların arasında mevcut değil. Ne 32 farzda ne 54 farzda zikri bulamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala Hazreti Zekeriya'ya Rabbini çok
çok zikret diyor. Yani her gün günün yarısından daha çok Allah-u Teala'yı zikret diyor. Ayrıca sabah ve akşam da Rabbini tesbih et. Buradaki Allah-u Teala'nın tesbihten muradı gene Allah-u Teala'dan bahsetmek, onunla ilgilenmek ve onun her şeyden münezzeh olduğunu iç dünyasına kişinin yerleştirmesi. Allah her şeyden münezzehtir. O yegane yaratıcıdır. Ondan başka her şey yaratılandır. Sadece Allah yaratıcıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgudan bahsediyoruz. Bizlere Allah-u Teala'nın söylediği şey, bizleri Allah yolunda hedefe ulaştırmak, ruhumuzun da, içimizin de, nefsimizin de Allah'a teslimi, hep zikir adı verilen bir müesseseyle tahakkuk eder. İşte bu zikri biz eğer yapmıyorsak, o zaman hedefe hiçbir zaman varamayız. Ne ruhumuzu, ne içimizi, ne nefsimizi Allah'a teslim edemeyiz. Oysa ki İslam olmak demek, Allah'a ruhen, veçen ve nefsen teslim olmak demektir. Allah razı olsun. Ali İmran Suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâletil melâiketü ya Meryem'ü innallâhe estafâ ki ve tahhâra ki estafâ ki alâ nisâil âlemîn. Allah Teala erkekler için ke diyor, sen kelimesi olarak, ama hanımlar için bu ki oluyor. Ve o zamanlar melekler Hazreti Meryem'e demişti ki, ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve seni temizledi, tertemiz kıldı, tahir kıldı, tahire kıldı. Ve seni alemlerdeki bütün kadınların üstüne seçti. Seni kainattaki alemlerdeki bütün kadınlardan üstün kıldı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Hazreti Meryem Allah-u Teala tarafından seçilmiş oluyor. Yahya Hazreti Zekeriya'ya annesi erkek olacağını zannediyordu evladının ve onu İslam'a hediye etmek istiyordu. Camide devamlı kalmasını istiyordu. Yani Hazreti Meryem'in devamlı ibadet üzere olmasını, Allah'a nezledilmiş bir bebek olarak yaşamasını istiyordu. Gerçekten Ali İmran'a, yani İmran ailesine Allah-u Teala'nın bir hediyesiyle geçmiş. Geçen seferki açıklamamızda gördüğünüz gibi. Burada Allah-u Teala Hazreti Meryem'den bahsediyor. Yani İmran ailesinin vücuda gelen kızı ve annesi
bu kızı Allah Teala'nın kendine bir evlat vermesini, erkek evlat düşünmüştü o. Allah Teala da onun kalbinden geçenleri biliyordu, erkek evlat istediğini. Ama onu erkek evlat yerine kız evladı uygun görmüştü Allah Teala. Ve Hazreti Meryem'i vermişti. İşte melekler Hazreti Meryem'e diyorlar ki, Allah seni seçti, tertemiz kıldı, tahire kıldı ve seni alemlerin kadınlarının üzerine seçti. Allah razı olsun. 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Meryem uknuti li rabbiki ve vescudi vel ka'ı ve arrakin. Ey Meryem, Rabbine kanitin ol. Ona secde et. Ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Burada Allah-u Teala'ya secde etmek, rükû etmek ve kanitin olmak söz konusu. Kanitin olmak ayaktayken gerçekleşen bir olay. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rükû biliyorsunuz bir insanın vücudunu belinden itibaren yere paralel hale getirmesi halidir. Secde başını yere koyması halidir. Secde rükû. Kıyamda ayakta durması halidir. İşte Allah Teala burada kanetin olmaktan, secde etmekten ve rükû etmekten bahsediyor. Üç halde var. Kanetin olmak kıyam halinde geçerlidir. Ayaktasınız ve düşünüyorsunuz. Sizden bir şeylerin ayrıldığını, ayaklarınızdan yukarıya doğru çıktığını, başınızdan sizi terk ettiğini düşünüyorsunuz. Bu bir şeyler Allah'a doğru uzaklaşıyor sizden. Allah'a ulaştığını düşünüyorsunuz onların ve Allah'ın zatında yok olduklarını düşünüyorsunuz. Bir süre orada kaldıktan sonra tekrar yola çıktıklarını ve size geri döndüklerini düşünüyorsunuz. Böyle bir şey muhakkak ki zaman alıcıdır. Zaten Allah Teala da size bir tek kıyamda bunu gerçekleştirmeniz diye bir emirden bahsetmiyor. Belki birçok kıyamlar art arda aynı şeyleri düşüneceksiniz. Evvela o içinizdeki şeyler sizde bunu düşünüyorsunuz. Sonra ayaklarınızdan itibaren yukarıya doğru yükseldiklerini hissetmeye çalışıyorsunuz. Kısa bir zaman sonra bunu hissetmeye başlayacaksınız. Vücudunuzdan bir şeyler yukarıya doğru yükselecek. Ve göğsünüze, oradan başınıza, başınızdan da yukarıya çıkacak. Bir taraftan ayaklarınızdan omuzlarınıza doğru yükselirken ayaklarınız, bacaklarınız, karnınız, göğsünüz ve başınızdan yukarıya doğru yükselecek. Öbür taraftan da ellerinizden gene kollarınız üzerinden omuzlarınıza gelen, omuzlarınızdan da başınıza ulaşan, başınızdan Allah'a doğru yükselen sizin içinizden bir şeyleri hissedeceksiniz. Bunlar başınızın üzerinden sizi terk edecekler. Allah'a dönebilecek özellikte olan ama size verdiği bir şeyler. Bu Allah Teala'nın bir özel ihsanıdır. Kanetin olmanızı sağlayacak olan bir şeyler. Bunlar sizi terk eder, sonsuz hızla Allah'a ulaşır ve Allah'ta yok olurlar.
bir süre Allah'ta kalacaklardır. Ve aradan birkaç tane secde geçecektir. Ve tekrar size geri dönecektir. Bu sizi terk eden nesne. Ve başınızdan tekrar vücudunuza girdiğini hissetmelisiniz. Vücudunuza girecek başınızdan ayak parmaklarınıza kadar ulaşacak. Evet, tüm vücudunuzu kaplayacak. Bu size ait olan bir şey. Ama Allah'ta bir süre kaldıktan sonra size dönen siz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, Allah Teala sana birçok şeyi vermiş. Ruh vermiş, nefs vermiş, fizik vücut vermiş. Onun ötesinde de bir şeyler vermiş. İşte bu sizden çıkan, Allah'a ulaşan, Allah'ta yok olan, bir süre sonra tekrar size dönecek olan bu şey, bu ruhunuzdan ve içinizden, nefsinizden ayrı Allah'ın özel bir ihsanı. Herkese bunu vermiş. Kim kanitin olmuşsa o bu olayı yaşamış olan bir insandır. O içindeki şey, bu konuyla ilgili olan, Allah'a varacak olan, Allah'ta bir süre kalabilen, sonra tekrar vücuda dönmek mecburiyetinde olan bir Allah'ın bir ihsanı, bir nimeti, kainatın olmanızı gerçekleştirecek olan bir nimeti, ona ulaşır, orada kalır, tekrar size ulaşır. Onun sizin vücudunuza tekrar geri döndüğünü hissedersiniz. Bir süre sonra çıkışları da geri dönüşleri de net olarak hissetmeye başlayacaksınız. Diyelim ki Allah-u Teala'yı görmüyorsunuz. Tamam, bir mahsur yok. Düşünün, sizden ayrılan Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur ve tekrar geriye dönmüştür. Ve tekrar sizin vücudunuza girmiştir. Bu girişler, çıkışlar her namazda birkaç defa tekrar edecektir. Yani her namaz, her vakit namazda birkaç defa, en az bir defa tekerrür edecektir. Ama birkaç defa olması da mümkündür. Yani hemen Allah-u Teala'ya girip hemen geri dönmesi söz konusu değildir. Onda kaldığını hissetmeniz, yaşamanız lazım. İşte kainatın olmak budur. Size ait olan, Allah'ın size verdiği bir nimetin Allah'a geriye döndüğünü, Allah'a ulaştığını, tekrar size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Tabiatıyla onu da sizi de yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Allah Teala burada namazın üç şeklini de, üç halini de vermiş. Bir, kişinin secde halinde oluşu. İki, rükû halinde oluşu. Üç, kıyam halinde oluşu. Secdeyi ve rükû gerçek isimleriyle vermiş. Ama kıyam halinde oluşu onu kullanmamış. Kânitîn olun diye ifade etmiş. Yani istediği şey, bizim sadece kuru kuruya ayağa kalkıp namazın bir rüknünü yerine getirmemiz değil. Ayaktayken Allah'a ulaştığımızı hissetmemiz, vücudumuzdan bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yola çıktığını, tekrar bize döndüğünü, vücudumuza yerleştiğini, ama Allah'tan gelerek yerleştiğini, Allah'tan bir şeyler alarak geri döndüğünü. Bunu yaşamalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu kanitin olmaktır. Her namazda bunu yaşamaya çalışın. Allah Teala Meryem'e diyor ki kanitin ol diyor. Allah'ın bütün sevgililerine bu emri vermesi eşyanın tabiatına son derece uygundur.
Allah Teala bütün nebilerine, resullerine, üst kademe evliyasına hep o emri vermiştir. Kanitin olmak. Yaşadığınız zaman bu güzelliğe doyamayacaksınız. Namaz kılmak o zaman sizin için çok daha üst seviye bir zevki oluşturacak. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir büyük zevktir. Oruç tutmak bir zevktir. Zikir yapmak bir zevktir. Her biri ayrı bir zevki simgeler. İnsanlar vardır. Oruç tutarlar. Oruç tuttukları gün öfkelerinden yanına yaklaşamazsınız. Etrafındaki insanları kırar geçirirler. Birçok çocuk Allah-u Teala'ya şöyle yalvarır. Ya Rabbi, babamız oruç tutmasa da Ramazan günleri bizi dövmese, Ramazan günleri bize şöyle şöyle kötü davranması diye. Sevgili kardeşlerim, bu oruç tutmak değildir. Bu bir insanın nefsine zulmetmesi halidir. Birçok insan için bu bir işkencedir. Ve bir kin hadisi bu insanların çevrelerine doğru yayılır. Allah'ın orucunu bir işkence gibi gördükleri için, ama bunu yapmazlarsa da cehenneme gideceklerini düşündükleri için bunu zorla gerçekleştiriyorlar. Büyük sıkıntılar çekerek fena halde açlık hissediyorlar. Özellikle sigara tiryakileri fena halde sigara içme ihtiyacı duyuyorlar. Ve oruç süresince, hele öğlenden sonraki devrede sinirlerinden yanına vurulmayan insanlar haline geliyorlar. Birçok kalbi kırıyorlar ve oruç tuttuklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, oruç bir sulh ve sükun halidir. Daha Allah'tan 10 ihsan alıp da mürşidine ulaşan kişi, daha mürşidine ulaştığı andan sonraki ilk perşembe oruç tuttuğunda o açlık ve susuzluğu hissetmez. Sigara içiyorsa sigara ihtiyacı duymaz. Ve o kişi için oruç tutmak artık bir problem, bir işkence değildir. Bizim bu işkenceyi yaşayan zavallı insanlarımız giderler, lokantada oturanları dövmeye kalkarlar. Ramazan oruç saatleri içinde yemek yiyen insanların aynı işkenceye maruz kalmamaları onları fena halde sinirlendirir. Onlara düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dininde işte namazın 3 standardı: kıyam. Allah-u Teala kıyam ismini kullanmıyor ama söylediği şey aslı bütünüyle veriyor. Diyor ki kanitin olun. Yani kıyamda Allah'a ulaştığınızı, geri döndüğünüzü düşünün. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala diğer faktörlerine giriyor namazın. Rükû yapın diyor. Rükû yap diyor. Secde de et diyor Hazreti Meryem'e. Ama diğer secde edenlerle ve rükû edenlerle birlikte, aslında bu bir farz namaz emridir. Yani namazın farz hükmünü eğer mümkünse herkes başkalarıyla beraber kılmalı. Sünnetler için böyle bir vecibe söz konusu değil. Ama farzlar için rükûda da, kıyamda da, secdede de başka insanlarla birlikte yapacaksınız. Burada birlikte kıyam edin, birlikte secde edin dediğine göre Allah-u Teala farz namazın standartlarında insanların beraber namazı kılmaları ve aynı anda rüküye gitmeleri, aynı anda secdeye gitmeleri, aynı anda kıyama kalkmaları
bir emir olarak ortaya çıkıyor. Allah razı olsun. Bu emrin bir küçücük noktasına dikkat etmenizi istiyorum. Mutlaka imam sizden daha evvel secde edecektir. Sizden daha evvel rükû edecektir. Sizden daha evvel kıyama kalkacaktır. Çünkü imam takip edilmesi lazım gelen kişidir. Ve namazın bütün sorumluluğu onun omuzları üzerindedir. Kim bir imamla birlikte namaz kılıyorsa sorumluluk tamamen namazı kıldıran imamın omuzları üzerindedir. Yaptığı yanlışlardan o mesuldür. Öyleyse namaz kılanların üzerine onu takip etmek istikametinde hiçbir sakınca söz konusu değildir. Sorumluluk tamamen onun omuzlarına yüklenir. Ali İmran Suresinin 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyk. Ve ma kunte ledeyhim iz yulkune eklamehum eyyuhum yekfulü Meryem'e. Ve ma kunte ledeyhim iz yahtesimun. Allah Teala diyor ki işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Enba Nebe'den geliyor. Haberler demek. Gaybi gayb haberleridir. Nuhihi ilek. Sana ileyke, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. İşte bunlar. Sen ona, yani Meryem'e, Hazreti Meryem'e onların hangisi kefil olacak diye kura çekmek için aralarında kalemlerini attıkları zaman onların yanında değildin diyor Allah-u Teala. Tartıştıkları zaman da onların yanında değildin. Onlar ne zaman birbirine tartıştılarsa diyor Allah-u Teala, o tartışmaları sırasında sen onların yanında değildin. Kalemlerini attıkları zaman da onların yanında değildin. Allah-u Teala annesi Meryem'i nezlettiği için camide adak olarak camide bulundurduğu için onu hayatı boyunca Allah yolunda hizmete vakfettiği için mutlaka birisinin ona kefil olması gerekiyordu. Kefalet içinde hangisinin kefil olacağına dair bir anlaşma olmalıydı beraberlerinde. İşte bu anlaşma için, bu seçim için kalemlerini attılar, kura çektiler ve kura Hazreti Zekeriya'ya çıktı. Allah razı olsun. 45. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İz kâletil melâiketü ya Meryem'e innallâhe yübeşşirûki bi kelimetin minhü ismühül mesihü İsa ibn-i Meryem'e ve cihan fid dünya vel ahireti ve minel mukarrabîn. İşte o zaman melekler Hazreti Meryem'e dediler ki ey Meryem, muhakkak ki Allah seni kendisinden, Allah'tan bir kelimeyle müjdeliyor. Bu oğlu olan Hazreti İsa, Meryem oğlu İsa. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir.

dünyada ve ahirette şereflidir ve itibarlıdır. Vecih kullanıyor Allah Teala buradan. Vecihan diyor. Şerefli, itibarlı anlamlarına geliyor. Aynı zamanda da mukarrabindir diyor. Allah'a yakınlaştırılmış, yaklaştırılmışlardan, Allah'a yakın olanlardan. Biliyorsunuz ki yakin olmak üç ayrı safa gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu üç tane safa, ilmel yakin, aynül yakin ve hakkül yakin muhtevasını kaplar. Ve üç safa inanın birincisi ilim açısından yakin hasıl etmektir. Ne kalp gözünü ne kalp kulağını ihtiva etmez. Ve kişi Kur'an-ı Kerim'in 25. basamağına kadar ilmel yakin standartlarında gider. Ama bu arada

gider. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olacaktır. Hikmet ehli olacaktır. Hayrın sahibi olacaktır. Ve salahın sonunda da Allah'a köle olacaktır. Ulul elbab kademesi de, ihlas kademesi de, salah kademesi de, salahın sonu olan Allah'a köle olmakta, hepsi kişiyi hakkül yakinin hudutlarına ve kendisine ulaştırır. Salah makamının ilk dört mertebesi aynel yakin standartlarındadır. Son üç mertebesi ise hakkül yakin standartlarındadır. Öyleyse kimdir mukarrebin? Asıl mukarrebinler Allah'a köle olanlardır. Hakkül yakinin sahipleridir. Ama ondan evvel de kişi ulul elbab ve ihlas makamlarında da salahın dört mertebesinde de mukarrebinlerden mukarrebinden birileri olarak dizayn edilir. Öyleyse Allah'a yakın olmak en yakın olan hakkül yakinin sahipleridir. Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'a köle olanlardır. Sonraki yakınlar aynen yakinin sahipleridir. Ulul elbab kademesinden başlar. İhlas, salahın ilk dört mertebesini içerir. Allah razı olsun. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 46. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve yükellimunun nase fil mehdi ve kehlen ve mines salihin. O beşikte de yetişkinlikte de insanlarla konuşacaktır ve salihlerdendir diyor. Öyleyse beşikte de erişmiş noktada da hep insanlarla konuşacaktır diyor. Öyleyse daha beşikteyken Hazreti İsa daha doğar durmaz konuşmaya başlamıştır. Bu ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Nitekim başka ayetlerde Hazreti İsa'nın daha doğar durmaz konuştuğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de geçen başka ayetlerde. Bakara Suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet Rabbi ennâ yekûnü fî veledin. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet Rabbi ennâ yekûnü li veledin ve lem yemsesni beşer. Kâle kezâlikullâhi yahlukû mâ yeşâ. İzâ kâda emren fe innemâ yekûlü lehu kün feyekün. Allah Teala'nın o dizayn üzerine, yani meleklerin kendisine söylediği şey üzerine Hazreti Meryem Allah Teala'ya diyor ki: Rabbim, bana bir insan dokunmamışken, hiçbir insanla temasım olmamışken nasıl çocuğum olur? Allah da ona öyledir. Söylediğin doğrudur. Bir temas olmaksızın hiçbir kadının çocuğu olmaz. Ama Allah dilediği şeyi yaratır diyor. Yani bu Hazreti İsa'nın doğması için

0: senin bir erkekle temas etmen gerekmiyor diyor Allah-u Teala. Melekler de diyor ki, bir emrin yerine getirilmesini, emrin kazasını Allah-u Teala istediği zaman ona ol der. O da olur. Kün, ol, feyekün. O zaman olur. Allah-u Teala ol der. O da olur diyor Allah-u Teala. Nitekim bu konudan Allah-u Teala daha ötede de bahsediyor. Hazreti Meryem, Cebrail Aleyhisselam geldiğinde onunla konuşuyor. Hiç mümkün olabilir mi diyor, ben hiçbir erkek bana temas etmemişken buna rağmen ben bir çocuk sahibi olayım. Cebrail Aleyhisselam da diyor ki, hiçbir erkek sana temas etmedi ama o Allah'ın emrettiği şey oldu bile diyor şu anda. Her şey olmuş bitmiş durumda. Hazreti Meryem'le hiçbir şekilde hiç kimsenin bir teması olmamış. Cebrail Aleyhisselam'la sadece bu konuşma geçmiş aralarında. Hazreti Meryem hiçbir dizayn içerisinde olmaksızın Cebrail Aleyhisselam bir anda onun üzerinde bu işlemi gerçekleştirmiş oldu bile diyor. Meryem, Hazreti Meryem'in haberi bile yok. Ve Allah Teala48. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve yuallimuhul kitabe vel hikmete hikmete ve tevrate el incile. Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Hazreti İsa'ya Allah'ın öğrettiği şeylere beraberce bakalım. Birincisi kitap. Bu kitap ümmül kitaptır. Ondan sonra öğreneceği hikmet, kişinin hüküm sahibi olması, kişinin özelliklerini ifade eder. Sonra Tevrat öğrenecek. Yani kendisinden evvel Hz. Musa'ya indirilmiş olan Tevrat'ın muhtevası. Yani İslam olmayı öğrenecek Tevrat'tan ve kitaptan. Ve hikmeti yaşayacak ve ondan sonra da Allah'ın Hz. İsa'ya verdiği İncil'i Allah-u Teala ona öğretecek. Öyleyse Ümmül Kitap deyince şunu bileceksiniz. Ümmül Kitap 7. gök katının 1. alemi olan zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri aşıldıktan sonra Kitap'a ulaşılır. Ümmül Kitap 7. gök katının 2. alemidir. 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve yerden yaklaşık 4 metre yüksekten en alt noktası başlar. Ve hiçbir yere dayanmadan boşlukta durur. Evet, bir sayfası açıktır. Tabiatıyla 2 sayfa oluyor. Bir sağ taraftaki sayfa, bir de sol taraftaki sayfa olmak üzere 2 sayfası açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, herkes için açık kapılar söz konusudur. Ve Allah Teala burada kitabı öğretecek dediği zaman bu kitabı ona gösterecek. Kitabın sayfalarını açıp o sayfalarda neler olduğunu Hazreti İsa okuyacak. manası burada var. Hikmeti öğretecek. Hazreti İsa'yı daimi zikrin sahibi kılacak Allah Teala. Böylece hikmete ulaşacak. Kalp gözü mutlaka açılmış olacak. Kalp kulağı mutlaka açılmış olacak. Daimi zikrin sahibi olacak. Ve tabiatıyla böyle olduğu için, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiç afet kalmamış olacak. Bunun neticesinde de bu dört tane temel faktörün neticesinde de o hayrın sahibi olacak. Çünkü nefsi ve ruhu aynı olduğu için bütün aksiyonlarından, bütün davranışlarından derecat kazanacak. Ve arkasından ehli tezekkür olacak. Ayetlerin görüldüğü anda değerlendirilmesinin sahibi olacak. Yetmez. Allah'tan her an bir şeyler sormak ve cevabını almak imkanının sahibi olacak. Allah'la müzakere edebilecek, konuşmak yetkisinin sahibi olacak. Allah'ın söylediklerini tezekkür edecek. Ve hikmet sahibi olacak. Yani hangi ayeti görse Kur'an-ı Kerim'de, o ayetin Kur'an ayetlerinden hangileriyle direkt ilişkide olduğunu net olarak görecek. İşte hikmet bu yedi tane temel üzere oturur ve Hazreti İsa mutlaka hikmetin sahibi kılınacak Allah-u Teala tarafından buyuruyor Allah-u Teala. Ondan sonra o hikmetle Tevrat'a baktığı zaman Tevrat'ın esas hükümlerinin Allah'a teslim olduğunu görecek ve kendisine Allah'ın indirdiği İncil'i inceledi dediği zaman aynı sonucu görecek. Allah bütün peygamberlerine ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmelerini emretmiş. Onların başkalarına bu emri iletmelerini de emretmiş. Ve onların hepsi, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi ruhlarında, beşiklerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha Allah'ın bir güzelliği tamamlandı. Sizlerle beraber en mutlu dakikalarımızı bir defa da yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcelal'ın kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve az salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmid din. İyyake na'budu. Sıratal lezzine en'amte aleyhim. Ey vakti. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Hac suresinin 77 ve 78. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Arapçası okuyalım önce. Ya eyyühellezine amenu. Ey amenu olanlar! Elimdeki mealde ey iman edenler diye Türkçeleştirilmiş. Oysa ki burada amin olanlar diyor Allah Teala. Buradaki amin olanlar inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler diye değerlendiriyoruz. Aminur ke'u vescudu. Rükû edin ve secde edin. Ve'budu rabbekum ve Rabbinize abd olun, kul olun. Vef'alül hayre, hayır ve hayır ifa edin, hayır yapın. Leallekum, böylece sizler tüflühün, kurtulursunuz, kurtuluşa ulaşın. Buradaki muhtevayı şöyle elimizdeki metin tercüme etmiş. Rabbinize ibadet edin, hayır yapın ki kurtulabilirsiniz. Allah Teala vâbidü diyor. İbadet edin demiyor. Abd olun diyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa li ya'budun. İnsanları ve cinleri Allah başka bir sebeple değil, sadece abd olsunlar diye, kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattı. Başka bir sebeple halk etmedi, yaratmadı. Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bir konu ki konumuz bu, ibadet ve abid olmak ve abd olmak. Abid olmak, ibadet etmek demek. Abd olmak, kul olmak demek. Birisi sebeptir, ikincisi sonuçtur. Abd olmak sonuçtur. İbadet etmekse sebeptir. Bir insan İslam'ın 5 tane şartının standartlarında namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir ve kelime-i şehadet getirecektir. Bu İslam'ın 5 şartıdır. Mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunlar bizi hedeflere ulaştıracak olan ibadetlerdir. Ama bu ibadetlerin ötesi, ibadetler vesilesiyle ulaşılacak olan yer abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluk var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluktadır. Kul olmanın başlangıç noktasındadır ama Allah'ın kulu olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Nereden biliyoruz? Allah'a kul olmak o kadar kolay bir şey mi? İnsan hemen Allah-u Teala kul oluyor diyorsun diyecekler olacak bize. Bunları biliyoruz. Bizim ilmimiz hiçbir zaman onların ilmine uymaz. Onlar kendilerine din öğretenlerden aldıkları ilmi konuşabilirler sadece. Biz ise Allah'tan aldığımız ilmi konuşuruz. Onlar abd olmakla abid olmanın arasındaki farkı bilemezler. Abid olmak, ibadet etmektir. Namaz kılar kişi, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların ötesinde ibadet eden kişinin en büyük ibadeti zikirdir. Ve zikir bugünün şartlarında ne kadar hazin bir tecellidir ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Hem zikir farz, hem çok zikir farz, yani günün yarısından daha çok zikretmek, hem de daimi zikir farz. Zikir farz mıdır? Allah Teala diyor ki Müzzemmil 8'de veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha az zikretmek üzerimize farz. Burada böyle bir zikirden bahsediliyor. Ama Allah Teala çok zikirde farz kılmış. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı zikren kesira, çok zikirle zikredin. Yeskurullâhe, öyleyse Allah'ı zikredin. Zikren öyle bir zikirle ki kesira, çok. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Peki daimi zikir farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki: Li ulul elbab yeskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbabın tarifini vermiş Allah Teala burada ve daimi zikrin farz olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nisa 103'te. Diyor ki: Feskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Daimi zikir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları yapanların adı ulul elbab ve üzerimize farz. Bakıyoruz bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Bütün insanların üzerine farz ve İslam'ın beş şartının ötesinde zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve zikir ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları cehenneme götürebilmek için bütün hünerini kullanmış din adamlarını birbiriyle tartışmaya götürmüş. Aralarında anlaşma yaptıkları hususları bir araya getirdiğimiz zaman hiç kimsenin cennete gitmesine imkan hazırlamayan bir sefalet tablosu çıkıyor ortaya. Din zenginliğinden, muhtevasından hayati unsurları kaybetmiş birer birer. İşte bunlardan biri de zikir. Bir başkası Allah'a ulaşmayı dilemek. Yok. İkisi de yok. Yoksa daha Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın bırakını zikir yapmayı, eğer bir dileği yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. İfade gayet açık şekilde geliyor. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve atmayennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. İşte burada Allah Teala diyor ki Hac suresinin 77. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminur ke'u, ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, rükû edin ve vescudu ve secde edin va'budu ve abd olun, kul olun Allah'a, Rabbiküm Rabbinize, ve alül hayre lâleküm tuflûn, ve böylece hayır yapın, bunları işleyerek derecat kazanın ki, hayır yapın ki, hayırlı fiil işleyin ki, ki bunun arkasında hayır oluşturan fiilin başında en çok hayır ulaştıran fiil zikirdir. لَعَلَكُمْ تُفْلِهُونَ, umulur ki felaha erersiniz. Dedik ki en çok hayır kazandıran fiil zikirdir. Nereden biliyoruz? Zikir kadar hayır kazandıran başka bir fiil mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Şuradan biliyoruz. Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Bir insan normal standartlarda İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa, o kişi her yaptığı ibadet sebebiyle o ibadetin 10 katını kazanır. Şer işlediği zaman bir derecat kaybetmişse bir derecat yazılır amel defterine. Zikir yaptığı zaman, zikir yaptığı her saniye amel defterine bir derece değil 10 derece yazılır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında Allah'a doğru yolculuk yaparken, bu kişinin kazandığı dereceler 1'e 100'den başlar. 1. katta 1'e 100 kazanır. Ruhu henüz 1. katta 1'e 100 kazanır her saniye. Zikir yap, ne kadar zikir yaparsa zikir yaptığı sürece. 2. katta 1'e 200, 3. katta 1'e 300, 4. katta 1'e 400, 5. katta 1'e 500, 6. katta 1'e 600, 7. gök katında ve ömrü boyunca yoldan sapmadıkça 1'e 700 derece kazanır bu kişi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşanları, Allah'ın evliyalarını alimler olarak kullanmış hadislerinde. Alimin diyor uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır diyor, evladır diyor. Belli değil mi sevgili kardeşlerim? O kişi namaz kılıyor. İkisinin de zikir yaptığını düşünelim. Aynı ibadeti yapsınlar. Birisi her saniye 10 derece kazanıyor yaptığı zikirden. Allah, Allah, Allah, Allah diyor ikisi de. Ama ikincisi her saniye 700 kat kazanıyor. Daimi zikirde olduğu cihetle bu kişinin uyuduğunu kabul edelim. Bu kişi uyuyor. Ama uykuda da kalp zikri devam ediyor. Devam ettiği için her saniye 700 derecat kazanıyor. Öteki namaz kılıyor. Ama kazandığı namazın karşılığında 1'e 10 kazanıyor. Namaz kılıyor, 1'e 10 kazanıyor. Çünkü gök katlarını aşmak diye bir hedef ona gösterilmemiş. Allah'ın evliyası olmak diye bir hedef gösterilmemiş. İşte bunun için devrimizde insanlar büyük şeyler kaybediyorlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e neticeleri koymuş. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama böyle bir olay bizleri işiten ve sözlerimizi ciddiye alan insanların yaşamalarındaki mutlulukla noktalanıyor. Çünkü Kur'an bütün insanları mutluluğa çağırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki hayır yapmaktan muradı derecat kazandıran olaylar, bunların da en çok derecat kazandıranı kesintisiz olması sebebiyle zikirdir. Daimi zikirde olan bir insan her an 700 derecat kazanan birisidir. Bir insanın cennete girmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla ölçülür. Ölçü budur. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevap tartıları ağır gelenler demek bunlar. Müminin 103'te de Allah-u Teala diyor ki kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse ya da başka bir ifadeyle günah tartıları fazla gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte kıyamet günü mizanda dereceler karşılaştırılıyor. Kazanılan derece fazlaysa kişinin gideceği yer cennet, kaybedilen derece fazlaysa kişinin gideceği yer cehennem. Onun için Allah-u Teala Rabbinize abd olun diyor, kul olun diyor. Ve bu kulluktan muradının ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede daha açık bir şekilde açıklamış Allah-u Teala. 78. ayet-i kerimede ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Bir hakkın cihad edin. Bu cihad hakta olan cihad olsun. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar iki hüviyetteyizdir. Bir, muhtevalarında ruh olan insanlar. İki, ruhlarını hayattayken Allah'a gönderebilen insanlar. İşte Kur'an bütün insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını kesin şekilde emreder. İşte Veskür ismi Rabbike ve tebettelileyhi teptira Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dön Rabbine ey ruh diyor Allah Teala. Allah Teala emanetleri onların sahibine teslim edin diyor. Nisa 58. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi emreder diyor. Bizde bir emanet var. Sevgili kardeşlerim, adı ruh. Ruh adı verilen bu emanetin sahibi Allah'tır. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmediler. Ama insan emaneti yüklendi. O insan ki zalimdir ve cahildir diyor. İşte zalim ve cahil olan bir insanın muhtevası nefs tezkiyesi yapmamış durumda, nefsinin kalbinde zulüm etme afeti var. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, her şey var. Bunlar onun zalim olmasını ifade ediyor. Ve bu hüviyette kaldığı sürece kişi cahildir. Çünkü ilim üzere olsaydı bunlardan kurtulmak için harekete geçecekti. Ve mutlaka nefs tezkiyesi yapacaktı. Daha sonra da tasfiyesini yapacaktı. Hepsinden kurtulacaktı. İşte böyle bir durumda insanların nefslerinin kalbinde sadece afetler olduğu bir devre geçirmesi lazım. Buna cahiliyet devri diyoruz. İnsanlar bilmiyorlar. Öğrenip de Allah'a milaki olmayı dilerlerse öğrenmek etmez, mutlaka dilemeleri söz konusu. Bu dilekten sonra bu kişinin kazançları 1'e 10'dan gördüğünüz ki 1'e 700'e kadar yükseliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde diyor ki, Cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Ölmeden evvel ölmek demek, eğer o kişi Allah'ın yoluna girmeseydi, öldüğü zaman ruhu Azrail aleyhisselam ve onun emrindeki melekler tarafından alınacak, kişi öldürülecek, ruhu alınacak ve ruh Allah'a götürülüp ulaştırılacaktı. Ne olacaktı? Ruhu Allah'a ulaşacaktı. Normal standartlarda ruhu vücudundayken ölen bir insan için ruhunun ölüm melekleri tarafından mutlaka Allah'a götürülüp teslim edilmesi gerekiyordu. Peki bir insan Allah'a ruhunu mülaki kılmaya, ilka etmeye karar verip de Allah'tan böyle bir dilekte bulunursa, bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti gerçekleştiği zaman ruhu vücudundan ayrılıp ana dergâha ulaşacak. Oradan da 7 tane gök katını adım adım diğer aşanlarla birlikte aşarak Sisset-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Birinci kişi Allah'a mülaki olmayı dilemedi ve öldü. Ölünce Allah'ın emaneti olan ruhu ölüm melekleri alıp sahibine teslim ettiler, iade ettiler. Ruhu Sidretül Münteha'ya kadar götürdüler. Oradan ayrılan ruh Allah'a, sahibine, ait olduğu yere, mekanına geri döndü. Mekanı Allah'ın zatı. İşte böyle bir ortamda o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi söz konusu. Bu kişi bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a mülaki olmayı dilememişse, hep kazancı 1'e 10'dur ve ruhu 1'e 10 üzerinden Allah'a ulaşır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a dönün ki diyor, ölmeden evvel ölün ki ruhunuz Azrail aleyhisselam vasıtasıyla değil, mürşidiniz vasıtasıyla sizi 7. kata kadar ulaştıracaklar vasıtasıyla, 6. kata kadar ana dergâhtaki 2 yetkili, sağ kanat velisi, şu anda Hazreti Ebu Bekir'dir. Sol kanat velisi bizden bir kardeşimizdir. Ve 6. kata kadar ulaştırabilirler. Divan-ı Salih'in başında olan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip görevi almadığı sürece o kardeşimizdir. Allah'ın zatına ne zaman ulaşırlar? Ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıkları zaman Sidretül Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına vasıl olurlar. Bunu yaparken 7 kat yükseleceklerdir tabiyetlerinden sonra vücuttan ayrılan ruh. Ana dergâhta olanlarla birlikte evvela 1. kata çıkacak, 1'e 100 kazanacak o süreç içinde. Sonra 2. kata yükselecek, 1'e 200 kazanacak. Sonra 3. kata yükselecek, 1'e 300 kazanmaya başlayacak. 4., 5., 6., 7. katlarda kazancı her saniye 1'e 700'e kadar yükselecek. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi her saniye zikir yaptığı sürece her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Bu ruhun teslimi. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecek. 27. basamakta irşad olacak. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve 26, 27 ve 28. basamaklarda bu kişi her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Ve ruhu iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman 4 tane teslimini gerçekleştirmiştir. Ama geriye dönelim. Bu kişinin ruhu fizik vücudundan ayrıldı. 7 tane gök katını birer birer açtı. Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak. Allah-u Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişiye 1'e 700 veririm. Her saniye o kişi zikir yaparsa 1'e 700 kazanır. O kişi namaz kılarsa 1'e 700 kazanır. Her saniye onun yaptığı ibadetlerin karşılığını 1'e 700 olarak öderim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o devrede sahabeye söylediği şey bu. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size 700 katını versin. Ruhunuzu Allah'a döndürün ki Allah Teala size 1'e 700 versin. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 1. kulluktadır. Kim bu noktadan sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiiyeti gerçekleştirirse o 2. kulluktadır. Kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşırsa, o üçüncü kulluktadır. O kişi ölmeden evvel ölen kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ve Peygamber Efendimiz Hazretlerimin tam dediği gibi 1'e 700 kazanan kişidir. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman artık ruhu Allah'tadır. Yani o kişi kendi vücudunda onca sene kalan ruhu Allah'ta olduğu için ruhunun Allah'a, Allah'ta bulunması sebebiyle Allah'ta cihad eden, Allah'ta, ruhu Allah'tayken nefs tezkiyesi yapan biri hüviyetini almıştır. Onun için Allah Teala diyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Bir hakkın cihadı yapın. Allah'ın zatında cihad edin ruhunuz. Allah'ın zatında olarak cihad edin. Böylece hakka cihad etmiş olursunuz. Hakka cihad edin diyor Allah Teala. Sonra da şunları söylüyor Allah Teala. Hüvecte bakum o ki, o Allah ki sizleri seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini ve sizin için kılmadı dininizde. Haraç, bir güçlük, ağır bir görev kılmadı üzerinize, ağır bir görev, bir aşamayacağınız bir vazife vermedi. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in dininde. Hüve semmâkümül müslimîne min kablü. O ki ondan evvel Müslüman adını, Müslümin adını verdi, isminizi Müslüman koydu min kabli bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nasıl Müslümansa, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmişse, Hazreti İbrahim de tıpkı onun gibi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve fi haza liyekûner resûlü şehîden aleyküm. Burada işte Allah Teala sadece peygamber üzerinize şahit olsun diye şehiden aleyküm. Onun için sizi Müslümanlar kıldı diyor Allah Teala. Ve tekunu şühedâe âlennâs. Ve nas üzerine, insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Ve ekumus salate ve öyleyse namaz kılın. Ve atü zekate ve zekatınızı verin. Namaz kılın, normal namazını kılın. Ama atü zekate, zekat verin demekle Allah Teala iki açıdan konuyu değerlendiriyor. Bir, bir kişinin malından, parasından başka insanlara para olarak veya mal olarak bir takım değerleri aktarması, bu zekat vermektir. Ama bir de fizik vücudun nefse verdiği zekat var. Zikri fizik vücudumuz yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaparız. Ama Allah'tan gelen bir zikir yaptığımız zaman Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, Allah-u Teala'dan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bu nurlar göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın daha evvel açtığı yere geçerek nefsimizin kalbine ulaşır. Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında evvela %2 rahmet toplanır. Sonra da fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %98'e kadar geçecektir. İşte fizik vücudumuz nefsimize zekat veriyor. Nefsimize zekat veriyor. Zikri yapan fizik vücudumuz ama Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudumuz için gelmiyor. Nefsimizin kalbine ulaşmak üzere geliyor, kalbe ulaşıyor ve yerleşiyor. Ne oldu? Zikri yapan nefsimiz değil. Zikri yapan fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz zekat vermiş oluyor nefsimize. Ve böyle olduğunu Allah-u Teala'nın vatesumu billahi ifadesinden anlıyoruz. Ve Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuz Allah'ın zatında kalsın. Neyle olacak? Fizik vücudumuzun nefsimize verdiği zekatla olacak. Elbette parasal açıdan başkalarına zekat vereceğiz. Ve bunları gerçekleştireceğiz. Ama manevi zekat Allah-u Teala için yaptığımız zikirdir. Fizik vücudumuz zikri yapar ama nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir, girer. İşte böylece Allah Teala ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bunu Allah'a sarılmak olarak değerlendiriyor. İşte Nisa 175 böyle olduğunu ispat ediyor. İfadenin bu olduğunu ispat ediyor. Allah Teala Nisa 175'te buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman fizik vücut nefse zekat vermiş olur. Ve bu zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar nefsimizin kalbine ulaşır. Allah o kişiyi nefsinin kalbine ulaştırdığı rahmetiyle ve fazlıyla rahmet ve fazl isimli iki nur gönderir. Kalpte kalıcı olan %2 rahmet, %98 fazıldır. Onların içine koyar kişiyi, rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Ne ile? İşte bu rahmetinin ve fazlının içine koymakla, rahmetin ve fazlının orada birikmesi için ise fizik vücudun gayretiyle tahakkuk eden bir olaydır. Ve böylece olay nefsin kalbinde %51 nur biriktiği zaman %49 rahmet, %2 affedersiniz %49 fazıl, %2 rahmet nefsimizin kalbinde tamamlandığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Her katta yüzer yüzer artarak 1'e 700 kazanmaya başlamıştır kişi. ruhu Allah'a ulaşmıştır ve her saniye o kişi 1'e 700 derecat kazanır. Üstelik buraya kadar olan her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bir hiç karşılığı kişiye tahsis edilmiştir. Emrine konulmuştur. Biz insanlar sadece Allah'a milaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, yani Allah'a sarılmayı dileyeceğiz. Allah ise bunların hepsini bize sağlayacak. Bize namazı sevdirecek, bize orucu sevdirecek, açlık hissettirmeyecek ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar. Bize zikri sevdirecek. Allah'ın bütün emirlerini severek yapan birisi olacağız. Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşana kadar. 1'e 700 olan ve bu standartları olan birisi. İşte Allah'a sarılından Allah-u Teala'nın muradı bu. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ruhumuzun Allah'a sarıldığımız zaman Allah'ta kalması. Allah-u Teala şöyle bitiriyor. فَنِيمَ الْمَوْلَى وَنِيمَ النَّصِيرِ. Öyleyse Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine kolay ki, mutlu olmak mı? Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki kılmayı dilediğinizden itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ta ki 7-8 aylık bir sürede ruhunuz Allah'a ulaşsın ve siz de 1'e 700 kazananlardan olun. Daha fazla ne versin ki Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, bir düşünün söylediklerimizi. Bir de şunu düşünün. Bu dinden haberdar olmayan insanlar, din öğretiyoruz diye öğrettikleri İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Bunu düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar için ne kadar çok üzüldüğümüzü de düşünün. Sadece bizi dinlememek için Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim ağzımızdan söylettiği bütün güzelliklere sırt çevirmekle kalmıyorlar din adamlarımız. Başka insanların da kurtuluşuna engel oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız için gerçekten çok ama çok üzülüyoruz. Bu insanlar kendilerine inanılmayacak kadar büyük kötülükler ediyorlar. 70 milyondan fazla insanın vebalini alıyorlar omuzlarına ve bundan hiç sıkıntı da duymuyorlar. En çok buna üzülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu. İnsanın Allah'ın karşısında tüylerinin diken diken olması, ürpermesi hali.

diyor. Allah Teala buyuruyor: "Vel az hasta yemin ederim. İnnel insane nefis, insanlar muhakkak insandadırlar. İllel lezine amenu, ama amen olanlar hariç, ve amilus salihat, ıslah edici ameller işleyenler hariç, ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç, ve tevasav bil sabr, sabrı tavsiye edenler hariç." Gördük ki dört tane grup var. Birinci grupta ilk yedi basamak açılıyor ve kişi ameni oluyor. İkinci grupta ikinci yedi basamak açılıyor ve kişi amilus salihata, ıslah edici amellere başlamaya ulaşıyor. Üçüncü yedi basamakta kişi hakka ulaşıyor ve hakkı tavsiye edebilecek seviyeye geliyor. Dördüncü yedi basamakta da kişi bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok ediyor. Ve bütün hasletlerle beraber sabır hasletini de sahibi oluyor ve sabrı tavsiye edebilecek seviyeye geliyor. Her grup yedi basamakta oluştuğuna göre 7, 14, 21, 28 basamaklık bir yükseliş merdiveni bu. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerin sıfırdan başlayıp en üst seviyede sona ermesi. En üst seviyedekiler kimlerdir? Salihlerdir. Onlar peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşredilecek olanlardır. Nisa suresi 69. ayet-i kerime. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman bunun 28 tane basamaktan oluştuğunu görüyoruz. Ve 28. basamakta bir insanın Allah'ındaki en üstün insanlar seviyesine ulaşacağını görüyoruz. Bugün size anlatacağımız konu bunun yalnız 12 basamaklık bölümüdür. Huşu müessesesinin oluştuğu yer önemli mi? Huşu insan hayatında son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimse huşuya ulaşmadan mürşidine ulaşamaz. Mürşidine ulaşamazsa Allah'a verdiği hiçbir yeminini yerine getiremez. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah-u Teala'ya 3 tane yemin vermişiz. Nefsimiz tezkiye olacağına dair yemin vermiş Allah-u Teala'ya. Yani muhtevasındaki karanlıkların yarısından daha çoğunu Allah'ın nurlarıyla doldurmaya, Allah'ın nurlarının nefsindeki afetlere hakim kılmaya, ruhun hasletlerini nefsindeki afetlere hakim kılmaya yemin vermiş. Bunun yeminin adı yemin. Ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş. Biz ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşacağına dair. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ahd vermiş. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak için. Öyleyse üç cesedimizin üç tane yemini var. Yemin, misak ve ahd adını alıyor. İşte bunların hepsinin yerine getirilmesi Allah-u Teala tarafından kesin şarta bağlanmış ki hiç kimse mürşidine ulaşamadan ne nefsini tezkiye edebilir, ne ruhunu Allah'a ulaştırabilir, ne de fizik vücudunu Allah'a kul edebilir. Öyleyse bütün bunların gerçekleşebilmesi mutlak olarak bizim bu hedeflere ulaşmamızla mümkün. Bunun için de mutlaka mürşidimize ulaşmamız asıldır. İşte mürşide ulaşmak mı diyorsunuz? Buradaki temel faktör huşu sahibi olmaktır. Çünkü ancak huşu sahibi olanlar Allah-u Teala tarafından hacet namazı kıldıkları zaman mürşitlerini Allah'ın kendilerine göstereceğine dair Allah'tan söz almışlardır. Nasıl bir olgu bu? Bakara suresinin Fatiha suresinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Nedir istiâne? Ne olduğunu göreceğiz şimdi. Sonraki ayet-i kerimeye bakalım. İhtinas sıratel mustakîm diyor Allah-u Teala. Biz Allah-u Teala'ya diyoruz. Yani ey yüce Rabbimiz, yalnız senden istiâne isteriz. Yalnız senden istenebilen özel bir yardım var. Adı istiâne. O yalnız senden istenebilen yardımı senden isteriz. Yalnız senden isteriz. Niçin? Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır diye. Öyleyse her kim bizim sırat-ı müstakime ulaşmamıza vesile olacaksa işte onu senden isteriz diyoruz. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu Allah-u Teala Enam suresinin 88. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Sırat-ı müstakim diyor Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla, bu hidayet yoluyla
kullarından dilediğini

hidayete erdirir. Neyse, sıratımızda kim? İnsanları hidayete erdiren yol. Hidayet nedir? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnel hüda hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte insan ruhunun Allah'a ulaşması hidayet olduğuna göre, Sırat-ı Mustakim de insanları hidayete ulaştırdığına göre çok belli bir olguyla karşı karşıyayız. Demek ki Sırat-ı Mustakim insanları hidayete erdiriyor, yani Allah'a ulaştırıyor. Ve biz Fatiha suresinde şunu söylüyoruz Allah-u Teala'ya, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? Bizi Sırat-ı Mustakim'ine ulaştırman için. Ve görüyoruz ki Sırat-ı Mustakim müessesesi insanlarla olan Allah'ın ilişkisinde insan ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yol. Ve biz Allah-u Teala'ya diyoruz ki bizi Sırat-ı Mustakim'e ulaştırman için senden istihane isteriz. Yalnız senden. Çünkü Allah'tan başka hiç kimseden istihane istenemez. Ve Allah-u Teala buradan sonra zaten açıklamasını getiriyor. Sırat-ellezine en'amte aleyhim. O yol ki başlarının üzerine nimet verdiklerimizin yoludur. Biliyorsunuz ki mürşidin ruhu bir nimettir. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların üzerine, müminlerin üzerine bir nimet olsun diye mürşitler bahsettik buyuruyor. Peki kimler Sırat-ı Mustakim'in üzerinde bulunur? İşte bu başların üzerine nimet verilenler. Mutlaka mürşitlerine ulaşmışlardır. Mürşitlerin ruhu başların üzerinde yerleşmiştir. Kimler olmaz? Gayril mazlubi aleyhim, üzerine gazap duyduklarında Sırat-ı Mustakim'in üzerinde değildir. Sırat-ı Mustakim onların yolu değildir. Bir de kimlerin yolu değildir? Vayeddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Dalalette olanlar için Allah-u Teala 10 ayet-i kerimede mürşitlerine ulaşamayanlar olduklarını söylüyor. Mürşidine ulaşan bir kişi dalaletten kurtulur, hidayete adım atar ama ulaşamamışsa asla ve asla hidayete ulaşması mümkün değildir. O kişiler hep dalalette kalmaya mahkumdur. Ve Sırat-ı Mustakim'in üzerinde de olamazlar. İşte sonuca ulaşıyoruz ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Allah'a verilen yeminleri bizden almış, üzerimize nefsimizin tezkiyesini 3 defa farz kılmış, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 3 defa farz kılmış, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden eve ulaşmasını 9 defa farz kılmış üzerimize. Sonucu da açıklamış. Kim diyor içinizden nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu da Allah'a kul ederse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Böyle bir açıklama bize ne anlatıyor? Şunu anlatıyor ki, bir insanın cennete girebilmesi, onun Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Gerçekten Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri onu söylüyor bize. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, irci'i ilâ rabbiki râdiyeten mardiyye, fethuli fî ibâdî ve tûli cenneti. Ey mutmain olan nef, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, yani Allah'a verdiğin tezkiye yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor, irci'i ilâ rabbiki, Rabbine geri dön, Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman o zaman kullarımın arasına gir ve arkadan da söylüyor. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği bu 3 tane yemeğini yerine getirirse mekanı cennettir. Öyleyse yeminlerin yerine getirilmesi önemli mi? Çok önemli. Yeminlerin yerine getirilmesi için ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için, nefsimizin tezkiyesi için, fizik vücudumuzun Allah'a kul olabilmesi için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. Bu sebeple huşu müessesesi son derece önemli bir konumda. Çünkü bir insan huşuya ulaşamazsa o kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın Allah ona mürşidini göstermiyor. Allah-u Teala'nın mürşit göstermesi asıl mı? Evet, hiç kimse kendi mürşidini seçmek yetkisine sahip kılınmamış. İşte Nahl suresi 9. ayet-i kerime
Halallahu kastü sebili. Sebillerin kastı, sebillerin tayini ve tespiti, mürşitlerin tayini ve tespiti yalnız Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Bu tespit Allah-u Teala tarafından yapılır. Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi, her zaman bir takım sahtekarların çıkıp insanları kendi menfaatlerine alet etmeleri söz konusu olmuştur. Allah-u Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkını vermemekle birinci ihtarı burada oluşuyor. Yani insanların yanlış bir kapıya gitmeleri, mürşit ne diye mürşit olmayan birisine ulaşmalarını Allah-u Teala engelliyor. İkincisi, herkesin kalbindeki afetler hep aynı sayıyı muhafaza eder ama herkesin kalbindeki afetlerin ağırlıklı olanı başka bir tanedir. Ve bu sebeple herkes en çok belli bir afetin tesiri altındadır. İşte insanların hangi afetleri en derin şekilde onları yaralıyorsa, onları rahatsız ediyorsa, Allah-u Teala mürşitleri kendisi yetiştirdiği için her mürşidi bir belli nefs hastalığının tedavisinde en üstün seviyeye ulaştırmıştır. Bu sebeple nefsindeki hastalıklardan bir farz isyan afeti ağır basan birisi onu tedavi edebilecek bir mürşide gidecektir. Nefret afeti ağır basan birisi onu tedavi eden bir mürşide Allah-u Teala tarafından gönderilecektir. Ve başka afetlerde de durum böyle olacaktır ki herkes kendisini tedavi edebilecek olan mürşide ulaşsın. Bunlar bilinmediği için, insanlar tarafından bilinmesine de imkan olmadığı için Allah-u Teala benden sorunuz diyor, benden soracaksınız diyor. Yalnız benim üzerimdir diyor. Sizi mürşidinize ulaştırmak. Nitekim Fatiha suresinde de ne görüyoruz? Yalnız senden istihane isteriz mürşidimizi. Yalnız senden isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Günde 45 defa 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetleri de kılıyorsak günde tam 45 defa Fatiha suresini okuyoruz. İşte bu 45 defa okunan Fatiha suresiyle Allah'tan hep onu söylüyoruz. Ya Rabbi, yalnız senden istihane isteriz, mürşidimizi yalnız senden isteriz. Arkasından da diyoruz ki bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan her kim ise onu muhakkak diyoruz, onu senden, yalnız senden isteriz. İşte Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar için değerli olan mürşidimize ulaşmak ve onu yalnız Allah'tan isteyebiliyoruz. Bu Allah-u Teala'dan isteme keyfiyeti hepimiz için geçerlidir. Başka bir alternatifimiz mevcut değil. Bu alternatifler geçerli değil. Sadece ve sadece Allah bu konuda yetkili. İşte Allah'tan sormak söz konusuysa Allah'tan nasıl soralım diye sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. O da cevap veriyor ki Cebrail kardeşim bana iki namaz çeşidi öğretti. Birisi istihare namazı, birisi hacet namazı. İstihare namazı gene Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınan, boy abdestiyle kılınan bir namaz. Bir sualiniz varsa, bir şeyi öğrenmek istiyorsanız Allah'tan, iki rekatlık bu namazı kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya eyyühel kafirun okuyacaksınız. İkinci rekatta da Fatiha'dan sonra İhlas okuyacaksınız. Ve sualinizi soracaksınız. Allah Teala size o gece kırmızı veya siyah renkler gösterirse o düşündüğünüz şeyin uygun olmadığı neticesine varacaksınız. Eğer beyaz ve yeşil gösterirse o zaman da uygun olduğu neticesine varacaksınız. İkinci namazın adı hacet namazı. Gene boy abdestiyle gene Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler veya kandil geceleri kılınması eftaldir. Bu namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-i kürsü okunur. Gusül abdestinden sonra. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Ve böylece mürşit istemek de dahil Allah'tan bir şey istiyorsanız, bir hedefe ulaşmak istiyorsanız
kılacağınız namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazı da bu standartlarda kılınan bir namaz. Öyleyse niçin bu iki namazı anlattım? Şimdi söyleyeceğim ayet-i kerime ile alakalı. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istiâneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir. Zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Fatiha suresinde biz ne diyorduk Allah Teala'ya? Yalnız senden istiâne isteriz. Burada ne diyor Allah Teala? Allah'tan istiâneyi hacet namazı kılarak isteyin. Demek ki yalnız Allah'tan isteyeceğimiz bu istiâne hacet namazıyla isteniyor. Zaten yalnız Allah'tan istenebiliyor ve hacet namazını kılıyoruz. Allah Teala'dan soruyoruz. Eğer huşuya ulaşmamışsak Allah Teala bize göstermiyor. Ama huşuya ulaşmışsak mutlaka göreceğiz. Huşuya ulaşmanın temelindeki şart nedir? Temelinde bir tek şart var. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi hali. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan huşuya ulaşabilir. Yoksa asla ulaşması mümkün değildir. Neden? Çünkü o insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Allah'ın bu konuda kesin bir hükmü var. Bir kul Allah'a ulaşmayı dilerse muhakkak ki Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa muhakkak ki Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar da var, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar da var. Öyleyse huşu sahibi olan bir kişi niçin huşu sahibi olmuştur? Allah'a ulaşmayı dilediği için bir, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği için huşu sahibi olmuştur ki hacet namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır. Ve nefsini tezkiye ederken ruhu da Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a vasıl olacaktır. İşte huşuya ulaşmak diyoruz adına. Acaba hangi şartlarda nasıl gerçekleşir? Buna baktığımız zaman bahsettiğimiz 28 tane basamağın 12.sinde gerçekleşebildiğini görüyoruz huşu sahibi olmanız. İşte bu basamakların hepsinin Allah-u Teala tarafından Vel Asr suresinde ifade buyurulduğunu görmüştük. Şimdi yavaş yavaş basamaklara girelim. Acaba bu 12 basamak aşılıp da bir insan ne zaman huşu sahibi olur, nasıl huşu sahibi olur? Birinci basamak olaylar. Bütün insanların etraflarında olaylar cereyan eder. Birbirinden farklı olaylar cereyan eder. Bu farklı olaylardan Allah-u Teala'nın bir muradı var. Herkesin idrak seviyesi birbirinden farklı. Düşünce sistemi birbirinden farklı. Herkesin etrafında öyle olaylar vücuda getirir ki Allah-u Teala muradı herkesi Allah'a çağırmaktır. Herkesin kalbinde Allah'a ulaşmak için bir talebi oluşturmaktır. O insanların etraflarında cereyan eden, olayları tanzim eden, dizayn eden Allah'tır. Herkes farklı bir yapıda olduğu için herkesin etrafında farklı olaylar cereyan eder. Hiç kimse tamı tamına başka birinin yaşadığı hayatın aynını yaşayamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı. Öyleyse herkesin yaşadığı hayat birbirinden farklı olduğuna göre Allah herkese farklı ihtarlarda bulunuyor. Onları eşit şartlarla kulvara sokmak için, onları eşit şartlarla Allah'ın standartlarına ulaştırmak için Allah Teala bu istikamette bir hedefe götürüyor bütün insanları. Öyleyse birinci basamak olaylar. Bu olaylar etrafımızda hep cereyan eder. Ve bazı insanlar bu olaylar sebebiyle Allah'a isyan eder. Bazı insanlar da gene aynı olaylar sebebiyle Allah'a itaati kendisine bir borç bilir. Allah'a yaklaşmak için Allah'ın kendisine verdiği imtihanları vesile telakki eder. Hani misal veriyoruz, bir hanım var, 3 tane çocuğu var, 3'ü de yerinden kalkamıyor, kötürüm.
O kadın isyan ediyor. Neden başkalarına vermedin de bana verdin diyor ya Rabbi. Bir başkasının da aynı şekilde 3 tane çocuğu var. Aynı hastalıktan muzdarip. Ama o diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Bu çocukları bana böyle hasta verdiğine göre demek ki benim onlara bakmamı istiyor. Ben onlara baktığım zaman bir fedakarlık yapacağım. Bu da beni mutlaka Allah'a yaklaştıran bir faktör olacak. Böyle düşünen insan Allah'a ulaşmayı dileyecektir muhakkak ve Allah ona o çocuklarının bakması konusundaki sıkıntılarını sıfır gösterecektir. Hiç sıkıntı çekmeden o çocuklarını büyütecektir. Öyleyse sonuçlara geldiğimiz zaman şunu görüyoruz ki etrafımızdaki olaylar son derece önemli. Allah herkese o olaylarla eğer Allah-u Teala'nın düşüncesine paralel bir düşünce sahibiyse o insanlar, Allah herkese o olaylarla onları mutlaka Allah'a ulaştırmak istediğini beyan etmiş olur. Onları o hedefe yaklaştırmış olur. İşte Dehir Suresi 3. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Allah herkese hidayete erdirecektir. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse olaylar herkesi Allah'a çağıracak şekilde dizayn ediliyor. Kişilerin düşünceleri Allah'ın düşüncelerine paralelse mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Neticede mutlaka ulaşacaklardır. Evvela cennet saadetinin sonra dünya saadetinin mutlaka sahip olacaklardır. Veya tersi olacaktır. Bir takım insanlar da ne yazık ki aynı olayları yaşadıkları halde ya da yani onları Allah'a ulaştıracak kesin olan Allah'ın düşüncesine paralel düşündükleri takdirde onları Allah'a ulaştıracak kesin olan olayları yaşamalarına rağmen bu olaylar onları farklı bir yola götürecektir. İşte ne yazık ki bir kısım insanlar Allah'ın etraflarında oluşturduğu olayları Allah'ın düşünce statüsüne paralel değerlendirdikleri için Allah'ın irşat yoluna namzet olurlar, talip olurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler. Ama başka bir kısım insan da ne yazık ki bu hedefe vasıl olamazlar. Onlar tam tersine Allah'a değil, şeytana ulaşmayı dileyenlerdir. İşte buradaki seçim hakkının insana ait olduğunu görüyorsunuz. Allah herkese hidayete ulaştırmayı diler. Ama bir kısım insanlar şükredenlerdir olur. Onlar hidayete ulaşmayı dileyenlerdir. Ama ne yazık ki bir kısım insanlar küfredenlerden olur. Onlar Allah'a ulaşmayı değil, şeytana ulaşmayı dileyenlerdir. Veya Allah'a ulaşmayı en azından dilemeyenlerdir. İşte Allah Teala söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize dünya hayatındayken ulaşmayı dilemezler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Dileyenler de var mı? Evet. Bu söylediğim Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesiydi. Ankebut Suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَى اللّٰهَ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a dünya hayatında mülaki olmayı dilerse. Demek ki bir dileyen insanlar var, bir de dilemeyen insanlar var. İşte dileyenler şükredenlerden olacak. Muhakkak hiçbir kuvvet onları vuslata ulaşmaktan men edemez. Ama dilemeyenler, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler, onlar hiçbir zaman bu şükredenlerin arasında bulunamazlar. Onlar ne yazık ki ikinci grubun temsilcileri olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği, olmasına müsaade ettiği olaylar dizisi içerisinde bir insanın düşünce standartları Allah'ınkine paralelse ne olur? O kişi kalbinde Allah'a ulaşmaya doğru bir meyil duyacaktır. Ne zaman? Etrafındaki olayları evvela muhakeme edecektir. Evvela mukayese edecektir, karşılaştıracaktır. Sonra da muhakeme edecektir. Yani bir hükme varmak üzere son bir güçlü değerlendirmeden geçirecektir. Bunun adı muhakeme. Hükme varmaya esas teşkil edecek son düşünce sistemi. Ve kişi ikinci basamakta bunu yapar. Bunu yapar, iki tane alternatiften birinin sahibi olur. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var olduğu gibi gene gerçekten ne yazık ki şeytana ulaşmayı isteyen insanlar da var. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi bu gruptan bahsediyor. Şeytana ulaşmayı dileyen insanlardan. Diyor ki Allah Teala Araf 146'da
Allah o insanlara ayetlerinin gerçek anlamlarını belirtmekten sarfı nazar eder ki, onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşanlardır. Onlar Allah'ın irşat yollarını gördükleri halde kendilerine Allah'ın irşat yolunu yol olarak seçmezler. Onu yol olarak kabul etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu, şeytana ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler, yol ittihaz ederler diyor. Araf suresi 146. ayet-i kerime. İşte küfredenlerden olanlar. Allah'a ulaşmayı değil, şeytana ulaşmayı usul haline getirmişler. Onu istiyorlar. Kimler bunlar? İşte bugün okült kültür diye bir kültürden bahsediliyor. Okült kültür, şeytan kültürü demek. Şeytanla ilişkili olan bütün ilimler okültizm adı altında insanlara sunuluyor. Ve insanlar bu statünün içinde bunun detaylarına sahipler. Böyle insanlar transandantal meditasyonla meşguller. Allah'ın zikri yerine transandantal meditasyon yapıyorlar. Böyle insanlar reenkarnasyona inanıyorlar. Yani bir insanın ruhunun birçok bedenleri değiştirdiğine, yüzlerce binlerce bedeni eskittiğine dair bir kanaatleri var. Bu zavallı insanlar zannediyorlar ki neticede bütün insanlar cennete gider. Kendileri de bu istikamette, o yolun takipçisi oldukları zaman mutlaka cennete gidecektir zannediyorlar. Çünkü her şey tekamül eder diyorlar. Dolayısıyla insanın ruhu da tekamül eder. Bir gün bütün insanların ruhları çeşitli bedenlerde yaşaya yaşaya binlerce bedende her seferinde biraz tekamül edecektir. Sonunda bütün ruhlar tekamül etmiş olacaktır. Artık tekamül edecek ruh kalmayınca Allah kıyameti koparacaktır. Herkesin de ruhu tekamül ettiğine göre herkes cennete gidecektir. İşte zavallı insanlar buna samimiyetle inanıyorlar. Yani Maharishi'nin başında bulunduğu bir insanlar grubu var. Bu ülkemizde de bilmem kaç yüz bin tane taraftarı olmuş bu insanların. Bu zavallıların arasında profesörler var. Akılsız insanlar mı? Değiller, akıllı insanlar. Ama düşünce sistemleri onları kendi akıllarının, mantıklarının gereği olarak oraya sürüklemiş. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsiniz, şükretsiniz azdır ki sizler onların arasında değilsiniz. Sizler Allah'ın doğru yolundasınız. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde Allah'a ulaşmak söz konusu ve şeytana ulaşanlar ne yazık ki zulmani yolun temsilcileri gidecekleri yerde muhakkak cehennemdir. İşte ikinci basamağın sonunda insanın vardığı hüküm, birinci hüküm bir takım insanlara hükme varıyorlar. Allah'a ulaşmak değil muratları, şeytanla işbirliği yapmak. Allah'ın irşat yolunu değil kendilerine yol edinmek. Şeytanın gay yolunu kendilerine yol edinmek. Araf 146 bunu söylüyor. Başka insanlar da var mı? Yani Allah'ın irşat yolunu kendilerine yol edinenler, evet, Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi bunlardan bahsediyor. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirlerinden kesin şekilde ayrılmışlardır. Kim şeytanı, tağutu inkar ederse, yani gay yolunu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, böyle bir yol benim yolum olamaz diye devre dışı bırakırsa, o kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, urvetül vuskaya sımsıkı sarılır diyor Allah-u Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sarılmak. İşte bu mürşidin elidir. O 28. basamakta mürşit olmuştur. Ama 26. basamakta daimi zikrin sahibidir. Ve 26. basamaktan itibaren de Allah'tan kopması mümkün değildir. İşte iki grup insan. Birinci grupta olanlar şeytanın yolunu seçenler. Hiçbir zaman ikinci basamaktan yukarıya çıkamazlar. Aslında birinci basamakta diyebiliriz. Çünkü yalnız olayları yaşıyorlar. Hep değerlendirmeleri yanlış. Öyleyse bir basamak çıkışları söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaşmaları da. Ama eğer bir insan Allah'a ulaşacağına dair bir hükmün sahibi ise, o insan dört tane inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanan bir insandır. İki, Allah'a dünya hayatında ulaşmaya inanan bir insandır.
3. Allah'a dünya hayatında ulaşmanın üzerine 9 defa farz kılındığını bilen bir insandır. 4. Buna kendisinin de inanacağına, ulaşacağına inanan bir insandır. Maide suresi 16. ayet-i kerime Yüce Rabbimiz buyuruyor. Diyor ki, kim Allah'ın rızasına tabi olursa, Allah onları mürşitlerine ulaştırmayı garanti eder. Allah'ın rızasına tabi olmak. Allah ne zaman bizden razı olacak? Asıl rızası Allah'a ulaştığımız zaman. Ama nefsimizin 6. kademesinde rızayı görüyoruz. Zaten 7. kademesinde de vuslat söz konusu, Allah'a ulaşmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın rızası vuslata ulaşmamızla tecelli edecek olan bir rıza. Ve biz eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsak, o zaman Allah'ın rızasına tabiiz demektir. Öyleyse Allah Teala mutlaka bizi mürşidimize ulaştıracaktır. Ve böylece 5. basamakta tamam olacaktır. 6. basamakta Allah Teala'nın kulağımızdaki vakrayı alması söz konusu olacaktır. Bütün insanların kulaklarına Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala vakra isimli bir ağırlık koyuyor. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani oluyor. Biliyorsunuz ki duymak başka şeydir, işitmek başka şeydir. Duymak kulağın vazifesidir, duyar kulak. Ama insanoğlu işitmez. İşitebilmesi için kulağına ulaşan kelimelerin manasına varması gerekiyor. Ne zaman manayı çıkartabilirse işte o zaman işitmiştir. Allah insanların kulaklarına koyduğu vakra ile onların işitmelerine mani oluyor. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okudukça ve anlattıkça biz onlarla senin arana görünmez bir perde koyarız. Hicab-ı mesture. Onların kulaklarına vakra isimli bir ağırlık koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Onların kalplerine ekinnet isimli bir engel koyarız. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani oluruz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan uzaklaşırlar. Öyleyse 3 tane engel. Hicab-ı mesture, vakra ve ekinnet. 3 tane sonuç. İrşad makamından nefret etmek, irşad makamının sözlerini işitememek, irşad makamının sözlerini idrak edememek. Demek ki vakra işitmeye engel, ekinnet idrak etmeye engel, hicab-ı mesture, muhabbete, sevmeye engel. İşte insanlar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar, ki kalplerinde derhal belli olur bu, Allah'ta bütün kalplerde olanı bilir. Bu sebeple hepinizin yalnız kalplerine bakar Allah Teala. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşmak diye bir hedef oluşacak mı diye. Ve işte oluştuğunu gördüğü zaman ne yapmıştır? Rahim esmasıyla tecelli etmiştir. O noktaya kadar insanların kalpleri Allah Teala'nın tarafından görünen kalpleri hep karanlıktı. Allah'a ulaşmak konusunda bir talepleri yoktu. Ama o noktada talep oluştu. Talep varsa Allah rahim esmasıyla tecelli etti. O kişiyi mürşidine ulaştırmayı garanti etti. Şimdi de kulaklarındaki vakrayı açacak ve kalplerindeki ekinleti açacak. Yapar mı? Evet. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Allah'ın mürşitleri herkese ilim vermeye çalışırlar. Bir kısım insanlar kulaklarındaki vakra açıldığı için, kalplerindeki ekinnet açıldığı için o ilmi algılayabilirler. Diğerleri algılayamaz çünkü kulakları da tıkalıdır, kalpleri de kapalıdır. İşte Allah Teala onu söylüyor. Onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Neden? Çünkü onların kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalplerindeki ekinnet alınmıştır. Hicab-ı mesture de alınmıştır. Niçin böyle yaparız diyor Allah Teala? Onlar İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna emin olsunlar diye. Eminseler, ilmi aldılar, onlar kendilerine ilim verilenler oldular.
Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar diyor, aminu olanlardır diyor. Ve onlar mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılırlar. Burada Allah-u Teala onların sırat-ı müstakime ulaştıracağını garanti etmiş. Enam suresi 36. ayet-i kerime, sadece onlar davete icabet ederler ki onlar işitenlerdir. Eğer insanlar kulaklarındaki vakıa alınmamışsa işitmeleri mümkün olmayan bir durumdadırlar. Peki kulaklarındaki vakıa alınmamış, kalbindeki ekinnet alınmamış, işitemeyen ve idrak edemeyen insanlar cennete gidebilirler mi? Hayır diyor Allah-u Teala, gidemezler diyor. Mülk suresi 8, 9 ve 10. ayet-i kerimeler. Cehennemin kapıları açılır, o kapılardan içeri akın akın cehenneme gidecek olanlar girerler. Ve cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler, size bir şeyler söyleyip de size buraya gelmek gelebileceğinizi söyleyen insanlar gelmediler mi, size söylemediler mi? Onlar da derler ki, geldiler, söylediler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Biz eğer onların söylediklerini işitebilseydik ve kalben idrak edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Demek ki işitemeyenler ve idrak edemeyenler, onlar cennete ulaşamayanlar, onların cennete ulaşmaları bu ayet-i kerimeler gereğince mümkün değil. Ne işitmeleri mümkün, ne de idrak etmeleri mümkün. Onun için siz bir şeyler anlattığınız zaman bazı insanlar bundan anlayacaktır, hoşlanacaklardır. Ama bazıları hem anlamayacaklardır hem de hoşlanmayacaklardır. Onları aldırmayın ikincilere. Siz birinciler üzerinde vazifenizi yapmaya çalışın. Çünkü onların kalplerindeki ekinleti almışsa Allah-u Teala, onlar mutlaka sizi anlayacaklardır. Yetmez. Bir süre sonra onlar da sizin gibi bu güzellikleri, Allah'ın nurlarını yaşamaya başlayınca, onlar da sizin gibi etrafındaki insanlara bu güzellikleri anlatmaya başlayacaklardır. İşte yedinci basamak ve aminu olmak. Buradaki kişilere aminu olanlar diyor Allah-u Teala. Ve aminu olanlar Allah-u Teala tarafından bir büyük garantiyle karşı karşıyalar. Hud suresi 29. ayet-i kerime, Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan aminu olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır ölmeden evvel diyor. Öyleyse kim ilk yedi basamağı aşarsa, o kişi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırır, nefsini tezkiye eder ve fizik vücudunu Allah'a kul eder. Bu konuyu bitirir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk yedi basamak için bir garantisi var. Kim amene olursa o kişi mutlaka hedeflerine ulaşır diyor. İşte sonuca ulaştık. İlk yedi basamak bitti. Ne diyordu Velasr suresi? Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. İlk yedi basamak burada sona erdi. Gelelim konunun geri kalan kesimine. Acaba bundan sonraki basamaklar nasıl gelişecek? Sekizinci basamakta Allah-u Teala o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Tegabin suresi 11. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a âmenû olursa onun kalbinin içine hidayet koyarım diyor. Allah-u Teala kişinin kalbine hidayet koyuyor. Ne yapıyor bu hidayet? Bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Burada Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine hidayet koyması öyle bir olgu ki, burada sadece bir tek muradı var Allah'ın. O kalbin Allah'a dönmesi. Burada belki onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah-u Teala. Kalbinin içine kullanmamış burada. Yehdi kalbehu diyor, onun kalbine diyor. Halbuki biz biliyoruz ki Allah-u Teala imanı yazdığı zaman kişinin kalbinin içine yazıyordu. Ne diyordu? Ve ketebe fi kulubihimil imane. Onların kalplerinin içine
imanı yazarız. O zaman ne yapıyordu? Biraz sonra anlatacağımız gibi kalbin rahmet kapısının üzerinde bulunan mührü açıp oradan iman kelimesini kalbe sokuyordu. Mührün açılmasını gerektiriyordu bu. Ama burada kalbe Allah Teala'nın hidayet koyması, peki kalbin etrafına koyduğu bir hidayetle o kalbi Allah'a çevirmeyi muradı söz konusu Allah Teala'nın. Onu murad ediyor. Niçin? Çünkü Allah nurlarını yukarıdan aşağı doğru inzal ediyor, indiriyor. Ruhların, nurların yukarıdan aşağı inmesi söz konusu olduğu cihetle Allah Teala'nın indinde bir insanın bu hedefe ulaşması ancak nefsinin kalbinin Allah'ın nurlarını alabilecek olan bir şekle girmesine bağlı. Nefsimizin kalbine Allah Teala'nın nurlarını inzal ettiğini söyledik. Hangi ayet-i kerime gereğince? Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala diyor ki: "Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhu cunudullezine yahşevne rabbihim sümme tel'inu cunuduhum ve kulubuhum ila zikrullah." Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirir. Kitaba anlattıklarını, kitapta anlattıklarına paralel olarak indirir. Aynı olarak indirir. Demek ki indirmesi, yukarıdan aşağı indirmesi söz konusu. Sonra diyor bu nurlar o kişinin huşu sahibi olmasını sağlar. Sonra Allah'ın zikriyle oluşan bu nurlar o kişinin nefsinin kalbinde kasiyetin alınmasını ve aydınlanmayı sağlar diyor. Yumuşamasını ve kalbin aydınlanmasını sağlar diyor. Demek ki zikirle gelen bu nurların Allah'tan indirildiğini görüyoruz. Öyleyse Allah'tan inen bu nurlar kalbimize nasıl girecek? Kalbimizin iki tane kapısı var. Birisi rahmet kapısı, Allah'ın nurlarının girdiği kapı. Birisi zulmet kapısı, şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine ulaştığı kapı. Böyle bir kapıya dikkatle bakın. İki tane kapı açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara suresi 257. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amenu olanların, ilk yedi basamağı aşanların dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Neyle çıkarır? Şeytanın o kişinin kalbine gönderdiği karanlıklarla. Demek bu karanlıkların girmesi için nefsimizin kalbinde bir kapı var. Bu kapı zulmet kapısı. Şeytan karanlıklarını gönderiyor. Sonra Allah Teala ve Tekat Hazretleri iki tane kapıdan bahsediyor. Birincisinde Allah amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Allah'tan gelen nurların o kalbe girdiği bir kapı. İkinci kapı zulmet kapısı. Şeytan da tağut da o kişilerin kalplerini nurdan zulmete götürüyor. Başka bir kapıdan da şeytan karanlıklarını sokacak. İki tane kapı işte Allah-u Teala'nın indinde. Bu kapıların ayrı ayrı fonksiyonları var. Başlangıçta hiç kimsenin nefsinin kalbindeki rahmet kapısı yukarı dönük değildir. İşte yukarı döndürmek için bu kişinin kalbini, nefsin kalbinin rahmet kapısını Allah-u Teala o kişinin kalbine hidayetini gönderiyor. Bu hidayet o kişinin kalbinin rahmet kapısını Allah'a döndürüyor. Ve ca'e bi kalbin münib. Onlar kalpleri Allah'a dönmüş olarak Allah'a gelenlerdir. İşte kalpleri Allah'a dönük insanlar. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Niçin? Allah'tan inen nurların o kişinin kalbine girmesi için. Karşınızda bir çeşme var. Çeşmeden su akıyor. Siz de sürahiyle gidiyorsunuz ama sürahi ters tutmuşsunuz. Sürahinin içine su girmez. Sürahiyi doğrulttuğunuz zaman onun içine suyun girdiğini göreceksiniz. İşte Allah Teala'nın da kalbinizin kapısını, rahmet kapısını Allah'a döndürmekten muradı o ki koyduğu hidayetle kalbinizin kapısı
rahmet kapısı Allah'a dönük olsun ki yukarıdan aşağı inen nurlar, rahmet ve faz ismindeki iki tane nur, hatta bir de salavat, o kalbe ulaşsın. İşte sizin için söz konusu olan şey buysa, Allah'ın nurlarının kalbinize girmesi ise, demek ki birinci şart, nefsinizin kalbindeki rahmet kapısının şeytana dönükken Allah'a dönük bir konuma gelmesi. Getirdi Allah Teala 9. basama. Zikir yapıyorsunuz ve Allah'tan nurlar geliyor. Hangi ayet-i kerime gereğince geliyor? Demin söyledik, Zümer 23 gereğince geliyor bir defa. O nurları Allah Teala zikirle iki şerikler gönderiyor. Bir de Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi gereğince geliyor. Ucibu davete tâhi izâdeâni. Beni çağırdıkları zaman ben çağrının davetine mutlaka icabet ederim. Yani nurlarımı oraya gönderirim diyor Allah Teala. Ama zikir yaptığınız zaman kalbinize kadar gelen bu nurlar, göğsünüze kadar gelen bu nurlar kalbinize ulaşamaz. Göğsünüzden tekrar geriye döner. Neden ulaşamaz? Çünkü Allah Teala bu kademeye kadar göğsünüzden kalbinize bir yol açmamıştır. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar. Bir insanın göğsünü Allah'ın teslime açması neyi ifade ediyor? Neyi ifade ettiğini Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi açıklıyor hepimize. Sadece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki göğsümüze kadar gelen Allah'ın nurlarının kalbimize taşınabilmesi ancak Allah'ın göğsümüzü teslime açmasıyla mümkün. Açtığı zaman ne oluyor? Açtığı zaman bunun manası şu oluyor. Allah göğsümüzden kalbimize bir rahmet ve fazl kapısı, nur kapısı açıyor, bir tünel açıyor göğsümüzden kalbimize ve zikir yaptığımız zaman göğsümüze kadar gelen Allah'ın nurları oradan kalbimize ulaşıyor. 10. basamak. Bundan sonra ne olacak? Kişi zikir yapacak. Kişinin yaptığı zikirle Allah'tan gelen rahmet ve fazl isminde iki tane nur o kişinin göğsüne girecek. Göğsünden kalbine ulaşacak ve diyeceksiniz ki tamam, kalbinden de içeri girecek. Ben de diyeceğim ki hayır, giremeyecek. Neden öyle diyeceğim? Çünkü herkesin kalbi mühürlü. Bu basamakta henüz kişi mürşidine ulaşmadığı için kalbi mühürlü. Bunu neye istinaden söylüyoruz? Yasiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre. Allah Teala Yasiye 23'te buyuruyor ki Habibim, o hevalarına tabi olanlar var ya, hevalarını kendilerine ilah edinenler var ya, Allah onları bir ilim üzere dalalete bırakır. Kim bunlar? Hevalarına tabi olanlar. Dalalete bırakır. Arkası ne? Onların hepsinin kalplerini mühürler. Demek ki kim dalalette ise o kişinin kalbi mühürlü. Burada dalalette olma ölçüsü olarak ne vermiş Allah Teala? Nefslerine, hevalarına tabi olanlar. Nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenler. Bir insan ne zaman dalaletten kurtulur? Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, kendi nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki bir insan için sadece iki tane alternatif var. Ya hevasına tabi olacak, baştan olduğu gibi, doğuşundan itibaren olduğu gibi hep hevasına tabi olacak olarak yaşayacak, hiçbir zaman da hidayete adım atamayacak veya bir gün aklını başına toplayacak, diyecek ki benim zararetten kurtulmam için mutlaka bir mürşide ulaşmam lazım. Eğer ulaşamazsam bu iş gerçekleşemez. Öyleyse
bu kişi mutlaka hevasına tabi olmaktan vazgeçecek. Ne zaman? Mürşidine tabi olduğu gün. Peki bütünüyle mi vazgeçecek? Hayır, bu ilk adımdır. 7 kademede teskiye olacak. Ondan sonraki 7 kademede tasfiye olacak. Ancak o zaman hevasının, nefsinin kendisine hakim olmasını bütünüyle önleyebilecek. İlk 7 basamakta cennet kazanılır. Sonraki 7 basamakta da dünya saadeti kazanılır. Öyleyse bu insanın o hedefe ulaşması için, demek ki dalaletten kurtulması için mürşidine ulaşması lazım. Evet, 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi Kasas 50. Öyleyse mürşidine ulaşamayan kişinin durumu ne? Hidayetçiye tabi olmayanlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi de onu söylüyor. Onlar nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edindiler. Nefslerine tabi oldular, hevalarına tabi oldular. Bu sebeple Allah onları dalalette bıraktı ve hepsinin kalplerini mühürledi diyor Allah Teala. Bütün insanların kalpleri demek ki dalaletten kurtuldukları güne kadar, mürşidine ulaştığı güne kadar karanlıkta mühürlü. Mühürlü olduğu için bu kişi zikir yapıyor. Göğsüne gelen Allah Teala'nın nurları göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama kalbi mühürlü olduğu için kalpten içeriye rahmet ancak sızabiliyor ve o kalbin içine yavaş yavaş bir birikim yapmaya başlıyor. 11. basamak. Bu birikim ne zaman %2 civarını bulursa işte burada kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Neden bu kadar az bir birikim söz konusu? Çünkü bunun iki tane sebebi var. Bir, kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl beraberce kalpten içeriye giremiyorlar. Rahmet de giremiyor, fazl da giremiyor. Rahmet de sızabiliyor ancak. Bu sızıntı sebebiyle bir defa giren rahmetin miktarı az, yetmez. Zulmani kapı açık olduğu için şeytan devamlı karanlıklarını da o kalbe göndermeye devam ediyor. O kişi zikir yaparken bile ve kalbine giren karanlıklar o kişinin zaten az olan rahmetini, hükmünü daha da azaltıyorlar. Bu sebeple hafif bir aydınlık vücuda gelebiliyor kişinin nefsinin kalbinde. İşte ne zaman böyle bir hafif aydınlık oluşmuşsa o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurlarıyla, o kişi o zaman huşu sahibi olur. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala gene aynı gerçeği söylüyor. Huşu sahibi olmayı, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin oluşturduğu, Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte Zümer 23, Allah'ın nurları çift çift indirdiğini kitaptakine paralel olarak, bu inen, Allah'ın zikriyle inen bu nurların o kişinin kalbinde huşuyu oluşturduğunu ve tüylerini diken diken ettiğini söylemiştik. Onların ciltlerini ürperttiğini söylemiştik. İşte bu olay tahakkuk ediyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde bunu teyit ediyor. Huşu sahibi olmak. Burada kişi artık hazırdır. Hacet namazını kılacaktır. 12. basamakta huşuya ulaşan bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah mutlaka verdiği sözü tutacak ve mürşidini gösterecektir. 13. basamak. Ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp mutlaka önünde diz çöküp tövbe edecektir. Bu onun 7 tane hediye almasına sebebiyet verir. Bu hediyelerden birincisi ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasıdır. Yani o kişinin ruhunun vücudundan ayrılabilmesi, Fatiha suresinde Allah'tan dilediğimiz hedefe sırat-ı müstakime ulaşabilmesi ancak mürşidine vasıl olmasıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu ise gördüğünüz gibi kişinin huşu sahibi olmasıyla yakından ilişkilidir. Çünkü huşu sahibi olamazsa kişi hacet namazını kılsa bile Allah'ın ona mürşidini göstermesi mümkün değildir. Gördük ki insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka huşuya ulaşmak gerekiyor. Huşuya ulaşamazsa kişinin mürşidine ulaşması mümkün değil. Mürşidine ulaşamazsa ne olur?
Eğer insanlar cennete gitmek istiyorlarsa bilsinler ki mürşidine ulaşamazlarsa cennete gidemezler. Çünkü Allah Teala mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor 10 ayet-i kerimeyle. Bu 10 ayet-i kerime şunlar. Kasas 50 bahsettik. İkincisi Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o hidayete erer. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. 3. ayet-i kerime Taha 123. Hepiniz oradan aşağı inin. Bulunduğunuz devirde, yaşadığınız devirde size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. 4. demin söylediğimiz Câsiye 23. Allah Teala onların dalalette olduğunu söylüyor. Mürşitlerine tabi olmadıkları için. 5. ayet-i kerime ve 6. ayet-i kerime Cuma 2 Ali İmran 164. Allah Teala bu iki ayet-i kerime diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere ikincisinde de müminlerin üzerinde bir Resul bahseder odur. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler ve hikmet öğretsinler diye. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Ahkâf 32'de Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedir diyor Allah Teala. Nahl 36'da bütün kavimlere resuller gönderdiğini, mürşitler gönderdiğini, bu mürşitlere tabi olanların hidayet erdiğini, olmayanların da üzerine dalaletin hak olduğunu söylüyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla o kişileri hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur diyor. Araf 186 gene Allah'ın dalalette bıraktıklarının bir hidayetçiyle beraber olmasının mümkün olmadığını söylüyor. Onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Öyleyse 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, hidayetçiye ulaşamayan bir kişinin dalalette kaldığını söylüyor bize. Dalalette kalanlar. Bunlar ne yazık ki Allah'ın cennetine gidemeyecek olanlar. Araf 179 dalalette kalanların cehenneme gideceğini söylüyor. Nisa 167, 168, 169 o mürşitlerine ulaşamayanlar, Allah'ın yoluna kendileri girmeyip başkalarını da Allah'ın yolundan saptıranların ancak sırat-ı cehime ulaştıracaklarını, sırat-ı müstakime asla ulaşamayacaklarını ve onların uzak bir dalalet içinde olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesinin, dalaletten kurtulabilmesinin temelinde mürşidine ulaşması var. O mürşid ki farz kılınmıştır. Şöyle söylüyor Allah Teala. Vebtegu ileyhil vesilete Maide 35. Ona Allah'a ulaşmanıza kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. İşte farz kılınan bu mürşidin mutlaka ulaşılması lazım gelen bu mürşidin size hizmet edebilmesi için, yardımcı olabilmesi için mutlaka hacet namazını kılmanız, Allah-u Teala'dan sormanız gerekiyor. Bu ise eğer huşu sahibi olamazsanız hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir olgudur. Ne kadar hacet namazı kılsanız mürşidinizi göremezsiniz. Öyleyse huşu sahibi olmanız asıl. Huşu sahibi olmanın da kökeninde bir tek gerçek yatar, insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi için mutlaka ama mutlaka hacet namazı kıldığı takdirde mürşidinin görülmesi asıldır. Ve o gördüğü mürşide kişi mutlaka ulaşacaktır. Ve ulaştığı zaman da zaten rahatlığı yaşamaya başlayacaktır. İnsan hiç hacet namazı kılmadan bir mürşide ulaşsa, yanlış bir şey yapmış mı? Hayır. Doğrudur yaptığı. Asli mürşidine ulaşana kadar eğer kendi mürşidi değilse. Kendi mürşidine ulaşmışsa zaten problemi yok. Nereden anlaşılır? Kişi yola girdikten sonra bir rahatlamanın, bir huzurun üzerine geldiğini görür. Çoğu zaman cezbe aldığını görür. Kalp gözü açılır. Allah'ın vasirif hediyeleriyle karşılaşır. En azından oruç tuttuğu zaman açlığın ve susuzluğun kendisinden alınmış olduğunu hisseder. Bu onun
kendi mürşidine ulaştığının kesin göstergeleridir bunlar. Öyleyse Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bütün insanları Allah-u Teala'nın mürşitlerine, ondan sonra Allah'a ulaştırmalarını

fucking suicide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevindiği içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, bir vaktinin değerli mensupları, televizyonun radyolarımızın, farkımızın, bölgemizin değerli mensupları, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gönül gününe geçiyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu o bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın dinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder söz konusu olur. Bu menhus varlık bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah-u Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz, kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum, siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olduğunuzdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri

bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya cinden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı, B'yi, C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. D'yi, E'yi, F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu öyle ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili canlar dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda hangi standartların sahibi olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisine bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi?
cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah-u Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah-u Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah'ındaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah-u Teala bu kulun bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah-u Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki vakı alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihbat konulur. Dilediği an irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve onu arkasından huşun sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum.
Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfır ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmenizse sadece ben cennete ulaşmayı biliyorum gibi bir dilekten Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında
Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vaka ise Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar, böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. İstiyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları, bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için, Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

0: Dikkat edin, bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki bakın bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kutluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından ey insanlar bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, hoşumuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor, 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, İhtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine eğil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ مَثْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında nefslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayetini elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır, ihtiva eder. kulun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İnan Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Buyur. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslim açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse, öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hidâ hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hidâ hidallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yerinde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَدَّقَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler. Naksetmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Ve gene Rad Suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayet ki onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَبْدُ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُ دَلَلًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakine yollarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yüzlecekti. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunluğu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve zalemun. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde bir de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbinizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِرَ اللّٰهِ لَيَعْفُ. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'laştıracaktır. O suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayet edeceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu, sevgili izleyenler, üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi kalbine iman yazıldığı, mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enâmte aleyhim. Gâyre mahsûl aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız, hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde, bir zikir sohbetinde gene bir aradayız. Gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere, gene mutluluktan bahsetmek üzere, gene Allah'ın bizlere gösterdiği hedeflerden bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz gönül gözü, kalp gözü. Evet, bir baş gözümüz var, bir de

Onlar idrak edemezler diyor, fıkıh edemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynında iki tür insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Bunlar insanların %90'ından fazlasını teşkil ederler. Bütün devirlerde böyle olmuştur. Dünyanın son devrinde durum farklı olacaktır. İkinci grup, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunlar her zaman azınlıktadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar Allah'a ulaşmayı ya dilerler ya da dilemezler. Ama dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. O insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet ederse etsin, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insanın kurtuluşu mümkün değildir. Ve Allah Teala o insanı kör, sağır ve dilsiz olarak kabul ediyor. İşte Allah Teala aynı zamanda bu insanları kafir olarak kabul ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları. Şimdi bakıyoruz kafirlerin tarifine. Yunus 6 ve 7. Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde, affedersiniz, 43 ve 44. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun, anlattığın zaman o ahirete, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmayan ulaşması lazım geldiğine, ulaşacağına inanmayan o insanlarla aranda hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde vardır. Ve onların gözlerinin üzerinde, baş gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Diyor Allah-u Teala. Ve aynı tarifi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de veriyor. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, o insanları görüyor musun ki onlar hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli hastaları, işitme hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir

örtü vardır diyor Allah Teala. Burada Allah Teala kalbin fıkıh etme hassasından bahsediyor. Mühürlü. Gözün insanın görme hassasından bahsediyor. Kişi kör. Görme hassasının üzerinde gışavet isimli bir perde var. Bir engel var. Ve kişinin, Allah-u Teala kişinin işitme hassasından bahsediyor. O işitme hassası da mühürlü. Öyleyse böyle insanların muhtevasını söyledikten sonra Allah-u Teala diyor ki onlar, biz onları onların ilmi üzere, ilim üzere dalalette bırakırız diyor. İnsanların ilmi Allah'a ulaşmayı dilemelerini onlara emretmiyor. O insanlar bu açıdan kör, sağır ve dilsizler. Ve Allah Teala onlar ki işitmezler diyor. Onlar ölülerdir. Sen onlara işittiremezsin diyor Allah Teala. Gözler konusunda diyor ki onlar, onların sana baktıklarını görürsün. Bakarlar ama görmezler. Onlar kördürler. Senin irşat makamının sahibi olduğunu onlar anlayamazlar. Ve Allah Teala Araf 179'da diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır ve o kalplerle fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalpleri olan ama kalpleriyle fıkıh edemeyen insanlar, kulakları olan ama kulaklarını duyamayan, kulaklarında vakra olduğu için duyamayan insanlar ve gözleri olan ama o gözleriyle göremeyen insanlar. İşte bu insanlara Allah-u Teala ölüler diyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar ve arkasından, bu tecellinin arkasından evvela o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi alır Allah-u Teala ve kişi irşat makamına baktığı zaman onu herhangi bir insandan farklı olarak dizayn etmeye ve onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Sonra Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alır. Ve o zaman kişi işitmeye başlar. İrşat makamının, hidayetçinin sözlerinin manasına varmaya başlar. Sonra Allah Teala onun kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbat koyar. Ekinnet hidayet muhtevasının anlaşılmasını engelleyen, Allah Teala tarafından konulmuş bir engeldir. Ve ihbat da bu engelin kaldırılmasıyla o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın koyduğu bir muhteva taşır. Haç 54 Allah-u Teala onların kalplerine ihbat koydu ki diyor, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin
haktan inen sözler olduğuna inansınlar ve ondan emin olsunlar diye diyor. Bu insanoğlunun birinci hayata getirilmesi. Burada kalp gözüyle ilişkili bir şey yok. Ama sevgili kardeşlerim, burası 5., 6. ve 7. basamaklar. Kişi dünya hayatında bir ölüyken Allah'a ulaşmayı dinlemesi üzerine Allah Teala o kişiyi diriltiyor. Burada Allah Teala'nın Rahim Esma'nın tecellisine dair edersek 5 tane ihsanını görüyoruz. Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıp kalbindeki kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra gözlerinde o kişinin kalbine, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişiyi huşu sahibi kılıyor. Ve o kişiye mürşidini gösteriyor. Ve onu gören kişi gidiyor mürşidine. Tabi olarak ki o noktaya kadar 10 tane insan almış oluyor Allah'tan. Mürşidine tabi oluyor. Tabi olunca nefs tezkiyesine başlıyor. Ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve nefsinin kalbinde 7 defa %7'lik nur birikimiyle huşu sahibi olduğu zaman da %2 rahmet birikimiyle %2 rahmet 7x7 %49'da fazilet. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu noktada kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Evet. 21. basamakta kişi ruhu Allah'a ulaştı ve teslim oldu. Bundan sonra bu kişi fena, beka, züht ve muhsinler makamlarını geçecektir birer birer. Fena makamında ruh Allah'ın zatında yok olacak, Allah'a sarılmış olacak, Allah'a teslim olmuş olacak. Beka makamında Allah-u Teala o kişiye bir taht ihsan edecek. Altın bir taht o kişinin ruhuna indi ilahide. Züht makamında o kişinin zikri günün yarısını aşacak ve kişi günün yarısından daha fazla zikir yapacak. Yani Kur'an-ı Kerim'deki çok zikir emrini yerine getiren bir kişi olacak. Ve daha sonra bu kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Bu noktadan sonra o kişi zikrini arttırmaya devam edecek ve daimi zikre ulaşacak. İşte kişi ne zaman daimi zikre ulaşırsa mutlaka o kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılır. İşte konumuz olan kalp gözü, gönül gözü burada hüküm fermanıdır. Bir insanın kalp gözü açılırsa ne olur? Kalp kulağı açılırsa ne olur? O kişiyi fizik alemin ötesi de Allah-u Teala tarafından gösterilen bir insan olur.

O kişi kulağıyla Allah'ın söylediklerini işiten bir insan olur. Kalp gözü hikmet makamının bir simgesidir. İlmel yakin kademesi 21. basamakta tamamlanmıştır. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar ilmel yakinle hak aynel yakin arasında bir kesimi gösterir. Bu fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında bir insanın kalp gözü ve kalp kulağı açılabilir. Açılırsa o kişi hikmet sahibi olmaz ama irfan sahibi olur. İrfanın temelinde mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı vardır. Arif olmak mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıyla ifade edilen bir müessesedir. Ama hikmet için kalp kulağının ve kalp gözünün açılması yetmez. Hikmetin tahakkuk edebilmesi için, kişinin ehli hikmet olabilmesi için daimi zikrinde sahibi olması gerekir. Öyleyse kalp gözünün 21. basamaktan sonra açılması her an beklenebilir, her an mümkündür. Ne olur kişi kalp gözü açılırsa? Fena makamında, beka makamında, züht makamında, muhsinler makamında bu kişinin gönül gözü, kalp gözü açılırsa ne olur? Açılırsa bu kişi arif olur. İrfan ehli olur. Urf onun sahibi olduğu bir husustur. Allah Teala nehyi anil münker ve emri bil maruf tan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki aranızda her zaman münkerden nehyeden ve marufla emreden ve adaletle hakemlik yapan, adaletle hükmeden bir topluluk bulunsun diyor Allah Teala. Maruf irfanla emretmek. Yani Allah'ın güzelliklerinden urftan bahsederek kişiyi kurtuluşa davet etmek ve kurtuluşu mümkün kılmak. İşte böyle bir şey için kişinin irfan sahibi olması için iki işaret gerekli. Kalp gözü açılacak, kalp kulağı açılacak. Yani kalbiyle Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görecek ve kalbindeki gözle Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görecek. Kalbindeki kulakla da kalbindeki görme hassası ve kalbindeki işitme hassası söz konusu. Kalbindeki işitme hassasıyla da Allah'ın söylediklerini duyacak, işitecek. İşte böyle olan insan kalp gözü açık olan birisidir. Kalp gözü Allah Teala'nın o kişinin bulunduğu seviye itibariyle önce dünya üzerindeki devrin imamının dergahından başlayarak 7 tane gök kadının 7'sini de adım adım kuluna gösterdiği ve kişi ve hakkın takvaya ulaşınca Allah'ın zatının da ona göründüğü bir hüviyet kazanır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde
Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve benim bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle, kalbimizdeki basiret hastasıyla, basar hastasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol, bu sırat-ı müstakim, bu bizim yolumuzdur. Öyleyse Allah'ın görülmesi söz konusu. Allah Teala Allah'ın katında Allah'a şehadet eden diyor. Kalp gözüyle görmek söz konusu. Allah Teala buyuruyor, biz onlara afakta da enfüste de ayetlerimizi göstereceğiz. Afakta dışta demek, baş gözüyle görmek. Enfüste işte demek, kalp gözüyle Allah'ın ayetlerini görmek, hissetmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala diyor ki Araf suresinin 201. ayet-i kerimesinde innellezine tekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkürü feizâhum mübsirûn. Muhakkak ki onlar takva sahipleridir. Şeytanın vesvesesine muhatap olunca Allah'ı zikrederler. Onlar o zaman görürler. Kalp gözleriyle görürler diyor. Bütün insanların kalp gözü mutlaka Allah'ın zikrettiği zaman açılır. Allah'ın zikri kalp gözünün açılmasında temel faktörü oluşturur. Öyleyse bu yolun sonu nereye ulaşır? Bu yolun sonunda Allah'ın zatı da görünür. Allah'ın katında kişi Allah'ın zatının müşahedesine ulaşır. Allah'ın zatını görür. Allah'ın zatını gördüğü zaman da Allah'ın bir insan olmadığını, boyutlarının insanlar gibi üç boyutlu olmadığını görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah, her şeye kadirdir. Öyleyse kalp gözünüzü açar, size evvela zemin katı gösterir. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Sonra birinci kattan başlayarak 7 tane gök katını gösterir. 7. katın son alemine kadar ihlas makamındasınız. Kalbinizde daha 4 mertebe üzeyin olma söz konusu olacak. Salah makamının 4 mertebesini aşacaksınız. Ondan sonra ancak iradenizi Allah'a teslim etmek için hazır hale geleceksiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, Allah iradenizi kendi iradesine bağladığı zaman bir yeni olay başlayacak sizin için. Rabbinizi de göreceksiniz. Allah'ın
zatını görmek şerefine ereceksiniz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretlerinin miracında diyor ki kalbi gördüklerini, yani ruhunun baş gözüyle gördüklerini kalbi, nefsinin kalbi tekzip etmedi diyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah Teala'nın görme müessesesi bir baş gözüyledir. İnsanoğlunun bu dünyaya geldikten sonra ölü kabul edildiği bir devre var. Allah'a ulaşmayı dilemediği devre. Ne zaman Allah'a ulaşırsa o zaman Allah Teala baş gözünü açıyor. Kişinin baş gözü irşat makamını görmeye başlıyor. Bu ölümden diriliş. Ama bu kişi aslında Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu fizik alemin ötesi için gene kör, sağır ve dilsiz. Yapısı fizik alemin ötesine açık değil, kapalı. Böyle bir insan Allah'a göre gene ölü. Ne zaman diriliyor? Ne zaman Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açarsa diriliyor. İşte bu diriliş bazen 22, 23, 24 veya 25. basamaklarda açılıyor ki kişi henüz hikmete ulaşmamıştır ama irfan ehli olmuştur. Örfün sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim nefsine arif olursa, yani nefsinin mahiyetini tanırsa, nefsinin kalp gözü açıldığı zaman o kalp gözüyle görmeye başlarsa, men arefe nefsihi ve arefe rabbihi, kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur. Neticede o kişi nefsinin kalp gözüyle Allah'ı da görüyor, Rabbine de arif oluyor. İşte bu kalp gözünün açıldığının kesin işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala demek oluyor ki bir kalp gözü vermiş bizlere. Kalbimizdeki gözle görüyoruz. Allah Teala diyor ki baş gözleri kör olmaz. Kalp gözleri kör olur. Öyleyse kalp gözleriyle görme olayı kişinin hangi kademede olduğuna bakmaz. Yalnız bunun garanti edildiği bir yer vardır. Muktesefak olarak verildiği bir yer vardır. O daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olan kişinin bilindiği gibi 7 özelliği var. 1- O kişi daimi zikrinin sahibi. 2- Bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuş, yerine faziletler almış. 3- Kalp gözü açılmış. 4- Kalp kulağı açılmış. Bunlar 4 temel şartı hikmet ehlinin. 4 temel şartı. Ama bu 4 temel şart 3 tane vasıf şartı oluşturuyor. O kişi, hikmet ehli olan kişi, aynel yakındaki kişi, 1
ehli tezekkürdür. 2. ehli hayırdır. 3. ehli hükümdür. Yani hikmet ehlidir. Ehli hikmet. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hikmet müessesesi kalp gözünü mutlak olarak içerir. Kim daimi zikre ulaşmışsa onun kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Allah Teala ona önce zemin katın sırlarını gösterir. Ulul bab makamı, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını gösterir. İhlas makamı ve salah makamının 5. kademesinde de zatını gösterir. Salah makamı iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse kalp gözü için de ufuklar var. Başlangıçta da söylediğimiz gibi kişi ulul elbab noktasına ulaşıncaya kadar sadece kalp gözü açılmıştır. Eğer Allah Teala daha evvel açmışsa açılmıştır. İrfan ehli olmuştur. Ama Allah Teala ona gök katlarını ve zemin katın sırrını henüz göstermiyor. Ona dilediği her şeyi gösteriyor. Ama bunlar, yani zemin kattaki devrin imamının dergahının gösterilmesi, hikmet ehlinin standartları, hudutları içinde. Ne zaman hikmet ehli olursanız, o zaman Allah Teala size çok şeyler gösterecektir. Ulul-Elbab makamının işareti barizdir. Sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman gök katları gösterilmeye başlarsa bilin ki siz Ulul-Elbab makamını açtınız, İhlas makamındasınız. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katları gösterir Allah-u Teala. 1. katta sadece açıkta secde edilen mahal gösterilir. Örtülü bir yerde değilsiniz. Açıktaki seccadelerin üzerinde secde ediyorsunuz sizinle beraber herkes. 2. katta su arınma havuzlarını gösterir. Şeffaf havuzlar 2 metre 20 santim hatta 2,5 metre yüksekliğinde, içerisi sarımsı renkte şeffaf bir sıvı ile dolu. Sevgili kardeşlerim, bu havuzların içinde sıvı olduğu halde atlas elbiselerle oraya giren ruhların elbiseleri hiçbir şekilde ıslanmıyor. Ve başlarının 20 santim, 30 santim yukarısına kadar da, belki daha da fazla, çünkü insanların boyları kısa oluyor, uzun oluyor. Ama 2 metre 20 santim yüksekliğindeki yaklaşık ifadeler bunlar hep. O sıvının ne kadar altındaysanız o kadar boş yer, o kadar siz olmayan kesim kalıyor. Ama kişi orada, ruh hiç sıkıntı çekmeden duruyor. Çünkü ruhun nefes almak gibi bir problemi yok. İkinci katta su arınma havuzları gösterilir. İkinci katta yedinci kata çıkabilecek olanların bekleme kesimi gösterilir. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki kattaki secdeler gösterilir. Üçüncü katta bunu gördükten sonra
dördüncü kata çıkmak üzere orası terk edilir. Mehenk menfezine ulaşılır. Mehenk menfezi bir silindir, geçit. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılan sonsuz uzunlukta bir madeni görüntüde olan bir silindir, içi boş. Oraya giren hızla yukarıya doğru hareket ediyor sonsuz hızla. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayaklarının altında. Ama kimsenin başı kimsenin ayağına değmez. Hızlar eşit hızdır ve mesafeler aynen korunur. Sonra dördüncü kata ulaşma. Beytül Makdes'in önünde sıra olma. Sonra uçarak oradan içeriye girerek secde etme. Sonra beşinci katta secde. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslında secde. Yine giriş kapıdan, çıkış kubbeden. Kubbe aynen duruyor. Kubbede bir kapı yok çıkmanız için. Ama kubbenin içinden geçerek yükseliyorsunuz. Yani oradaki duvar bir şey ifade etmiyor. Çıkarken ruh kendisini o standartlarda tanzim ediyor. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma işlemi yapılıyor. 1,5 metreden biraz daha belki geniş olan bir buz kalıbını andıran, 4 metre yükseklikte bulunan, yatay bir şekilde hiçbir yere bağlamadan duran bir nur oradan devamlı nur veriyor. Bu nur, ulaşan nur, o ruhların yüzlerini ve ellerini, dışarıda kalan yerlerini çatlatıyor. Bu çatlaklık sonradan tamir ediliyor aletler kullanılarak ve kişinin çatlak, ruhun çatlak kesimleri normale döndüğünde oradan altıncı kattan tekrar aşağı inmesi söz konusu oluyor çatladıktan sonra. Altıncı katta bu sıbkatullah olma mahallinde bir kişinin yüzü ve elleri çatlamazsa bir ruhun, onun fetih günü gelmiştir. Ona boşlukta hilat giydirilir ve eline fetih kılıcı verilir. Eğri bir kılıç. Ve bu kılıcı yukarı kaldırarak eyyüzü besmeyle kişi kubbeden yukarı çıkar. Bütün bunlar kalp gözünüzle size gösterilecektir. Ait olan, ait olması gereken makamlara ulaştığınız zaman. Ve Allah Teala 7. katın altın giriş kapısını gösterecektir. Bu kapı devrin imamının dergahındaki Sırat-ı Müstakim'in girişinin aynıdır. Kapı kesimi. Yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde bir altın kapı üzeri 30-40 santim büyüklüğünde baklava dilimleri şeklinde çizgili. Çizgiler boyuyla değil, dövmeyle vücuda getirilmiş. Kapı tokmağı, kapı eli gibi bir şey yok. Tek kanatlı.
yedinci katın girişinde de, yani sırat-ı müstakimden çıkışta da tıpkı böyle bir kapı vardır. Devrin imamının dergahındaki kapı, sırat-ı müstakimin, daha doğrusu tarik-i müstakimin girişidir. Altın kapı, tarik-i müstakim diye ayrı bir isim alan, yedi tane gök katını aşan sırat-ı müstakimin ikinci seviyeli. Yedinci katın girişi de aynı kapıyı muhtevi. Ama bu kapının devrin imamının dergahındaki kapıdan bir farkı var. Burada kapı biraz yerden yüksek. Altında yedi tane mermer merdiven var. Üstünde de bir sahanlık. İki taraftan trabzanlar uzanıyor. Ve bu iki trabzanı birbirine bağlayan beşinci merdivende, yedi tane merdiven söz konusu. Beşinci merdivende sağdan sola uzanan yedi tane altın baklardan oluşan bir altın zincir. 2 metre yaklaşık genişliğindeki bir sahada 7 tane bakla, yani her bir bakla 30 santim filan büyüklüğünde ve merdivenin bir trabzanından ötekisine uzanıyor. Yani yolu kapatmış durumda. Evliya namzede olan kişi elindeki kılıçla o altın zincire sadece bir defa vuruyor. Ve altın zincir ikiye bölünüyor. Oradan 7. katın fetih kapısından içeri giriliyor. Bir salona ulaşıyorsunuz. Ama salondan hiçbir yere geçiş yok. Ondan sonra tavandan yükseliyorsunuz. Tavan açılmıyor, kapısı falan yok. Tavanın içinden geçiyorsunuz. Nasıl? Daha evvel kubbelerden çıkıyorsa ruhlar yukarıya, burada da aynı olay var. Kapı filan yok. Tavandan yükselerek çıkıyorsunuz. Taban gene eski hüviyetini koruyor. Ulaştığınız yer zikir hücreleri. Affedersiniz. Ulaştığınız yer kader hücreleri. Sol tarafınız geçmişiniz. Oraya ulaştığınız an sol tarafınızda bir duvar göreceksiniz. Sıvası olmayan normal taşların, gayrimuntazam taşların üst üste konulmasıyla oluşan bir duvar. Ve zamanın o noktasındasınız. Geçmişiniz de kader hücreleri, ama bulunduğunuz zeminin altında onlar görünmüyor. Sağa döndüğünüz zaman geleceğiniz var. O saniyeden itibaren olan geleceğiniz. Altıgen kader hücreleri, bir hücrenin kapısı ya da altıgen boyutu 70 santim veya 80 santim büyüklüğünde. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ihata ediyor ve onların üzerinden uçarak geçiyorsunuz. Beyazımsı sarı bir renk. Bal petiklerinin her tarafı kaplandığını görüyorsunuz ama siz sadece kendi kader hücrelerinizin üzerinden uçabiliyorsunuz. Bütün bunlar kalp yüzünüzde göreceğiniz şeyler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördükçe Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah kalp yüzünüzü açtı, sizi o makamlara getirdi ve onları gösteriyor. 7. gök katının 2. alemi Ümmül Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitabın boşlukta durduğunu göreceksiniz. Son sayfası
açık. Altında kocaman bir kürsü, kürsüde devrin imamı oturuyor. Etrafında da 60 kişilik bir öğrenci kesimi var. Orada Ümmü Kitap hakkında bilgi ediniyorlar.

bütün ruhlar mutlaka bu eğitimden geçerler. Kader hocalarını görürler. Arkadan ömür kitapta bu eğitimi görürler. Sonra kudret denizini geçerler. Sonra makam-ı Mahmud'u görürler. Sonra divan-ı salihini görürler. Sonra zikir hücrelerini görürler. Her biri ayrı bir özellik taşıyor. Ve böyle bir dizaynda zikir hücrelerindeki zikir sürecini tamamlayan kişinin ruhu oradan ayrılıyor, Sedret-ül Münteha'ya ulaşıyor. Sedret-ül Münteha'ya gelince de oradan yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözü Allah-u Teala tarafından size verilen muhteşem bir nimettir. Bu nimetin kadrini bilin. Allah'ın insana fizik ötesi özellikler verdiğinin en güzel göstergesi kalp gözüdür. Onunla görürsünüz. Allah-u Teala'nın bütün ibadetleri doyulmaz zevkler olarak size sunduğunu o zaman anlarsınız. Birçok insana ibadetler bir angarya gibi gelir. Neden namaz kılacakmışım? Neden oruç tutacakmışım? Neden zikir yapacakmışım? Neden Allah beni ibadetlere icbar ediyor, mecbur bırakıyor? Hayır sevgili kardeşlerim, mecbur bırakmıyor. Allah Teala sizi zora koşmuyor. Tam aksine yaşayabilseydiniz, namazın, orucun, zikrin ne kadar büyük zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı hiçbir devrede sizi üzmek, sıkıntıya sokmak, sizi mutsuz etmek değildir. Onun muradı bunun güzellik olduğunu idrak etmeniz ve Allah'ın bütün nimetlerinin sadece sizin mutluluğunuz için var olduğunu anlamanızdır. Allah'ın muradı sadece bu kadar. Her halükarda, bütün sahalarda Allah sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ama sizi serbest iradeyle yaratmış. Sizin iradenizle kararlar vermeniz gerekiyor. Ya mutluluğa doğru yelken açacaksınız, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın yolunda olacaksınız ya da böyle yapmayacaksınız. Şeytanın elinde bir oyuncak olacaksınız ve bunu devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere Allah'ın sunduklarına dikkatle bakın. Tek bir maksadı var. Sizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmak. Düşünün ki gecenin bir saatinde, gece 2, 3, siz uyumuyorsunuz. Seccadenin üzerindesiniz. Allah Teala önünüze bütün kainatı açmış. Gözleriniz kapalı ama görüyorsunuz. Sırları birer birer önünüzde açılıyor. Başkalarının bilmediği, görmediği şeyler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar Allah'ın güzellikleri değil mi? Kainatın bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını biliyor muydunuz? Hala bizim sevgili alimlerimiz kainatı
küresel bir sistem olarak düşünürler. Tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Rengi mi? Hani yağmurlar yağdıktan sonra dereler sarı gibi, kahverengiyle sarı arası kirli bir renkte akarlar ya, sarıya daha yakın bir renk. İşte o renkte kainat. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size çok şeyler öğretecektir. İşte gönül gözü dediğimiz zaman Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalp gözüyle ilişkili olarak şunları söylüyor. Ve izâ lem tetihim bi ayetin kâlû lev leştebeytehâ kul innemâ ettebi'û mâ yûhâ ileyye min rabbi. Hâzâ besâirim min rabbikum ve hüden erâmetun li kavmin yûminûn. Onlara bir ayet getirmediğin zaman sana, sen kendinden o ayeti hazırlayıp toplasaydın ya derler. Yani ayetleri senin söylediğini ima etmek isterler diyor Allah Teala. De ki ben ancak Rabbimden vahyoluna uyarım. Bunlar Rabbinizden gelen basiretlerdir. Kalp yüzünün görebildikleridir diyor Allah Teala. Kalp yüzünün görme hassasının adı basar. Bazen başka bir içinde kullandığı oluyor Allah Teala'nın. Mümin olan bir kavim için bunlar hidayettir diyor Allah Teala ve rahmettir diyor. Araf suresinin 203. ayet-i kerimesinde. Allah Teala En'am suresinin 50. ayet-i kerimesinde kul la ekulu lekum indi hazainullah, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ve la alemül gayb, gayb alemini de bilmem. Gaybı da bilmem. Ve la ekulu lekum indi melek, size melek olduğumu da söylemiyorum. İn ettebu illa ma yuha iley, ben sadece bana vahyolunanı uyarım. Kul hel yestebil ama vel basir, hiç ama ile gören, körle gören bir olur mu? Görenle görmeyen bir olur mu? Efela tetefekkürün, hiç düşünmüyor musunuz? Öyleyse sahabenin henüz kalp gözü falan açılmamış durumda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki görenle görmeyen bir olur mu? Yani ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Allah bana sizin kalp gözüyle göremediğiniz şeyleri, kalp gözünüz kapalı olduğu için bana gösteriyor diyor. La En'am suresinin 103. ayet-i kerimesi La tüdrükül ebsar ve hüve yüdrükül ebsar. Allah'ı kalp görüşü Allah'ı görür ama idrak edemez. Fakat o bütün görüşleri idrak eder. Ve huve latifil habir. O her şeyden haberdardır ve latiftir. En'am suresinin 104. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki kad ca'akum besairu min rabbikum femen ebsara feni nefsi. وَمَنْ آمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِالْحَف۪يِينَ. Size Rabbinizden görüş gelmiştir. Basiret gelmiştir. Artık kim görürse kendi lehine, kim de görmezse kendi aleyhinedir. Ben sizin bekçiniz değilim. Allah-u Teala kalp gözü açtıklarına bu açtığı kalp gözünü
bir mükafat olarak veriyor. Enfüste de, afakta da ben göstereceğim diyor kullarıma. Afakta baş gözünün görebildikleri, enfüste kalp gözünün görebildikleri var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözü, gönül gözü isimli konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suh ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız.

kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi o yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa. Ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksız.

Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam. Ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ifat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır. Bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir. Hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Çift kromozomun her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak.
İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda giriyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyar dersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, İyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar ikisini yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor.
Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattır. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz.
edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum, %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık, korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir,
Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde 2, Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah-u Teala yolun yarısından fazlasını, hatta dörtte üçünü garanti etmiş. Dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde, hedeflerinize ulaştıracağına dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 200'de 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri yerine, asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var, 200'de 151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 200'de 49. 200'de 50 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var, yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama o onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız.
onu o kadar çok seveceksiniz ki onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. O fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var.
Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor, yasaklarına da riayet etmek istiyor, yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatifi yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluş sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları
devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadarla kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah-u Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor.
Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi, aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu, şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iş dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabi bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik
kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle. Ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi, Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan, ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala, ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir.
Ama seni eğer ben cennetime

Diyor ki Allah Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikindeti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Yine derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yine derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Yine derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince, kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor, Allah-u Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor ruh. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 verirken

vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah Teala. Ve kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o insan olmuştur. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bırakan %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır, ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'alaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra kişinin ruhunu Allah'alaştırmasından sonra Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grup ise %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak. Ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın size ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller, bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin sezilmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına, onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız. Arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizde ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişide Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi, daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır.
Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği? Yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz.
Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kulukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar 200'de 151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor. Dileyin diyor sadece. Bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinizi, sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gün dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: talip. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz. Kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tefritle idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz? İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz? 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyor.

0: esirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gelelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu iki satır beraber başka bir iki satır var. Halk şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Ondan sonra demin ki iki mesra geliyor. Görelim Mevlam neyler, neylerse hayır eyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu dağılımın insanlara yansımasında gerçekten muhteşem bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah hesabı çabucak görür. Hemen görür. Seri olarak derhal görür. Allah'ı seriül hesap buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Her aktivite iki tane sonuç doğurur. Bir, kendisine ya hayır ve veya şer oluşturur. Ya da bir başkasına hayır veya şer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Eğer bir

0: sınıf birisinin bir şeyini çalmışsa, hırsız çer işlemiştir, derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişi zalimin zulmüne uğramıştır, mazlum hüviyetine girmiştir ve bir hak doğmuştur, kul hakkı. Hırsızın kaybettiği derecat, malı çalınan kişiye kiramen katibi melekleri tarafından devredilir. Hesap görülmüştür sevgili izleyenler. Dünya üzerindeki ilk davranış biçimi karşılığı anında ödenen bir sonuca ulaşmıştır. Birinci olay dünya üzerinde cereyanlar. Birinin malı çalınmıştır, biri de mal çalmıştır. İkinci kesim kişinin rakamlı kitabında Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap diyor. Hayat filmimiz. Hayat filminde cereyan eder. Hırsızın o fiili, hırsızlık fiilini işlemesi sebebiyle derecelerinden o kadar düşme yapılır. Ve bu düşen dereceler malı çalınana derhal teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim derecat kaybedilen her olayın şer, derecat kazanılan her olayında hayır olduğunu söylüyor. Derecat kaybedilen her olayın günah olduğunu, derecat kazanılan olaylarında kişisel olarak kendi fiiliyle oluşmuşsa sevap adını alıyor. Öyleyse hayırla şer karşılıklı iki tane unsur, günahla sevap karşılıklı iki tane unsur, bir de seyyiatla hasenat gene karşılıklı iki unsur. Seyyiat derecat kaybettiğimiz bütün olaylar, hasenat derecat kazandığımız bütün olaylar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman derecat kazandıracak bir olay işlemişsek, işte o zaman Allah-u Teala'nın izinde bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne zaman derecat kaybedecek bir olay işlersek, o zaman da şer işlemiş oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi irademizle yaptığımız her olaya Allah-u Teala kaza adını veriyor. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir icra ederse, bu olayın da bizim için adı kaderdir. Ya külli irade tarafından, yani sünnetullah tarafından veya ilahi irade tarafından, bizatihi Allah'ın iradesi tarafından veya başka bir cüz'i irade tarafından bizim üzerimize vücuda getirecek olan herhangi bir olay bize tesir ediyorsa ama bizim irademizin bu olayda hiçbir dahli yoksa bu bir kader olayıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda hangi olay vücuda gelirse gelsin aynı anda adalet tesis eder. Aynı anda onun karşılığı mutlaka ödenir. Sümbül Efendi Hazretleri talebelerine diyor ki, bugün bütün çarşılara, pazarlara, İstanbul'un her tarafına dağılın. Ne kadar hoşunuza gitmeyen olay varsa onları tespit edin. Nerede yanlışlıklar varsa gelin bana söyleyin. Kim en güzel anlatırsa o benim postuma sahip olacağım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün talebeler İstanbul'a dağılıyorlar. Akşam gelenlerin elinde tamam tamam kağıtlar. Falanca mahkemeye gittik, Kadir Efendi Hazretleri mahkemede hüküm verdi. Bir hırsız bir adamın falanca şeylerini çalmış. Büyük bir haksızlık oluşmuş. Kadı Efendi de hırsızı cezalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Olaylar bir bir anlatılıyor. Ama sonradan Merkez Efendi Hazretleri adını alacak olan, aynı zamanda Sümeyl Efendi Hazretleri'nin damadı olacak olan zat sessiz bir köşede oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Herkes hararetle anlatmış. Hepsini dinlemiş Sümeyl Efendi Hazretleri. Ve en sonunda hiç sesi çıkmayan ona sormuş. Evladım demiş, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Efendi Hazretleri demiş, ben onların dediği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama onlar gibi düşünemiyorum. Her şeyin merkezindeydi demiş. Efendi Hazretleri sormuş, yani ne demek istiyorsun sen? Demiş ki, kimin hangi dereceyi kaybetmesi söz konusuysa Allah Teala ona zulmedenden derhal o dereceyi alıyor, onun hayat kitabına kaydediyor. Adalet anında yerini buluyor diyor. Her şey merkezinde. İşte bu her şey merkezinde sözü Sümül Efendi Hazretleri'nin damadı olan Merkez Efendi'nin adını koyuyor. Merkez Efendi. İkisinin de kabirleri İstanbul'da. İki büyük evliya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun üzerine şimdi inceleyelim bakalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Doğru mu? Düşünün. Birisinin malı çalınmış. Kişi dehşetli üzgün. Malı çalınmış. Hırsız da seviniyor. Malı çaldı, satacak veya onu kullanacak, parasını yiyecek. Her neyse, nefsi itibariyle bir sevinç içerisinde. Ama olay vücuda geldiği anda Allah Teala hırsızlık malın değerine göre tayin ettiği derecatı kiramen kâtibin melekleri vasıtasıyla o hırsızın günahhanesine kaydediyor. Olay cereh eder etmez. Ondan sonra da onun tam karşılığını malı çalınan kişinin sevaphanesine kaydediyor. Ve bize derecat kazandıran bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de hayır diye tayin ediliyor sevgili izleyenler. İşte biz insanlar, olaylar bizi üzerse ona şer deriz. Olaylar bizi sevindirirse ona hayır deriz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, malı çalınan kişi için o olay onu üzen bir olaydır. Onu şer olarak değerlendirir. Ama bilmez ki malı çalındığı anda kilemen kâtibin melekleri görevlerini derhal yaparlar. Onun hesabının pozitif tarafına hırsızlık mal ne kadar derecat kaybettirmişse hırsıza o kadar değeri o kişinin amel defterine hayır tarafına, pozitif tarafa yazarlar ve kişi üzüldüğü şerrin hayra dönüşmesi olayıyla karşılaşır. Bütün kainatta bütün şerlerin karşılığı hayırdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kişi varsa şer mutlaka hayra dönüşür. Hangi şer? Kişisel zanlara dayalı tabii şer. Yoksa bir kişinin malının çalınması şer değil, hayırdır. Çünkü mutlaka ona derecat kazandıracaktır. Kim bu dünya üzerine bir haksızlık yapmışsa o da mutlaka derecat kaybedecektir. Kime karşı haksızlığı oluşturmuşsa o kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse görüyorsunuz ki malı çalınan kişinin kendisini üzmesi sebebiyle şer zannettiği olay aslında hayra dönüşmüştür. Erzurumlu İmam Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Hayır ediyor muymuş? Gördük ki kesinlikle böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyelim ki siz birisine bir hakarette bulundunuz. Birisine kötü bir davranışta bulundunuz. O kişiyi üzdünüz. Derhal derecat kaybettiniz. Karşı tarafı derhal sizin kaybettiğiniz derecatı kazandı. Adalet anında tahakkuk etti. Ama üzerinizdeki o başkasını üzmekten daha vicdan azabını, huzursuzluğu almanın yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kime karşı bu haksızlığı oluşturduysanız gidip ondan affedeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu gönlünüzde asıl yapabildiğiniz an meseleyi sıfırlamış olursunuz. O kişi sizi affettiği an konu kapanmıştır. Bundan sonra ne yapmalısınız? Ona öyle güzel davranışlarda bulunmalısınız ki o sizin daha önce yaptığınız şeyi unutmak şöyle dursun. Yeniden yaptığınız güzelliklerle sizi hatırlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, peki kendisine kötü davranılan, ondan sonra kendisine özür dilenen kişinin durumu ne olacak? O da kendisine kötü davranan kişi kendisinden af dilediği an onu mutlaka affetmelidir. Ve ondan sonra da ikisi arasında bir dostluk münasebeti başlamalıdır. Eskiler demişler ki büyük dostluklar büyük düşmanlıklardan sonra başlar. Mümkündür. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynında eğer siz hep pozitif davranışların sahibi olursanız hep kazananlardan olursunuz. Yani muhtevanın başkaları tarafından oluşmasına müsaade etmeyin. Başkaları tarafından davranış biçimleri negatif de olsa, pozitif de olsa, size negatif olarak da yansılsa onlar için bir güzellik düşünün daima. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdaki anlaşmazlıkları yok edin. Size bir şey söylendiği zaman etrafınızdaki insanlar tarafından onu şu açıdan dinleyeceksiniz. Acaba ben bana bunu söyleyen kardeşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bakınız bu ruhunuzun talebidir. Ama nefsiniz de tam tersini söyler. O benim şöyle şöyle bir şeyler yapmamı istiyor. Buna ne hakkı var? Ben onun uşağı değilim. Onun nefsinin taleplerini ben yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Dikkat edin, etrafınızdaki insanlar size ulaştırdıkları güzellikleri siz elinizin tersiyle iterseniz Allah yolunda olan bir kişinin davranışları olamaz bunlar. Boşuna kendinizi avutmayın. Allah'ın yolundayım diye kendinize payeler vermeyin. Eğer etrafınızdaki insanlarla olan davranışlarınız bunları gösteriyorsa, siz başkalarına huzur değil, huzursuzluk veriyorsanız, o zaman Allah'ın yolunda olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin buradasınız? Eğer bunca uğraşılarımız, uğrunuzda harcadığımız bunca emekler, sizi hala arkadaşlarınızla dost geçinmeye ulaştıramadıysa, onların taleplerini hala değerli bulmuyorsanız, hala insanları engellemekle meşgulseniz, hala ben onlara nasıl yardım edebilirim diye değil, ben onların söylediklerine nasıl kendimi müdafaa edebilirim diye cevap vermeye hazırlanıyorsanız, büyük yanlışlıkların içindesiniz. Evvela şunu bilin. Kim kendisine onu suçlayan bir sual sorulduğunda, bir sual ulaştırıldığında kendini müdafaa etmek mecburiyetinde görüyorsa kendisini, o lazım gelenin yapmadığı kesinleşen bir insandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü davranış biçiminiz var. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların hatalarını ortaya koyarsınız. Bir. İkincisi de onların haklı olan taraflarını ortaya koyarsınız. İkisi birbirine tamamen zıt iki olaydır. Eğer siz hala insanların hatalarını onlara ulaştırmakla meşgulseniz ve kendinizi bunlarla müdafaa ediyorsanız, o zaman tasavvufun neresinde olduğunuzu bir düşünün bakalım. Bunca emekleriniz boşa gitmiş olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah'ın yolundaysanız, her şeyden evvel başkalarının hatalarını arayan insanlar olmaktan çıkacaksınız. Başkaları size ters gelen bir davranışta bulunduğu zaman onun böyle yapmakta hangi ölçüde haklı olduğunun sebeplerini araştıracaksınız sadece. Size yaptığı haksız davranışın standartlarını arayıp başkalarına şikayet etmek yerine acaba ben ona hangi tarzda bir davranışta bulundum ki bana böyle davrandı diye düşüneceksiniz. Kendi hatalarınızı arayacaksınız. Onun size öyle davranmasındaki haklı sebeplerini arayacaksınız. Normal insan tabiatı neye dayandırır sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefslere. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin ortaya koyduğu şekil nedir? Sadece iki ayrı cephe gösterir. Bir, başkalarının kusurlarını arar devamlı. Hep onlara haksız çıkacak sebepler bulur. İki, kendisine hep haklı gösterecek sebepler bulur. Öyleyse şeytanla mücadeleniz, görüyorsunuz ki o kadar zor değil. Sadece tanımanız lazım işlemi. Eğer siz başkalarının hatalarını arayan, onların size yaptığı davranışlarda onların haksız sebeplerini arayan bir kişiyseniz, nefsinizin ve şeytanın esirisiniz. Eğer siz onların size yaptığı bir yanlış davranışta haklı sebeplerini aramaya başlarsanız, o zaman Allah'ın yolunda olursunuz. Çünkü o zaman nefsinizin değil, ruhunuzun sesini dinlemiş olursunuz. Dikkat edin, araştırın, haksız sebeplerinizi yakalayın ve insanlara olan davranışlarınızda muhtevaya bakın. Onlar size kötü davranıyorlarsa arkasında onların nefsleri yerine kendi nefsinizi arayın. Onun size öyle davranmasında size dayalı bir sebep olamaz mı zannediyorsunuz? İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep şikayet edenler. Şikayet edenleri dinlediğiniz zaman şunu görürsünüz. Kendilerinde katiyen bir suç yoktur. Bütün suç öteki taraftadır. Şikayet eden zevzemle yıkanmış gibi saf ve tertemizdir. İki ayrı açıdan meseleye bakar. Birincisi, karşı tarafın hatalarını, yanlışlıklarını, haksız davranışlarını dile getirir. İkincisi, kendisinin haklılıklarını dile getirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün bunlardan haberdar olmadığını mı zannediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman nefsinizin ve şeytanın ne kadar kontrolleri altında olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız? Doğru davranış biçiminiz bu değildir. Doğru davranış biçiminiz size haksız bir davranışta bulunan kişinin hangi haklı sebeplere dayalı olarak bunu yaptığını incelemelisiniz. Acaba onun böyle davranmasında sizin ne kadar dahliniz var? Siz ne yaptınız da o size böyle davrandı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daima sözüm iki tarafa birdendir. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu bir ortamda toplum mutluluğu yaşanamaz. Sahabenin için mutluydu. O devrin için asr-ı saadet deniyor biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabenin her biri için arkadaşlarının hepsi kendilerinden daha değerliydi. Onlar sevgili izleyenler ve dinleyenler başkalarının hatalarını aramazlardı. Davranışlarının arkasındaki haksız sebepleri aramazlardı. Haklı sebepleri ararlardı. Ve hep kendilerini suçlarlardı. Tabii ben ona geçen gün şöyle davranmıştım. Farkına bile varmadım. Ama o davranışın mutlaka onu özmüş olmadı ki o da bana böyle davrandı. Öyleyse haklıdır. Ben gidip ondan af dilemeliyim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şey sormak istiyorum size. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz ve şeytan bu affı dilememeniz için size olmadık kurnazlıklar önerir. Oysa ki doğru olan nedir? Eğer bir kalbi kırdıysanız mutlaka tahmin etmek mecbur etmesiniz. Sevgili izleyenler, şunu prensip edinmelisiniz. Eğer bir başkasının kalbini kırdıysanız o kalbi tamir etmeden rahat uyku uyuyamamalısınız. Neden hep kendinizden yanasınız? Hiç düşündünüz mü? Neden kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde hissediyorsunuz? Kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde neden hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü arkasında hatalarınız var. Nefsiniz de o hataları örtmek gayretinde. Hala anlamıyor musunuz? Eğer siz bütün iç dünyanızla tertemiz olsanız kendinizi müdafaa etmek gereğini duymazsınız. Size birisi ona ne için öyle davrandın dediği zaman kendinizi haklı çıkaracak sebepleri ard arda saymak yerine hatanızı kabullenip ondan af dilemek istediğinizi söylemelisiniz. Ve bu kulağınıza küpe olmalı. Gelecek sefer size ters davranan birisinin artık neden haksız olduğunu değil, neden haklı olduğunu araştırmaya başlamalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın siz başkalarının kalbini kıran insanlar olmayın. Tasavvuf adabına bu hiçbir zaman yakışmaz. Zaten eğer böyleyseniz tasavvufu yaşamadığınız açık değil mi? Nefsinizin esiri, nefsinizin zebunu olduğunuz şeytanın kültürü içinde, şeytanın karanlığı içinde, şeytanın emirleri doğrultusunda yaşayan bir insan olduğunuzu davranışlarınız koyuyor ortaya. Ne zaman siz bir başkasına huzursuzluk ulaştırmışsanız, siz o anda mutsuzluk üçgeni içindesiniz. Dikkat edin, bir üçgenin üç kenarı vardır. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz fiil, şer. Şer, şeytan ve nefs. Bunlar mutsuzluk üçgeninin üç kenarıdır. Ama eğer siz başkalarına hep mutluluk verecek davranışların içindeyseniz, o zaman gene bir üçgenin içindesiniz. Ama bu üçgen mutluluk üçgeni sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu üçgenin birinci kenarı Allah'tır, ikinci kenarı ruhunuzdur, üçüncü kenarı işlediğiniz işlemdir. O işlemde de hayırdır. Mutlaka siz derecat kazanan birisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlarla vücuda getirdiğiniz bütün olaylarda iç dünyanıza hemen dönün bakın. Başka birisine şöyle veya böyle davrandığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa içinizde bir şeyler mi sizi rahatsız ediyor? Onun kalbini kırdığınız gibi bir düşünce içinde misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer öyleyseniz o zaman yanlış yaptığınız açık değil mi? Her olayın arkasından, etrafınızdaki insanlarla her diyaloğunuzun arkasından iç dünyanıza bakın. Acaba ne hissettiniz? Mutluluk mu, huzur mu? Yoksa bir kırıklık mı? Sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya nefsinizin eseri olarak ya da ruhunuzun. Eğer aklınız ruhunuzun talebini kabul etmişse etrafınızdaki insanlara mutluluk verdiniz demektir. Bundan ancak huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Eğer içinizde başkalarıyla yaptığınız bir konuşmanın sonunda bir sızı hissediyorsanız o zaman nefsinizin sesiyle başka birisine yanlış bir davranış ulaştırdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi benim sizlere bir sualim var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İkinci sual, eğer istemiyorsanız burada işiniz ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üniversitesi. Bu üniversitede sizlere biz mutlu olmanın Allah tarafından öğretilen metotlarını veriyoruz. Bu metotları biz icat etmedik. Bu metotların sahibi biz değiliz. O sizi yaratan Allah, nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla, her şeyinizle sizi yaratan, size akıl veren Allah Teala nasıl mutlu olacağınızın standartlarını da veriyor. Eğer tasavvufa girmeden evvel yaptığınız gibi gene nefsinizin esiri olacaksanız, bunu hala sürdürüyorsanız, o zaman yıllardan beri yaptığımız bunca gayret, bunca emek sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamış demektir. Bize değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama kendinize yazık etmediniz mi? Hala ders alamadıysanız, buraya gelmenizin sebebini hiç düşünmediniz mi? Allah-u Teala'nın sizden ne istediğini hiç düşünmediniz mi? O hedefe ulaşmanızı isteyen Allah-u Teala sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediği için o hedefi sizin için uygun görüyor. Buyurun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Der ki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız devam etmeyin yolunuza. Bu yola layık olmadığınızı düşünün. Eğer değişmek istiyorsanız başımızın üzerinde yerimiz var. Burası Allah'ın üniversitesi. Bunun için kuruldu. sizi mutlu kılmak için. Ama Allah'ın sizin için oluşturduğu nimetleri hala elinizin tersiyle itiyorsanız, o zaman bizden nasıl yardım göreceksiniz? Size bunca zamandır mutluluğa ulaşmanın kanunlarını veriyoruz. Dünya üzerinde hiç bilinmemiş kanunlar. Ne kadar bahtlı olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Dünya üzerinde insanların hiçbirinin ulaşamadığı bir ilim ve irfan dizaynı size Allah-u Teala tarafından takdim ediliyor. Siz hala onun kıymetini bilmiyorsunuz. Kendi kendinize sorun bakalım etrafınızdaki insanlarla aranız nasıl? 10 kişilik bir toplum içinde hala birbirinizi anlaşamıyorsanız, hala birbirinizi şikayet ediyorsanız, hala birbirinizin kalbini kırıyorsanız bunca sene sonra, o zaman ne aldınız siz tasavvuftan, bana söyler misiniz lütfen? Bu mu olmalı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunca yıllık emek, bunca yıllık gayret size bunları öğretmek için miydi? Kendinizi mutsuz etmeniz ve kendinizle beraber başkalarını da mutsuz etmeniz için miydi? Neden bu kadar duruyoruz davranış biçimlerinin üzerinde? Çünkü davranış biçimleri sizleri mutluluğa götürecek olan temel muhtevadır. O muhteva içerisinde ağaçlarınız meyve verir veya çürür gider. Öyleyse kanunları yerli yerine oturtun. Başkalarının mutluluğu için değil, sizin mutluluğunuz için kanunu hiç unutmayın. Siz ancak başkalarını mutlu edebildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Bütün çevrenizdeki insanlar sizin mutluluk verdiğiniz insanlar olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki dünyada yaşayabilirsiniz. Sıfır noktasının üstü Allah'ın ülkesidir. Sıfır noktasının altı şeytanın ülkesidir, negatif ülkedir. Siz ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçimi sergilerseniz veya daha evvele ulaşalım, ne zaman başka insanları mutlu kılmak yönünde düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatle bakın. Sizin mutlu olmanız başkalarının elinde değil, Allah'ın elinde. Sizin mutlu olmanız sizin Allah'a başkaları için sunabildiğiniz şeylerle uzatılır. Ne zaman başka birini mutlu etme konusunda bırakınız aktiviteye geçmeyi, kuvveden fiile çıkarmayı, daha başka bir insanı mutlu etmeyi, ona bir huzur verici davranışta bulunmayı, ona bir mutluluk verici davranışta bulunmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üzerindesiniz. Negatif dünyada yaşamıyorsunuz. Şeytanın dünyasında yaşamıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyle siz oradasınız. Aklınızla, fizik vücudunuzla, gücünüzle, zamanınızla, size ait olduğunuzu ettiğiniz her şeyinizle kendinizi başka birisine adamış noktadasınız o zaman. Kimin için o kişiye mutluluk verecek bir davranış düşünmeye başlarsanız, o andan itibaren siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Ne zamana kadar? O mutluluğu o kişiye sunduğunuz ana kadar. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu size o kişi vermedi. Mutluluğu size Allah verdi. Ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçiminin içine girerseniz, düşünmeye başlarsanız, ben ona nasıl bir huzur verebilirim, ona hangi davranışımla bir mutluluklaştırabilirim diye düşünmeye başlarsanız, düşündüğünüz andan itibaren siz Allah-u Teala'nın izinde bir kıymetsiniz. O size böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz sürece hep huzur verir. Ruhunuz da nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Allah'ın verdiği bir huzur kalıcıdır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman biter. O zaman da zaten yeni bir ufuk daha açılmıştır. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Başka birisine başka bir açıdan faydalı olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayallerle yaşamayın. Allah bana çok para verseydi, ben herkese o parayı dağıtırdım da çok mutlu olurdum diye düşünüyorsanız, bu bir palavradır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizde de şu kadarcık bir faydası yoktur. Evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Şu anda siz nelerin sahibiyseniz, o sahibi olduğunuz şeyler, sadece onlar sizin etrafınızda bulunan birçok insana mutluluk bıraktırmanız için yeterlidir. Sadece sahip olduğunuz şeyler. Onun için geleceğe mütalik hayallerle, ben ah Allah bana parayı verseydi de gösterseydim ona, bak nasıl yardım edeceğim insanlara. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Sizi şununla oyalıyor. Yani diyor ki şeytan size kabul ettirmiş durumda, sen şu anda hiçbir şeyin sahibi değilsin başka insanları mutlu edebilecek. Yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin elinizdeki her şey, zamanınız, aklınız, düşünce sisteminizin insanlara yönelik kusur aramayan, kusurları örten, insanlardan güzellikleri esirgemeyen, güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan. İşte böyle davranış biçimlerinin sahibiyseniz, bunun manası o olayları yaşadığınız sürece Allah size sevgili izleyenler ve dinleyenler neleri vermişse, Allah'ın size verdiği her şeyinizde siz başka birinin emrindesiniz. Başka birinin mutluluğu için yaşıyorsunuz, kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başka bir insan için yaşıyorsunuz. Ona o mutluluğu ulaştırdığınız andan itibaren yeni bir ufuk açılacaktır önünüzde. Sırada bekleyen bir sürü insan var. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Bir kapısıdır. Ve sonsuz bir hazinenin sahibisiniz sevgili izleyenler, dinleyenler. Karın kadar zengin olmanıza, başkalarına mutluluk vermek üzere Karun kadar zengin olmanıza gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neniz varsa sadece o kadarına ait olan bir miktarı vereceksiniz.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan hayırlarda, yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikun el ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikun el evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikun el evvelin, onlar sahabe, sabikun el ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
0: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime kelim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. Ve 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa, o İslam'dır. Öyleyse, İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman, İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada, ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimi de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala inneddîne indallâhil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi. Bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah-u Teala benim söylediğim gibi Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak delaletteyiz. Bir. Mürşidimize ulaşamazsak
teslimi gerçekleştirmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü femen şahittâze ilâ rabbihim âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, mürşidinden aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin mürşidine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidine ulaşabilirler. Onlar mürşidine ulaştığı zaman, mürşitlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşitlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları dizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan o sıralardan bir tanesi konulur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en sonundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Yolumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, müskime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur biriktirerek teskiye ederiz. %50'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuğu
her ders kademesinde bir kat sırat-ı müstakim üzerinde hissederek gerçekleştirir. Nefs-i emmare'de birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, toplayında dördüncü gök katına, Rabiye, Mardiye ve Teskiye'de 5. 6. 7. gök katlarına ve 7. katın 7 tane alemine ulaşır. 7 alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın 7. safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın 1. safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın 2. safhası fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının 1. velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir züht makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun." O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik

Gözlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasretleri vardır. Ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyyine Suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خِلَفَاهَ Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunmadılar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hüviyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor. Ruhumuzun bütün hasretleri girip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi? Saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine ve ki bütün kitapları, tabii bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tabloyla karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah Teala teslimi emrediyor. Bu teslimi emretmesi kalın çizgilerde zaten aynı şeyi emrettiğinin kesin delilidir. Çünkü aslında ikinci bir din yoktur. Sadece Allah'a teslim olmak vardır. Öyleyse Yahudilerin bizim dinimiz dediği Hz. Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat musibasına göre oluşan dinde de Hz. Davud'a indirdiği sayfalardaki Zebur'daki esaslarda Hz. İsa'ya indirdiği İncil'deki esaslarda aynı. Hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli
aynı hedefi oluşturuyor.

Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti Musa da ona tabi olanlar da. Hazreti İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığımızda neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektedir. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlatıları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan hareket etselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ne o? Kelime-i şehadet. Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa Allah-u Teala sadece onlara mürşitlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlara. Şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala Mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuz diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi dikkat edin sözlerine mümin standartlarında kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Araplar münafıklar dediler ki
Biz de mümin olduk. Habibim de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki, onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri, kadın olsun erkek olsun, cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah Teala'ya göre? Hücurat 14'e göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa, Allah'ın katında da kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumuz vücudumuzda var olarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani zalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğimiz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse? İyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennete kabul etmelerdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar İslam'da olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar
kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Eğer bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece, kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah Teala bundan sonra size hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Şart, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah-u Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın cennetini takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarından ümmet bırakan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk sefasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci safhasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü safhasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَكَفْ هَلَكْتَ الْاِنْسَانِ وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunda ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulluğa ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar ne zaman azim kulluğun, azim takvanın
ve nefsinizin de Allah seçiminin sahibi olursak, ikisi de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur, teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk, ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamın önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse tamam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa, İslam olması onun sadece La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesireyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah-u Teala'dan. Hak var ediyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah-u Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefsi emaneyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefsi emaneyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefsi levame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefsi mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi mutmainine dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi radiye beşinci kat, nefsi maziye altıncı kat, nefsi teskiye yedinci kat. Yedinci katın yedi tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış. İslam olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. Yedinci gök katına kadar yükselen ruhumuz yedinci gök katın yedi alemini aşıyor.
ve 7. alemden sonra Allah'a doğru yoklukta, yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saadetinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut değil. Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın 7 kademede tezkiye etmeyi, emare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın 5 şartının içinde zikir farzları arasında yer almıyor. Bırakınız 5 şartı, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah-u Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. 128'de diyor ki, وَاَسْكُلْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa yürüyüşte diyor ki, فَاَسْكُلُمَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret. Zikirsiz bir İslami hayat, işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız zikiriniz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide abdestsiz namaz kıldır mı diye, birisi kalkmış ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din yönetimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah Teala bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim. İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor. Ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetini iade eder. Şimdi
iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenah'a ait olmaktır, iki kanatlı olmaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Zülcenahayn'dı. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve en iyi bir ilahdan hüküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekimin azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona, Allah'a teslim olun. Şimdi 14 asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah Teala? Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur? Sahabe gibi bir asr-ı saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun, dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaranlık, afetlerle dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın beş tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan üçüncü basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet adalarından müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklarının oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun içinde vermek mecburiyetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz, neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak mecburiyetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İç dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur.
Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle aklı ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı, yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman, yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de hayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayrı, ruhumuz da hayrı istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz, her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İç dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimize azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açıdan da sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta yani geceyken, yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken, İslam olmak yolunda girmeden evvelki durumumuzdayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taraflarında bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmederiz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik, devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Yine yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz. Başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak başka birinin bize yaptığı haksız davranışı aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak o zaman
intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor. Yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz, intikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızı da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır işliyor. Böyle hep hayır işleyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle mutlaka huzur içinde yaşıyoruz. Tabiatıyla hep hayır işlediğimiz için ruhumuzun nefsimizden intikam alması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ya başkalarının bizden intikam alması, o da mümkün değil. Bir insanın intikam alabilmesi için ona bir zulüm yapmamız lazım. Bu zulmü hiçbir zaman yapmadığımız için başkalarının bizden intikam alması hiçbir şekilde geçerli değil. Onlar bizden intikam almıyorlarsa bizim de onlardan intikam almamız geçerli değil. Dört faktörde de biz mutluyuz. Hiçbir zaman intikam almayı bu seviyedeki bir insan dilemediği için intikam alması da mümkün değil o insanlarda. Böylece sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonsuz bir saadetin içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanların ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu. Gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz. Zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz nefsimize sıkıntı azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi o istikameti azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyulmaz zevkler olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış ve namazlılar gönlümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle dolduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız. Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne gördük? İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütününü yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İslam oluşundan daha evvelki ilk tesliminde bu kişi zaten cennet sahibinin sahibi olmuştur. İşte burası onun Zülcenahin olduğu yerdir. İslam olduğu yerdir, Allah'a teslim olduğu yerdir. Bu teslimiyetlerin tamamladığı yer, o kişinin İslam olduğu standartların hem cennet saadetinde hem de dünya saadetinde parıltılığı Allah'ın nurlarına dolu bir şekil alması demektir. O kişi cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibidir. İki cihanda mutludur. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olmuştur. İşte İslam olmak sonsuz bir mutsuzluk hayatından sonsuz bir mutluluk hayatına ulaşmaktır. 28 basamakta
28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir vesiledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bize tövbe-i nasuha davet eder.